gitti. Çocuğumu dağda kurt yedi. Kocam da dağda susuzluktan vefat etti. İşte ben bu dertler içinde olduğum halde sabretmemden dolayı Allahü Teala bu güzelliği bana ihsan eyledi. İşte çocuk öldüğü vakit anne babaya düşen vazife birbirini teselli etmelidir. Çünkü her felaketin daha büyüğü vardır. Mezarları ziyaret. Ölümü hatırlamak ve ibret almak için umumi mezarlıkları ziyaret etmek müstehaptır. İbret almakla beraber bereketlenmek için de salihlerin mezarlarını ziyaret yine müstehaptır. İbni Ebi Melik diyor, Hazreti Âişe'yi radıyallahu anha mezarlıktan dönerken gördüm. Nereden geliyorsun diye sorduğumda Hazreti Âişe bana, kardeşim Abdurrahman'ın kabrini ziyaretten geliyorum dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mezar ziyaretinden men etmedi mi diye sorduğumda bana, evet etti fakat sonradan bu yasağı kaldırdı dedi. Ebu Zer'in radıyallahu anh rivayetinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, mezarları ziyaret et ki bu sayede ahireti hatırlarsın. Ölüleri yıka. Çünkü düşmüş olan bedenlerle uğraşmak insana öğüttür. Cenaze namazını kıl. Belki o senin kalbine hüzün getirir. Mahzun insanlar ise Allahü Teala'nın himayesindedir buyurmuştur. İbni Ebi Melike'nin rivayetinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ölülerinizi ziyaret edin ve onlara selam verin. Zira sizin için onlardan ders almak vardır buyurmuştur. Nafi'nin rivayetine göre İbni Ömer radıyallahu anh uğradığı her mezarda durur, selam verir ve öyle geçerdi. Muhammed'in oğlu Cafer'in babasından rivayetinde Hazreti Fatıma radıyallahu anha bazı günlerde büyük amcası Hamza'nın radıyallahu anh mezarını ziyaret eder, orada ağlar ve iki rekat namaz kılardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ana ve babasının veya bunlardan birisinin mezarını her cuma günü ziyaret eden kimse mağfiret olunur ve iyilerden yazılır buyurmuştur. Diğer bir hadis-i şerifte, anasına babasına asi olduğu halde anne ve babası ölen kimse, onlar öldükten sonra onlar için hayır duada bulunursa, Allahü Teala onu iyilerden, ana ve babasına itaat edenlerden yazar buyurmuştur. Yine bir hadis-i şerifte, kabrimi ziyaret edene şefaatim vacip olur buyuruldu. Diğer bir hadis-i şerifte de, kim alacağı mükafatı düşünerek Medine'de beni ziyaret ederse, kıyamet günü hem şahidi hem de şefaatçisi olurum buyurulmuştur. Mezar başında müstehap olan ziyaretçinin yönü ölüye ve arkası kıbleye dönük olmalı ve bu şekilde ona selam vermelidir. Mezarı ellemek, öpmek gibi davranışlardan sakınmalıdır. Zira bunlar Hristiyanların adetidir. Hazreti Âişe'nin radıyallahu anha rivayetinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kim bir kardeşinin mezarını ziyaret eder ve onun başında oturursa, ölü onunla ünsiyet eder. Kalkıncaya kadar onu dinler, kalkınca onu uğurlar buyurmuştur. Süleyman bin Süheym diyor ki, Resulullah'ı rüyamda gördüm ve kendisine, ya Resulallah, bu kadar Müslüman seni ziyaret ediyor ve sana selam veriyorlar. Bunların selamını duyuyor ve anlıyor musun diye sordum. Resulullah, hem anlıyor hem de iade ediyorum buyurdu.
Asım el-Cahteli'nin akrabalarından birisi diyor. Ölümünden 2 yıl sonra Asım'ı rüyamda gördüm. Kendisine, "Sen ölmüş değil miydin?" diye sordum. Asım, "Evet, ölmüştüm." deyince, ben, "O halde şimdi neredesin?" diye sordum. O da, "Vallahi cennet bahçelerinden bir bahçedeyim. Birçok arkadaşlarım da var. Cuma'dan cumaya Ebu Bekir el-Müzeni'nin etrafında toplanır ve sizin haberlerinizi orada öğreniriz." dedi. Ben de, "Cisimlerinizle beraber mi bulunursunuz?" diye sordum. O da, "Heyhat, cisimlerimiz çoktan çürüdü ve toprak oldu. Ruhlarımızla buluşuruz." dedi. Ben kendisine, "Bizim sizi ziyaret ettiğimizi bilir misiniz?" diye sordum. O, "Evet, cuma gecesi, cuma günü ve cumartesi güneş doğuncaya kadar biliriz." dedi. Kendisine, "Nasıl olur da o günlerde bilirsiniz?" dedim. O, "Cuma günü şerefinedir." dedi. Muhammed bin Vasi, daima cuma günleri mezarları ziyaret ederdi. Bunun sebebini soranlara, "Mezardakilerin cuma, cumadan bir gün önce ve cumartesi güneş doğmadan mezarını ziyaret edeni mezardakiler bilir. Bu da cuma günü hürmetinedir." dedi. Bişr bin Mansur diyor, "Taun yılında adamın biri devamlı olarak musallaya gider, cenaze namazlarına katılırdı. Akşam olunca mezarlığın kapısında durur, "Allah sizi vahşette bırakmasın, günahlarınızı bağışlasın ve iyiliklerinizi kabul etsin" der ve giderdi. Adam diyor ki, "Bir akşam mezarlığa uğrayamadım. Fakat evimde yine ölüler için dua ettim, uyudum. Rüyamda birçok kimseler etrafıma toplandılar. Onlara, "Kimsiniz, ne istiyorsunuz?" diye sordum. Onlar da, "Biz o mezarlığın insanlarıyız. Ben, niçin geldiniz?" diye sordum. Onlar, "Sen evine geldiğin vakit bize hediye gönderdin." dediler. Ben, "Ne hediyesi?" diye sordum. Onlar, "Yaptığın dualar. İşte biz de bunun için seni ziyarete geldik." dediler. Ben de, "Zahmet etmeyin. Her akşam sizi ziyaret eder ve hediyenizi veririm." dedim. Beşşar bin Galip en-Necrani diyor, "Rabia-i Adeviye'yi rüyamda gördüm. Ben kendisine çok dua ederdim. Rabia, "Hediyelerin nurdan tabaklar içinde bize geliyor." dedi. Kendisine, "Bu nasıl olur?" diye sordum. O da, "Hayatta olan müminler, ölüler için dua ettikleri vakit, ipek mendiller içinde nurdan tabaklara konur, ölüye götürülür. Ve işte bu, filanın sana hediyesidir." denir. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Ölü suda boğulmak üzere olup kurtulmak için yardım bekleyen bir insan gibidir. Babasının, kardeşinin veya herhangi bir dostunun duasını bekler. Bu, onun nazarında bütün dünyadan kıymetli olur. Dirilerin ölülere hediyesi dua ve istiğfardır." buyurdu. Yine zatın birisi anlatıyor. "Kardeşim öldü. Onu rüyada gördüm. Kendisine, "Mezara konduğun vakit ne durumdaydın?" diye sordum. Bana, "Birisi elinde bir ateş meşalesi olduğu halde yanıma geldi. Tam bu sırada birisi bana dua etti. Eğer onun duası yetişmese, o gelen o ateşle bana vuracaktı." dedi. Bunun için defnedildikten sonra ölüye telkin ve dua müstehaptır. Sa'd bin Abdullah el-Ezdi diyor, "Can çekişmekte olan Ebu Ümame el-Bahili'nin ziyaretine gittim. Bana, "Ben öldüğüm vakit Resulullah'ın emrettiği gibi beni defnedin. Zira Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sizden birisi ölüp kendisini mezara koyduğunuz ve mezarını

tesviye ettiğiniz vakit biriniz kalksın, mezar başında dursun ve adama "Ey filan kadının oğlu filan" diye 3 kere seslensin. Birincide o duyar fakat cevap veremez. İkincide doğrulur. Üçüncüde "Beni irşad et. Allahü Teala sana rahmet etsin" der. Fakat siz onun bu söylediklerini duyamazsınız. Adam dünyadan çıkarken Allah'ın birliğine, Muhammed aleyhisselamın onun Resulü olduğuna inandığını hatırla. Zira sen Allah'ı Rab, İslamiyeti din, Muhammed aleyhisselamı peygamber ve Kur'an-ı Azimüşşan'ı da imam ve kitap olarak kabul ettin desin. Çünkü nekir ve münker meleklerinden her biri bu soruları tehir eder ve bekler. Nihayet "Artık gidelim. Zira burada durmamızı gerektirecek bir iş kalmadı. Zira ona hücceti telkin edildi. Allahü Teala da onun şahidi olur." buyurdu. Mezarları ziyaret etmekte biri ziyaret edene, diğeri de ziyaret edilenlere ait olmak üzere 2 fayda vardır. Ziyaret edene faydası ölümü hatırlamak ve kendisine ona göre çeki düzen vermektir. Ziyaret edilene faydası ona dua etmek ve duasından faydalanmaktır. Artık ne ölülerden ibret almak ve ne de onlara dua etmeden geçmek doğru olmaz. Ziyaret edenin ibret alması şu şekildedir. Orada yatan adamın kendisi gibi ve belki de her bakımdan daha üstün olarak yaşadığını, nihayet ölüp o kara toprakların kendisini sinesine çektiğini, orada bedeninin nasıl çürüyüp dağıldığını, kabrin ya cennet bahçesi veya cehennem çukuru olduğunu, kendisinin de yakında oraya gideceğini ve aynı haller ile karşılaşacağını düşünerek hazırlanmaktır. Mitraf bin Ebu Bekir el-Huzeli diyor, Abdikays oğullarında yaşlı ve abid bir kadın vardı. Gece olunca kemerini sıkar ve ibadetine devam ederdi. Gündüz olunca da mezarlıklarda dolaşırdı. Kendisine "Mezarlığa ne çok gidiyorsun?" diye soranlara, katı kalp tamamen kuruduğu vakit onu ancak çürümeyi düşünmek yumuşatır. Ben ise mezarlığa gittiğimde onların mezarlarından çıktıklarını, onların toz toprak içinde olan yüzlerini, değişen cisimlerini ve çapaklı gözlerini görür gibi oluyorum. Bu nasıl bir görüştür? Eğer bunu insanlar bilseler, onun acılığına dayanamazlardı. Bedenleri helak ederdi, dedi. Fakihin biri, Ömer bin Abdülaziz'i ziyaretinde, onun ibadette gösterdiği cehd-ü gayretinden, yüzünde ve rengindeki değişikliğe şaşarak, "Bu ne haldir?" deyince, Ömer bin Abdülaziz, "Ya beni öldükten birkaç gün sonra mezarımda ziyaret etsen, işte o zaman gözlerimin çıkıp yanaklarımın üzerine aktığını, dudaklarımın dişlerimi kapamadığını, ağzımın açık kalıp oradan irin ve cerahatın akmakta olduğunu, karnımın şişip göğsümün üzerine geldiğini, bağırsaklarımın döküldüğünü, burun deliklerinden irin ve kurtların çıktığını görmekle şimdi gördüğünden çok daha feci bir manzara ile karşılaşırdın," dedi. Ölüyü övmek ve onu hayırla anmak müstehaptır. Hazreti Ayşe'nin radıyallahu anha rivayetinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Adamınız öldüğü vakit onu bırakın ve aleyhinde dedikodu yapmayın," buyurmuştur. Başka bir hadis-i şerifte, "Ölüleriniz hakkında kötü söylemeyin, zira onlar takdim ettiklerine ulaştılar," buyuruldu. Bir başka hadis-i şerifte de,
ölülerinize ancak iyilikle yad ediniz. Şayet onlar cennetlik ise, onlar hakkında kötü söylemekle günahkar olursunuz. Cehennemlik iseler, zaten bulundukları hal kendilerine yeter buyurulmuştur. Enes bin Malik radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün geçmekte olan bir cenazenin kötü kimse olduğunu orada bulunanlar söylediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "O cezayı hak etti, kötülerdendir." buyurdu. Yine başka bir cenaze geçerken onu da övüyorlardı. Resulullah, "Ona da iyilik vacip oldu, onu hak etti." buyurdu. Hazreti Ömer radıyallahu anh bunun açıklanmasını isteyince, Resulullah, "Bu adamı övdünüz, cennete girmeyi hak etti. Ötekini de yerdiniz, o da cehennemi hak etti. Zira siz yeryüzünde Allah'ın şahitlerisiniz." buyurdu. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Bir adam ölür. Allahü Teala onun kötü bir kimse olduğunu bildiği halde cemaat hep onun iyiliğine şahadet ederse, Allahü Teala buyurur ki, "Ey meleklerim, şahit olun. Ben kullarımın bu kulum hakkındaki şahadetlerini kabul ettim ve onun hakkında kendi bildiklerimden vazgeçtim." buyurur. Ölümün hakikati. Allahü Teala Ali İmran suresi 169. ayetinde, "Sakın Allah yolunda öldürülenleri ölüler sanma. Doğrusu onlar Rableri katında diridirler. Cennet meyvelerinden rızıklanırlar." buyurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Mezar ya cennet bahçelerinden bir bahçe veya cehennem çukurlarından bir çukurdur." buyurmuştur. Enes'in radıyallahu anh rivayetinde, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Ölüm kıyamet demektir. Ölmüş olanın kıyameti kopmuş sayılır." buyurmuştur. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Sizden biriniz öldüğü vakit, varacağı yeri akşam sabah kendisine gösterilir. Cennetlik ise cennetteki yeri, cehennemlik ise cehennemdeki yeri gösterilir. Ve işte kıyamet günü dirilip gideceğin yer burasıdır" denir buyurmuştur. Ebu Kays anlatıyor. Alkame ile bir cenazede bulunmuştuk. Alkame, "İşte bu adamın kıyameti koptu" dedi. Hazreti Ali de radıyallahu anh, "Cennetlik veya cehennemlik olduğunu bilmeden hiçbir nefis dünyadan ayrılamaz" demiştir. Ebu Hüreyre'nin radıyallahu anh rivayetinde, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Garip olarak ölen şehit olur. Kabir iptilasından emin olur. Gıdalanır ve cennetten rızkının rüzgarı kendisine estirilir ve kokusunu alır" buyurmuştur. Mesruk diyor ki, "Mezarında rahat edip dünya sıkıntısından ve Allahü Teala'nın azabından emin olan kimse gibi hiçbir kimseye gıpta etmem." Yahya bin Velid diyor, "Bir gün Ebu Derda ile geziniyorduk. Kendisine, "Dostların hakkında neyi seversin?" diye sordum. O da, "Ölmesini severim" dedi. Ben, "Şayet ölmezse o vakit neyi seversin?" dedim. O, "Mal ve evladının azlığını severim. Zira mal ve evlat fitnedir. Aynı zamanda dünya ile ünsiyete sebeptir. Halbuki mutlak surette ölüm anında bundan ayrılmak lazımdır" dedi. Abdullah bin Amr da, "Ruhu bedeninden ayrılan mümin, cezaevinden tahliye edilen mahkum gibidir" dedi.
zevklerin

en üstünü Allah uğrunda ölen şehitler içindir. Zira onların savaşa çıkmaları, dünyadan tamamen ilgilerini kesip Allah'a ulaşmaları ve Allah uğrunda öldürülmeye rıza göstermeleri içindir. Onlar ahireti alabilmek için dünyayı sattılar. Satan kimsenin gözü sattığında değil, aldığındadır. Ahirete baktığı vakit onu aşk ve heves ile satın aldığını görür. Bunun ayrıldığı şeye hevesi az, fakat satın aldığı şeye hevesi çoktur. Kalbin yalnız Allah sevgisiyle kalması, her ne kadar bazı hallerde mümkün ise de, o anda ölmeyebilir ve hemen durumu değişebilir. Fakat savaş, ölümün sebebi olduğu için, tam kalbi Allah'a yöneldiği ve masivayı terk edip her şeyden ilgiyi kestiği halde olur ki, işte bu halde ölüm en büyük nimet olur. Çünkü nimet demek, insanoğlunun arzu ettiği şeye ulaşması demektir ki, bu halde mevcuttur. Bunun için Allahü Teala Nahl Suresi 57. ayetinde "İstedikleri her şey onlar içindir." buyurmuştur. Bu cennet zevklerini bir araya toplayan en şumullü bir ibaredir. Azapların en büyüğü de insanı arzuladığı şeyden uzaklaştırmaktır. Allahü Teala Sebe Suresi 54. ayetinde "Artık kendileriyle dünyaya dönüş arzularının arasına engel çekilmiştir. Nitekim bundan evvel emsallerine de böyle yapılmıştı. Çünkü onlar azap ve kıyamet hakkında endişe veren bir şüphe içindeydiler." buyurmuştur. Bu da cehennem ehlinin azabının en şumullü bir ifadesidir. Hazreti Ayşe'nin radıyallahu anha rivayetinde babası Bedir Savaşı'nda şehit düşen Cabir'e radıyallahu anh hitaben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Cabir, sana müjde olsun ki Allahü Teala babanı diriltti ve onu manevi huzuruna aldı ve benden ne istersen dile, sana vereyim." dedi. Baban da "Ya Rab, sana hakkıyla kulluk edemedim. Senden bütün dileğim, beni bir daha dünyaya gönderip, senin rızan için sevgili Habibinin önünde tekrar şehit olmaktır." dedi. Allahü Teala, "Benim ilmimde senin bir daha geri dönmen imkansızdır." buyurmuştur. Kâbül Ahbar diyor ki, "Cennette ağlayan bir adam bulundu. Ona, cennette dururken daha ağlamanın sebebi nedir?" diye soranlara, "Ben Allah uğrunda bir defa şehit oldum. Halbuki dünyaya dönüp birkaç defa şehit olmayı istiyorum ve bunun için ağlıyorum." dedi. Şu da bir gerçektir ki, mümin ölür ölmez dünyada mahpus gibi olduğu Allahü Teala'nın fazlıyla kendisine bildirilir. Karanlık bir evde hapsedilip geniş bir bahçeye kapısı açılan bir insan gibi olur. Böyle ağaç, meyve, yeşillik ve kuşlarla süslenmiş olan o geniş bahçeyi gören insan daha o karanlık eve girmek ister mi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu hususta bir darb-ı mesel getirerek ölen bir kişi hakkında, "Bu adam dünyadan göç etti ve dünyayı ehline terk etti. Şayet bu ayrılışından memnun ise, sizden herhangi birinizin anne rahmine dönmek istemediği gibi, o da dünyaya dönmek istemez." buyurmuşlardır. Bir adamın öldüğünü haber verdiklerinde, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Ya istirahattadır veya dünyadakiler ondan istirahata kavuştular." buyurdu. Yani iyi insan ise istirahat etti, kötü insan ise millet şerrinden kurtuldu.

Ebu Ömer anlatıyor. Biz çocuktuk. İbni Ömer radıyallahu anh yanımızdan geçerken bir mezara baktı. Mezarda çöl boncuğu gördü. Alınmasını emretti. Ve bedenlere bu toprak zarar vermez. Kıyamete kadar mükafat veya mücazat görecek olan ruhtur, dedi. Amr bin Dinar diyor. Ölmüş olan herkes, hayattakilerin ne yaptıklarını, hatta kendisini yıkayıp kefenlediklerini de bilir ve onlara bakar. Malik bin Enes, radıyallahu anhüma da, müminlerin ruhları, istedikleri taraflarda dolaşmak için serbesttirler, dedi. Lokman bin Beşir de, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem, minberdeyken, iyi bilin ki dünyadan sineğin dünya boşluğunda dolaştığı boşluk kadar zaman kalmıştır. Ölülerden olan kardeşleriniz hakkında sizi Allah'a havale ederim. Zira sizin her yaptığınız onlara arz olunur, buyurmuşlardır. Ebu Derda radıyallahu anh, ölmüş olan dayısı için, Allah'ım, Abdullah bin Revaha'nın karşısında rezil olacağım kusuru işlemekten sana sığınırım, demiştir. Abdullah bin Amr bin el-Asa radıyallahu anh, ölen müminlerin ruhları nerededir diye sorduklarında, arşın gölgesinde, beyaz kuşların kursağında, kâfirlerin ruhları da yedi kat yerin dibindedir, dedi. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem, ölü kendisini yıkayanı, taşıyanı ve mezara indireni bilir, dediğini rivayet etmiştir. Ubeyd bin Ömer diyor, mezardakiler haberi araştırırlar. Yeni bir ölü geldiği vakit, ondan çeşitli haberler sorarlar. Mesela, falanca ne haldedir derler. O da, o öldü, meğer size gelmedi mi der. Onlar da, inna lillahi ve inna ileyhi raciun, başka tarafa gitmiştir derler. Ebu Eyyub el-Ensari'nin rivayetinde, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bir müminin ruhu bedeninden ayrılınca Allahü Teala'nın rahmetine mazhar olan mümin kulların ruhları adeta önde gelen bir müjdeci gibi onu karşılarlar. Bu arada bir kısmı, bırakın kardeşiniz biraz nefes alsın çünkü büyük zorluktan yeni kurtulmuştur derler. Falan ne yapıyor, falan nasıl, falanca kız evlendi mi diye sorarlar. Daha önce ölen bir adamdan sorduklarında, o benden önce öldü der. Bunun üzerine onlar, inna lillahi ve inna ileyhi raciun, o haviyeyi boylamıştır derler, buyurmuştur. Mezarın ölüye söyledikleri. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ölü mezara konduğu vakit, mezar, yazıklar olsun sana ey Ademoğlu! Benim hakkımda seni kim aldattı? Benim fitne, karanlık, yalnızlık ve kurtlar, böcekler yeri olduğumu bilmiyor muydun? Üzerimde bir ileri bir geri gezinip dururken beni düşünmedin mi? Der. Şayet iyi insan ise, onun namına bir yetkili mezara cevap verir ve der ki, bu adam emri maruf ve nehy-i münker ettiyse ne dersin? Mezar, o zaman ben onun için yeşil bir bahçe olurum. Cesedi de nur olur ve ruhu Allah'a yükselir, buyurdu. Ubeyd bin Umeyr diyor, her ölüye mezarı şöyle seslenir. Ben karanlık ve yalnızlık yeriyim. Şayet hayatında Allah'a itaat ettinse,
bugün ben sana rahmet yeri olurum. Eğer asi isen, ben sana azap yeri olurum. Ben öyle bir yerim ki, itaat ettiği halde bana gelmiş olan, sevinmiş olarak benden çıkar. İsyankâr olarak bana giren de, helak olarak çıkar, der. Muhammed bin Sabih de şöyle diyor. Bir adam mezara konup, azap olduğu veya haşa gitmeyen bir şeyle karşılaştığı vakit, civarındaki komşular, bizden ibret almadın mı? Biz senden önce gelmiştik. Bizi görmedin mi? Bugünü düşünmedin mi? Bizim amellerimizin kesildiğini görmedin mi? Halbuki senin defterin açık idi. Eksiklerimi tamamlayayım demedin mi? Derler. Mezarı da kendisine seslenerek, ey dünyanın dış görünüşüne aldanan, tanıdıklarından, senden önce toprak altına girenlerden ders almadın mı? Onlar da dünyaya aldanıp dururken, ecelleri kendilerini mezar altına aldı. Sen hiç aldırmadın, şimdi çekersin, der. Yezid-i Rakkaşi diyor, duydum ki insan kabre konduğu vakit, ameli kendisini ihata eder. Sonra Allahü Teala amelini konuşturur ve ey çukurunda yalnız kalan kul, dost ve ahbaplarının hepsi senden ayrıldı. Bugün yalnız bizimle kaldın, der. Kâbül Ahbar da diyor ki, duyduğuma göre salih insan kabre konduğu vakit namaz, oruç, hac ve zekat gibi amelleri kendisini sarar. Azap melekleri ayakları ucundan geldikleri vakit namaz karşılarına çıkar ve bu adam bu ayakları ile Allahü Teala'nın huzurunda kıyam etti, namaz kıldı. Buna azap edemezsin. Azap melekleri baş tarafından geldikleri vakit oruç karşılarına çıkar ve bu kafa dünyada Allah için oruç tuttu. Aç ve susuz kaldı. Kendisine buradan azap edemezsiniz, der. Azap melekleri, vücudunun diğer bölümlerinden azap etmek istedikleri vakit, hac ve cihat gibi ibadetler karşılarına çıkarak, azap etmelerine engel olurlar. Azap melekleri, elleri tarafından geldikleri vakit, sadakalar karşılarına çıkar ve Allah rızası uğrunda bu ellerden nice sadakalar çıkmıştır. Siz bunlara azap edemezsiniz, derler. Bu sırada azap melekleri de, dünyada temiz yaşadın, temiz öldün. O halde burada da rahat yat, derler. Bu sırada rahmet melekleri gelir. Cennetten döşek ve kaftan getirirler. Göz gördüğü kadar mezarını genişletirler. Cennetten ışık getirirler. Kıyamete kadar kabri nurlanır. Allahü Teala bizleri de bu zümreden eylesin. Amin. Bi hürmeti men erseltehu rahmeten lil alemin.

0: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
1: Ya şehit.
2: Şehit olmasan sen, ben kendime bile körüm. Ben kalbimin gamlarına biganeyim. Ben ruhumun açlığına yabancıyım. Ben sonsuzla sonsuz uzağım. Ben bana körken, bana tanık olan sensin. Ben kalbimin gamlarına bigane iken, kalbime benden de yakın, bana kalbimden de yakın olan sensin. Sen şehitsin, sen şahitsin, sen ruhumun açlığına, sonsuzluk ihtiyacıma.

bitmeyen emellerimi, kimseye açmadığım dertlerimi, utanıp da itiraf edemediğim kusurlarıma şahitsin, tanıksın.

0: Rahman sensin ki senin beni sevmen benim kendimi sevmemden daha sevimlidir bana. Sen beni yoklukta bulup var etmişken, sen beni hiç hatırlanmadığım yerden alıp hatırımı bilmişken, ben sana ne söylerim? Ben sana hangi karşılığı bulurum?
1: Radyo Hedef FM 91.8.
2: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları. Günlük hayatında okuduğu dualardan bir kısmı şunlardan oluşurdu.

0: Allah'a hamdolsun ki ölümden yani uykudan sonra bizi uyandırdı. Ve bizler en sonunda yine ona döndürüleceğiz. Bazen de şöyle derdi.
1: Elhamdülillahi'llezî radde aleyye ruhî ve âfânî fî cesedî ve edinelî bi zikrih.
0: Vücuduma sıhhat veren, ruhumu bana geri döndüren ve bana kendisini zikretme fırsatı veren Allah'a hamdolsun.
2: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

Allah'ım, nasıl doğu ile batının arasını ayırdınsa, benimle günahlarımın arasını öyle ayır. Günahlarımı kar, yağmur ve su ile aynen beyaz elbisenin kirden temizlenişi gibi temizle. Bazen de şöyle derdi:

0: Kendisinden başka ilah olmayan, ismi mübarek, şanı yüce olan ve her türlü noksanlıklardan beri olan Allah'ım, tüm hamdler şüphesiz sana aittir.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Evet, imtihan bir çare, bir çözüm sonuca gitme hususunda. Ama imtihanı gereksiz bulanlar da var.
1: Tabii, sorumluluk almak, taşımak güç iş. Her zaman deriz değil mi? İyi olan kazansın. Nedir iyiliğe kıstas olacak şey? Nedir kişinin çalışmasına, azmine, sebatına değer kazandıracak olan şey? Bir müsabaka yapmadan kimin daha hızlı koştuğunu, kimin daha iyi güreştiğini nasıl anlarız? Bir sınavdan geçirmeden kimin çalışıp kimin çalışmadığını nasıl bilebiliriz?
0: Bir de imtihanı kabul edip de ahiret imtihanını gereksiz bulanlar var.
1: İşte buna akıl ermiyor. Böyle düşünenlere dünyada ne ufak menfaatler için girdikleri imtihanları, gösterdikleri gayretleri, çektikleri sıkıntıları hatırlatmak lazım. Bir üniversite mezunu olabilmek için girdikleri imtihanlarda ömürlerinin yarısını nasıl harcadıklarını hatırlatmak lazım. Eğer cennet gibi bir nimetin, sonsuz bir hayat ve saltanatın karşılığında imtihana gerek yok denilebiliyorsa, bu insafsızlık değildir de nedir? Yaratıcı ve her şeyin sahibi Allah olduğuna göre kuralları da O koyar. Kul olmak isteyene de uymak düşer. Sözün özü, dileyen Rabbine bir yol tutar. Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de Vakıa Suresi 86-87 ve Ankebut Suresi 2 ve 3. ayetlerinde şöyle buyuruyor.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Siz dirilip yaptıklarınıza karşılık görmeyeceksiniz ve eğer bu sözünüzde samimiyseniz, o çıkmak üzere olan canı geri çevirseniz, andolsun biz kendilerinden öncekileri de imtihan etmişken, insanlar inandık deyince imtihandan geçirilmeden bırakılacaklarını mı sanırlar? Allah elbette doğruları ortaya koyacak ve elbette yalancıları ortaya çıkaracaktır. Sadakallahül azim.
1: Evet, bu dünyada kimi insanlar, kimi vesilelerle haklı haksız, gerekli gereksiz itibar görürler. İnsanlar onları tatip eder, yerli yersiz büyütürler. Bazen had öylesine aşılır ki, haşa ilah yerine konur bu kişiler. Bazen de ölümünden sonraya bile sarkar bu ölümlü ilahların cazibesi.
0: Her can ölümü tadar. Lakin kimi iz bırakıp göçer bu dünyadan, iziyle gider ahirete, boynunda tasma misali. Yine kimi iz bırakıp göçer bu dünyadan, bu da iziyle gider ahirete, lakin döşünde gerdanlık misali.
1: Ne yazıktır ki değer verilen birçok dünyevi unsurlar, dünyalı için ölüm anında tüm değerini yitirip nötrleşirler. Her bir can ölüm karşısında eşitleniverir bir anda. Mal, mevki, şan, şöhret, özgül ağırlığını kaybeder. Dünyada kazanılmış her değer yiter, yok olur, göz kırpma anı kadar kısa bir sürede kayıp gidiverir kişinin ellerinden.
0: İş yitirilenle bitse yine karlı bir bilançodur ölümlüler için. Maddi dünyaya gözlerini kaparken manevi dünyanın dinamikleriyle gözlerini yeniden açar insanoğlu. Ama bu sefer tanımadığı bir alemde esas değer yargılarıyla, tümüyle adil, tümüyle bağımsız, önceden haberdar edildiği veçiyle.
1: Tevhidi bir iman ve buna uyan bir yaşayış. İşte diğer alemde insanı insandan ayıracak yegane düstur. Geriye dönüşü olmayan noktada insanoğlunun yaptığına en çok sevinici birikim.
0: Evet, bu birikim, yani insanoğlunun yaşam serüveni nasıl kayda geçiriliyor? Eksiksiz olarak nasıl insanoğlunun karşısına dikiliyor? Kimler, ne zaman ve nasıl zapt ediyorlar bu bilgileri?
1: Kur'an-ı Kerim'den biliyoruz ki melekler derece derecedirler. Makamları ve belirlenmiş görevleri vardır. Aralarında iş bölümü ve hiyerarşi mevcuttur. Makamı yüksek olan meleklerin emrinde belirlenen görevleri yerine getiren melekler bulunmaktadır. Misal olarak Cebrail aleyhisselam kutsal kitapların hükümlerinin peygamberlere iletilmesi yani vahiy işini düzenler. Azrail aleyhisselam eceli gelenlerin ruhunun alınması yani ölüm işini düzenler. Mikail aleyhisselam tabiat olaylarını düzenler. İsrafil aleyhisselam kıyametin başlama ve yeniden diriliş, kabirden çıkış işini düzenler. Bunlar bilinenlerden bazıları. Daha bilemediğimiz nice işler ve bunların takipçisi melekler olduğu muhakkak.
0: İşte insanoğlunun imtihanının takipçiliği, tabiri caizse gözlemciliği de o göremediğimiz alemin mensuplarından olan iki melek tarafından yapılmaktadır. Bu melekler her an kişiyle beraberdirler. Her gördüğüne, her işittiğine, her yaptığına şahit olurlar. Ve bunların hepsini tutanak altına alırlar. Öyle ki bu görevi hiçbir eksik fazla yapmaksızın, hiçbir şey kaçırmaksızın hatasızca yaparlar. Yüce Rabbimiz bu konuda Kur'an-ı Kerim'de Kehf suresi 47-49, İnfitar suresi 10-12 ve Kaf suresi 16-23. Ayetleri arasında şöyle buyurmaktadır.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Bir gün dağları yürütürüz de yeri dümdüz görürsün. Hiçbirini bırakmaksızın diriltip bir araya toplarız. Dizi dizi Rabbine sunulduklarında onlara, andolsun ki sizi ilk defa yarattığımız gibi bize geldiniz. Sizi bir yere toplamak için söz vermediğimizi iddia etmiştiniz değil mi? Denir. Amel defterleri ortaya konunca suçluların onda yazılı olanlardan korktuklarını görürsün. Eyvah bize! Bu defter nasıl olmuş da küçük büyük bir şey bırakmadan hepsini saymış derler. İşlediklerini hazır bulurlar. Rabbin kimseye haksızlık etmez. Değerli yazıcılar sizi gözetlemektedirler. Her yaptığınızı bilirler. Andolsun ki insanı biz yarattık. Nefsinin kendisine fısıldadıklarını biliriz. Biz ona şah damarından daha yakınız. Sağında ve solunda onunla beraber oturan iki alıcı melek, yanında hazır birer gözcü olarak söylediği her sözü zapt ederler. Ölüm sarhoşluğu gerçekten gelir ey insan. İşte bu senin öteden beri korkup kaçtığın şeydir. Sura üfürülür, işte bu geleceği söz verilen gündür. Her can kendisiyle beraber bir sürücü ve şahit bulunduğu halde gelir. Ona, andolsun ki sen bundan gafildin. İşte senden gaflet perdesini kaldırdık. Bugün artık görüşün keskindir, denir. Yanındaki melek, işte bu yanımdaki hazırdır, der. Sadakallahülazim.
1: İnsan yaşamının bütün evrelerinin eksiksiz kayda geçirilmesi, dünün insanına belki anlaşılmaz gelebilirdi. Ancak günümüzde tekniğin ulaştığı seviye göz önüne alındığında bunun hiç de zor olmadığı gün gibi aşikar.
0: Videolar, kütüphaneler dolusu bilgiyi üzerinde saklayabilen optik bilgisayar diskleri ve bunun gibi daha niceli.

0: Yüce Rabbimizin insanlara öğretisi dahilinde insanların ulaştığı teknik seviye. Bir de Yüce Rabbimizin ilmini ve onun katındaki tekniği düşünecek olursak, bu bilgilerin ne yüksek bir teknikle kayda geçirildiğini tahmin etmek hiç zor olmaz.
1: Bu kayıtlar ki, yarın ahirette doğruluğu tartışılmayacak bir şahit olacak insan olduğu için. Bir ömrün bilançosunu verecek kalem kalem. Dönüş olmayan noktada kimine can simidi, kimine yağlı ilmik olacak. Gün be gün, an be an, göz kırpması kadar bir anı bile kaçırmadan oluşturulan bu ömür dosyası, ahiret mahkemesinde insana bahane fırsatı vermeyecek, soluk aldırmayacak.
0: Son pişmanlık fayda vermez. Dünya hayatında başımıza gelip de pişman olduğumuz anlarda kullandığımız bir deyimdir bu. Ki çoğu zaman bu pişmanlıkları telafi etme imkanı vardır bu anlarda. Geriye dönüş yolları açıktır çoğu zaman. Ama öyle bir an gelir ki son pişmanlık hakikaten fayda vermez insanoğluna. Geriye dönüş yolları tümüyle tıkanmış, artık sadece o andan ötesi kalmıştır kendisi için. Dünya adına her şey bitmiş, istikbalse korkunç bir belirsizliğe bürünmüştür. O an gelmiştir. Sekerat-ı mevt. Bir diğer deyişle can çekişme anı. Yaşayan bütün insanların sırrına vakıf olamadığı ve asla da olamayacağı maddi alemden manevi aleme geçiş anı. Bir diğer deyişle fani dünyadan sonsuz aleme boyut değişikliği.
1: Bu an öylesine kesin bir an ki hakikaten son pişmanlık fayda vermiyor. Öyle ki dinimizin bir geriye dönüş kapısı olarak sürekli açık tuttuğu tevbe kapısı bile bu anda kapanıyor, geçit vermiyor. Yüce Allah katından kabul görmüyor kişinin tevbesi bu anda. Şöyle buyuruyor Yüce Rabbimiz Nisa suresi 18. ayetinde.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Kötülükleri işleyip dururken, ölüm kendisine geldiği zaman, şimdi tevbe ettim diyenlerle kafir olarak ölenlerin tevbesi makbul değildir. İşte onlara elem verici bir azap hazırlamışızdır. Sadakallahül azim.
0: Evet, tevbe kapısının kapandığı, insanın ölümle pençeleştiği bu anda neler oluyor acaba? İnsan nelerle karşılaşıyor?
1: Ölümle pençeleşen kişiye dıştan bakıldığında, soluk almanın dışında beyinsel ve bedensel fonksiyonları durmuş gibi gözüküyor. Kişi, ölüm hali dediğimiz dış dünyayla olan irtibatını kaybetme durumuna giriyor. Peki, bu anda kişi üzülebiliyor mu? Sevinebiliyor mu? İdrak yeteneği hala çalışıyor mu? Yani ölüm anında hisleri, beyinsel fonksiyonları işler halde mi?
0: Bütün bu bilinmeyenlerle, yani kişinin ölüm anı ile ilgili olarak Kur'an-ı Kerim bize bazı açıklamalar getiriyor. Nahl suresi 28. Fussilet suresi 30-32. Mü'minun suresi 99. ve Nisa suresi 97. ayetinde şöyle buyurulmaktadır.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Melekler kendilerine yazık etmiş kimselerin canlarını alırken onlar biz hiçbir kötülük yapmıyorduk diyerek teslim olurlar. Hayır, öyle değil. Doğrusu Allah onların yaptıklarını bilmektedir. Rabbimiz Allah'tır deyip de sonra doğrulukta devam edenlere melekler ölümleri anında korkmayınız, üzülmeyiniz. Size söz verilen cennetle sevinin. Biz dünya hayatında da ahirette de size dostuz. Burada canlarınızın çektiği, umduğunuz şeyler bağışlayan ve acıyan

0: Allah katından bir ziyafet olarak size sunulur, diyerek inerler. O kafirlerden birine ölüm gelince, Rabbim beni geri çevir, belki yapmadan bıraktığımı tamamlar, iyi iş işlerim, der. Hayır, bu söylediği sadece kendi lafıdır. Tekrar diriltilecekleri güne kadar, arkalarında geriye dönmekten onları alıkoyan bir engel vardır. Sadakallahü'l-Azim.
1: Evet, bu ayetlerden anlıyoruz ki, kişi ölüm anında maddi alemle hemen hemen tüm bağlarını koparırken, manevi alemin mensuplarıyla irtibata geçiyor. Hayatı süresince herhangi bir bağ kuramadığı diğer alemin mensupları olan meleklerle bu andan itibaren irtibata geçiyor.
2: Çünkü artık dönüşü olmayan noktadadır ve melekleri görmesinde herhangi bir sakınca kalmamıştır. Yüce Allah, kişinin gözünden dünya hayatında melekleri görmesine engel olan perdeyi kaldırıyor. Bir başka deyişle, kişinin gözü diğer boyutta yaşayan bu varlıkları görebilmeye uygun hale geliyor. Çünkü artık kişi boyut değişikliğiyle karşı karşıyadır. Maddi dünyadan manevi dünyaya geçişin eşiğindedir.
1: İşte burada, bu dönüşü olmayan noktada, insanoğlunun bundan sonraki serüveninin belirleyicisi olacak olan hayat bilançosu ilk semeresini vermektedir. Eğer kişi takva sahibi bir Müslümansa, beklediğiyle karşılaşmış olmanın mutluluğunu yaşamakta ve diğer alemin mensuplarından gördüğü hoş bir ağırlamayla üzerindeki korku ve endişe bir anda müthiş bir sevince dönüşmektedir.
2: Eğer bir müşrik, bir fasık, bir kafirse, hiç ummadığı, aklına bile getirmediği bir şeyle karşılaşmış olmanın dehşetiyle sarsılmakta ve korkuyla, gardiyanın kollarında idam sehpasına ilerleyen bir suçlunun, "Ben yapmadım, benim suçum yok," diye bağırdığı gibi kendini savunmaya geçmektedir.
1: Elbette hiçbir suç yakalanacağını bile bile işlenmez. Yakalanmayacağı düşüncesidir ki o suçu insana işletir. Tıpkı böyledir işte. İnsanoğlunu günaha iten saikler de aynen bu düsturla çalışır. Nefis ve şeytan ikilisi tüm yaşamı boyunca inanmayan insanı ölümden sonra her şeyin bittiği düşüncesine şartlandırır. Biraz inanan insanı ise Allah'ın affına güvendirerek aldatır da aldatır. Fatır suresi 5. ve Câsiye suresi 24. ayetinde Yüce Rabbimiz bu konuda şöyle buyurmaktadır.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Hayat ancak bu dünyadaki hayatımızdır. Ölürüz ve yaşarız. Bizi ancak zamanın geçişi yokluğa sürükler, derler. Onların bu hususta bir bilgisi yoktur. Sadece böyle sanırlar. Ey insanlar! Allah'ın verdiği söz şüphesiz gerçektir. Dünya hayatı sizi aldatmasın. Allah'ın affına güvendirerek şeytan sizi ayartmasın. Sadakallahü'l-Azim.
2: Son dem, son nefes. Bu andan sonra dünya perdesi bir daha açılmamak üzere insanoğluna kapanmıştır. Birkaç damla gözyaşı, birkaç hıçkırıkla son yolculuğuna uğurlanır insanoğlu. Bundan sonrası malum. Tahta bir sanduka içerisinde kabire kadar süren kısa bir yolculuk ve ardından buz gibi karanlık bir çukura terk edilmiş.
1: Solmuş bir iki resim, birkaç parça eşya geriye hatıra kalır kendinden. Rahmetli diye anarlar bir zaman, daha sonra anılmaz da olur, unutulur gider her giden gibi. Kazandığını yüklenir, yüklendiğiyle hesap gününü bekler kendinden öncekiler gibi.
2: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde kıymeti bilinmesi gereken değerleri şöylece sıralamış.
1: Beş şeyden önce beş şeyin kıymetini bil. İhtiyarlamadan önce gençliğin, hastalıktan önce sıhhatin, fakirlikten önce zenginliğin, meşguliyet gelip çatmadan önce boş zamanların ve ölmeden önce hayatın. Bütün bunları ganimet ve fırsat bil.
2: Şu iki hadisi şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ahirete giden yolda zamanın kıymetini bilme ve ölümü hatırlama hususunda şöyle buyurmuş.
1: Sabaha kavuşunca akşamı bekleme. Akşama erince de sabahı bekleme. Hayatından ölümüne, sıhhatinden hastalığına bir şeyler ayır, yani istifade et. Ölmeden evvel ölünüz, hesaba çekilmeden önce kendinizi hesaba çekiniz. Ölümü çok hatırlayınız. Onu hatırlamak, insanı günah işlemekten alıkor ve ahirette zararlı olan şeylerden sakındırır.
2: Gün gibi, güneş gibi aşikar ölüm. Hani bazen sorası geliyor insanın, hayat mı daha gerçek yoksa ölüm mü?
1: Öyle gariptir ki insanoğlu, hayatı her dem yakalamaya, her anını dolu dolu yaşamaya çalışır. Tepe tepe kullanır ömrü, doya doya yer, kana kana içer. Ölümün de varlığından haberdardır, lakin hiç aklına getirmez. Aklına gelse de köşe bucak kaçar ölümden. Öleceğini bilir de kaçar, öleceğini bilir de yaşar, öleceğini bilir de yapar.
2: Hayatı bilir de tarifini yapamaz. Ölümü bilir de izah edemez. Hayatı, diriliğini, canını, bedenini, bu bedeni terk edeceğini düşünür de sonrasını hiç sorgulamaz. Bu kadar basit mi diye hiç sormaz, hiç kafasını yormaz, hiç canını sıkmaz. Çünkü ya sorumluluktan kaçar ya da şüphededir, inanmaz. Hac suresi 5. 6. ve 7. ayetlerinde Yüce Rabbimiz şöyle buyurmaktadır.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Ey insanlar! Öldükten sonra tekrar dirilmekten şüphedeyseniz, bilin ki ne olduğunuzu size açıklamak için biz sizi topraktan, sonra nutfeden, sonra pıhtılaşmış kandan, sonra da yapısı belli belirsiz bir çiğnem etten yaratmışızdır. Dilediğimizi belli bir süreye kadar rahimlerde tutarız. Sonra sizi çocuk olarak çıkartırız. Böylece yetişip erginlik çağına varırsınız. Kiminiz öldürülür, kiminiz de ömrünün en fena zamanına ulaştırılır ki bilirken bir şey bilmez olur. Yeryüzünü görürsün ki kupkurudur. Fakat biz ona su indirdiğimiz zaman harekete geçer, kabarır. Her güzel bitkiden çift çift yetiştirir. Bunlar yalnız Allah'ın gerçek olduğunu, ölüleri dirilttiğini, gücünün her şeye yettiğini, şüphe götürmeyen kıyamet saatinin geleceğini, Allah'ın kabirlerde olanı dirilteceğini gösterir. Sadakallahül Azim.
1: Herkes doğar, büyür, ölür. Kimi gençken, kimi ise ömrünün en fena zamanında, ikinci çocukluk denilen bunaklığında ölümle tanışır. Lakin er veya geç herkes ölümü tadar. Sevse de, sevmese de, istese de, istemese de kabre girer.
2: Buraya kadar tamam. Lakin ya bundan sonrası? Bundan sonrası hiç değişmeden gelen bir müjde, bir uyarı. Ta ilk insandan günümüze kadar gelip geçmiş nesiller içerisinden çıkan tüm peygamberlerin binlerce senedir hep bir ağızdan söyledikleri öldükten sonra dirilme mucizesi. Yani ölümden sonraki sonsuz hayat. Unutulan, göz ardı edilen, hiç akla getirilmeyen

0: yeniden dirilmiş.
1: Kışın ölü, kupkuru bir haldeyken, baharın yağmuru ve sıcağıyla Allah'ın izniyle yeniden hayata dönen ağaçlar, kupkuru, cansız bir halde depolarda dururken, toprağa atıldıktan sonra suyu bulduğunda serpilip büyüyen çeşit çeşit tohumlar, yeniden dirilmenin bir misali değil midirler? Aslında misaller bu kadar basittir ama hiç düşünmez insanoğlu. İnsan yokken var olmadı mı? İlk defa yaratmak mı zordur, yoksa tekrar yaratmak mı? Yüce Rabbimiz bu konuda Saffat Suresi 11. Ankebut Suresi 19. Ahkaf Suresi 33. ve Yasin Suresi 77-81. Ayetlerinde şöyle buyuruyor.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a eş koşanlara sor. Kendilerini yaratmak mı daha zordur, yoksa yarattığımız gökleri yaratmak mı? Allah'ın yaratmaya nasıl başlayıp sonra onu nasıl tekrar edeceğini anlamazlar mı? Doğrusu bu Allah'a kolaydır. Gökleri, yeri yaratan ve onları yaratmaktan yorulmayan Allah'ın ölüleri diriltmeye de kadir olduğunu görmezler mi? Evet, o her şeye kadirdir. İnsan kendisini bir nutfeden yarattığımızı görmez mi ki hemen apaçık bir hasım kesilir ve kendi yaratılışını unutur da çürümüş kemikleri kim yaratacak diyerek bize misal vermeye kalkar. De ki, onları ilk defa yaratan diriltecektir. O her türlü yaratmayı bilendir. Gökleri ve yeri yaratan kendilerinin benzerini yaratmaya kadir değil midir? Elbette kadirdir. Çünkü o yaratan ve bilendir. Sadakallahül azim.
1: İnanç. Her şeyin başı inanç. Ama doğru bir inanç. Tevhidi bir inanç.
3: Rabbini bilmek. İlahını bilmek, birlemek. Göğün, yerin ve ikisinin arasındakilerin gerçek hükümranını bilmek. Ulular ulusunu, yüceler yücesini bilmek. Bilmek ve ondan başkasını ilah olarak tanımamak.
1: Ölüm, ölüm, kıyamet, ahiret merdiveninin ilk basamağı. Bir son değil. Bir başlangıç demek daha uygun. Tarlaya ekilen tohumun hasada kadar bekleyişi sanki. Hasat ahirette. Arada kıyamet var. Velhasılı kelam, dilimizin döndüğünce hayatı, ölümü ve gerek hayatın gerekse de ölümün neden yaratıldığını anlatmaya çalıştık. Sürçülisan ettikse affola.
3: Evet, inşallah bu kasetten sonra bu seriyi tamamlayacak olan yine Kur'an-ı Kerim'in ışığında kıyameti ve ahireti anlatan iki kasetimiz daha çıkacaktır. İnşallah çıktığında bilgilerinize sunulacaktır. Sohbetimizi Yüce Rabbimizin Vakıa Suresi 60 ve 61. ayetleriyle kapatıyoruz. Hepiniz yüceler yücesi, alemlerin Rabbi, din gününün sahibi Allah'a emanet olunuz.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Ölümü aranızda biz tayin ettik. Sizi ortadan kaldırıp benzerlerinizi yerinize getirmeyi, sizi bilmediğiniz şekilde var etmeyi dilesek, kimse önümüze geçemez. Sadakallahülazim.
4: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından

atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde biri 2 büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz! Bizi yeniden sana teslim olan, insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 9. Cüz. Okuyan Yunus Koçan.

varlar varlığına sevinemez. Yüzler yüzlere bakamaz. Şükür ki güvendin bize. Şükür ki bu toprak bedene, bu ete kemiğe insan üfledin. İnsan eyledin beni.

Cevşenül Kebir. Okuyan İshak Danış.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Sallallahu aleyhi ve sellem ne yapmışsa ondan ötesi yok. Ne yapmışsa en güzelini yapmış.

0: en kamil olanı ortaya koymuş. Usvetün hasene de budur, hulukin azim de budur. O muhteşem ahlak bizi alsın, şöyle bir sarsın. Kendine gel desin, kendine gel. Bak, inandığın bu din sana şunu şunu emrediyor. Kendine gel. İman tutuşmuş yanıyor. Evladın içinde tutuşmuş yanıyor. Eller böyleyken Resulullah'ın dilinden dökülen ne? Allah'ım diyecek. Eğer sen şu bir avuç iman insanını, iman askerini helak edersen, yeryüzünde sana ibadet edecek kimse kalmayacak.
1: Muhammed Emin Yıldırım'ın sohbeti her sabah 6.30 ve tekrarıyla 14.30'da Hedef Radyo'da sizlerle.
2: ...91.8... gönül frekansınız. Radyo Hedef.
3: Muhteşem Ahlak. Hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Yıldırım.
4: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbaihi ecmaîn. Kıymetli kardeşlerim, bir cumartesi gecesinde daha yine hayatlarımıza yön verecek, hayatlarımızı imar edecek hakikatleri öğrenmek için böyle güzel bir ilim meclisinde güzelleştirecek olan inşallah anlatılanlar ve sizlersiniz. Böyle güzel bir ilim meclisinde bizleri bir araya getirdiği için Rabbimize hamdolsun. Rabbim hak ve hakikat adına inşallah bir araya gelmiş olarak bizleri kabul buyursun. Hakkı söylesin bize, hakkın dışında hiçbir şeyi bize söyletmesin. Hakikat konuşsun, dinleyen biz olalım. Ve o hakikati hayatlarımıza aktarma konusunda da inşallah elimizden gelen gayreti ortaya koyanlardan olalım. Bazen ben kendi kendimle bazı şeylerin muhasebesini yaparken şunu da söylüyorum. Diyorum ki acaba biz çok mu konuşuyoruz? Bir yerde nokta koyup arkadaş söz bu kadar, söylenen şimdiye kadar söylendi. Bundan sonrası söylenenler ne kadar hayata intikal ediyor? Bunun muhasebesinin yapılması için önümüzde duruyor deyip durmak mı lazım? Çünkü inanın sözü çok israf ettiğimiz kanaatindeyim ben. Ashab-ı kiram efendilerimiz bizim kadar ne vaaz ettiler ne vaaz dinlediler. Onlar hakikatleri öğrendiler ve onları yerine getirme adına da inanılmaz derecede bir kamet, bir duruş ortaya koydular. Herhalde biz çok konuşmaktan iş yapmaya, amel etmeye takatimiz kalmıyor. Bu kadar çok konuşan adamın zaten iş yapabilmesi de zordur. Onun için yerli yerinde sözü kullanmak, yerli yerinde ihtiyaç anında söylemek, ameli anlamda değeri ve kıymeti olan şeyleri öne geçirmek, şu an için hayatımızda var olan eksiklikleri giderme adına bazı meseleleri konuşmak, bunlara öncelik vererek yürümek hepimizin boynunun borcu. Siz bana şöyle bir dua edin, ben sizin duanıza bu sefer amin diyeyim. Allah sizin zamanlarınızı israf ettirmesin bana. Amin. Cenab-ı Hak inşallah bizi yarın huzuruna aldığı zaman sen şu milleti oyaladın, hakikatleri hakikate yaraşır bir biçimde söylemedin. Aslında şunları söylemen gerekirdi, bunları değil de başka şeyleri söyledin diye

Beni inşallah hesaba çekmesin. Neyse ehem olan, mühimlerin önüne alınacak olanlar neyse, Rabbim onları öne almayı, onlara öncelik vermeyi inşallah bizlere nasip eylesin. Gerçek manada İslam'ı yaşama ve yaşatma noktasında inşallah ızdıraplarımızı, heyecanlarımızı, bu manadaki inancımızı arttırsın. Yolun ortasına yatıp da ona buna laf ulaştıranlardan, eriştirenlerden etmesin. Yolun hakkını verenlerden inşallah bizleri etsin. Aziz kardeşlerim, bugün erkeğin tesettürü diyeceğiz. Size söz verdiğim üzere konumuz bu. Bilmiyorum aklınıza ne geliyor. Herhalde içinizden bazı kardeşlerim bu dersin konusu erkeğin tesettürü ise, erkeğin tesettürü de erkeğin gözü ise, göz kapakları ise, herhalde bununla dersimizin konusu geçecek zannedebilir. Böyle değil. Öncelikle onu düzelteyim. Niye? Çünkü erkeğin tesettürü sadece gözü değildir. Evet, gözdür, çok da önemlidir. Ama Kur'an'ımızın ruhuyla konuştuğumuz zaman Kur'an'ımız o sözü sadece kadına, erkeğe söylemez. Nur suresi 30. ayet nasıl başladı ve mesajı ilettiyse Nur suresi 31. ayette aynı şekilde geldi ve bakış meselesinde kadına da erkeğe de tabir caiz mi bilmem şu ifadeyi kullanmak, bakışlara ayar verdi. Bakışları nasıl olması gerektiği konusunda hizaya çekti ve bu konuda en önemli ilkeyi beyan etti. Dolayısıyla biz tesettür meselesini konuştuğumuz bir ders silsilesinde elbette ki konumuz bakışta olmalı ve buna da geleceğiz zaten, ama şimdi değil. Şimdi biraz daha özel manada erkeğin tesettür meselesini konuşacağız. Onun için belki geçen derste, önceki derste olan bazı şeyleri tekrar edeceğiz. Çünkü erkeğin tesettürüyle kadının tesettürü arasında mahiyet itibariyle bazı benzerlikler var, bazı farklılıklar olsa da. Dolayısıyla bunlar tekrar edilecek belki. Bu manada şekil ve muhteva yönüyle geçen ders kadının tesettürü adına söylediğimiz bazı şeylerin bir benzerlerini, biraz daha farklılarını belki de kıyas yaparak beraberce tekrardan anlamış olacağız, anlamaya çalışacağız. Öncesinde serlevhanın hikmetini ve mesajını size aktarma adına bir hususa, bir noktaya dikkatlerinizi çekmek istiyorum. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın emrolundum şeklinde bir ifadesiyle biz muhatap olduğumuz zaman aklımıza hemen ilk gelen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin belini büken, saçını ağartan, takatini tüketen tabir caizse o Kur'ani ferman festakim kema umirt ilahi fermanıdır. Emrolunduğun gibi dosdoğru ol. İstikamet acayip bir şey. Gerçekten bugün bu çağın Müslümanları olarak her geçen gün de yıprattığımız bir kavram. İstikamet çivi gibi çakılmak aslında. Rüzgar nereden eserse essin, hiçbir şekliyle esen o rüzgara aldırış etmeden, Allah'ın dediği gibi gerçek manada hiçbir beklenti içerisine girmeden dimdik durabilmek. Kolay bir şey değil bu. Kolay olmadığı zaten Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatından belli oldu. Ne diyordu sahabe Efendimizin o halini gördükleri zaman? O süreden sonra saçlarına ak düştü. Zaten Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da dediğini demişti. Ne demişti? Beni Hud suresi, bir başka rivayete göre Hud ve kardeşleri yaşlattı, ihtiyarlattı demişti. Bütün bunların hepsi aslında istikametle alakalı bir hakikate dikkat çekiyor. Ama orada önemli olan bizim için emrolundum ifadesi ki biz onun üzerinde duracağız. Şimdi biz hadis kaynaklarımıza Umir

emirtu, emrolundum anlamındaki hadisleri şöyle bir toparlamak için baktığımızda, onlarca Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın bu tarz bir ifadeyle bazen emrolunduğu hakikatlere dikkatlerimizi çektiğini görürüz. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Kur'an'ın tebliğcisidir. Kur'an'ı insanlığa tebliğ etmiştir. Sadece görevi tebliğ midir? Asla. Kur'an'dan öğreniyoruz. İlettiği o Kur'an'ı tebyin etmiştir. Yani açıklamıştır. Mübin olan kitabı muhataplara açıklamıştır. Sadece tebyin mi etmiştir? Hayır. Bir de talim etmiştir. Birebir öğretmiştir. İnsanlığa bilmediklerini öğretmiş. Kur'an'ın söylediği emir, yasak, nehi ne varsa hepsini insanlığın anlayabileceği şekliyle bir muallim olarak aleme gönderilen sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz talim etmiştir. Sadece bu mu? Davet etmiştir bir de. Tebliğ ayrı bir şey, davet ayrı bir şey. Kur'an ikisine de vurguda bulunuyor. Bir diğer görevi daha var sallallahu aleyhi ve sellemin. Varlığı teskiye etmiştir. Temizlemiştir ve halen aslında o bu görevlerinin tamamını icra etmektedir. Ortaya koyduğu o nebevi mirasla. Allah o mirastan hakkıyla bizleri de nasiplendirsin. Şimdi bu görevlerinin hepsinin açılımıdır aslında bugün dikkat çekmeye çalışacağımız emrolunduğum noktasındaki hadisleri. Ben hepsini söylemeyeceğim ama birkaç tanesini söyleyeceğim. Mesela Efendimiz diyor ki ben namaz kılmakla emrolundum. Ben 7 uzuv üzerine secde etmekle emrolundum. 7 uzuv neresi? 2 el, 2 diz, 2 de ayak. Bir de yüz etti 7. 7 uzuv üzerine secde etmekle emrolundum. Ben ganimetleri hakkıyla dağıtmakla emrolundum. Ben misvak kullanmakla emrolundum. Ben namaza kalktığımda abdest almakla emrolundum. Ben baki ehli için, baki kabristanı, o yüce insanların bir arada meskun oldukları Medine'nin o güzel toprağı, baki kabristanlığının ehli için onlara istiğfar etmekle emrolundum. Ben af etmekle emrolundum. Ben insanlara vermekle emrolundum. İnsanlara keremli davranmakla emrolundum. Şunu da sona aldım ki ben de öyle yapayım. Ben sözü kısa tutmakla emrolundum. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın emrolundum şeklindeki hadislerinden bir demet. Bu kadar değil. Daha hadis kitaplarımızda bu manada çok rivayet var. Ama sonuncusu da önemlidir. Bize aslında buradan çok önemli mesajlar söyler. Her söz sahibinin, her hatibin bu manada kendi dünyasına alması gereken mesajlar var. O da işin ayrı bir boyutu. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın naklettiği bir hadisi şimdi paylaşacağım sizlerle. Heysemi'nin Mecmu'z Zevaid'inde geçen bir hadis. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam pazardan bir gün kendisine bir tane sirval alıyor. Sirval nedir? Şimdi biz bu tarz özellikle giyim kuşama ait asr-ı saadette geçen bazı kavramları şimdi tercüme etmekten korkuyoruz. Niçin? Çünkü zannediyor ki insanlar bugünkü karşılığı neyse o gün asr-ı saadette de oydu. Ama öyle değil işte. İşin biraz daha derinlemesine girdiğiniz zaman öyle olmadığını görüyorsunuz. Sirvale onun için ne diyeceğim bilmiyorum. Şalvar desen şalvar değil, pantolon desen pantolon değil. Ya nedir? Altlık olarak giyilen bir elbise. Böyle söylesem anlaşılır mı? Şöyle resmedeyim size, olay biraz daha anlaşılsın. Asr-ı saadette erkekler farklı farklı giyiniyor. Giyim kuşama dair elbiselerin isimleri var elimizde. Ama genel anlamda iklim de ona müsait olduğu için iki parça elbiselerden bahsedebiliyoruz. Bunlardan bir tanesi ridadır, üste alınan bir elbisedir. Bir de izardır,

alta bağlanan elbisedir. Yani nasıl? Aynen işte bizim hacda, umrede ihram olarak giydiğimiz elbiselere benziyor. Yani iki parçadan olan, biri altı kapatan, biri üstü kapatan. Bunun farklı farklı şekilleri var. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz izar olarak alta bağlanan elbisenin altına o sirvali giyiyor. Ve o sirvali alırken sahabe ile aralarında geçen bir konuşma meselenin anlaşılması noktasında da bize ipuçları veriyor. Efendimiz pazarlık ediyor, pazardan bir sirval alacak. Sahabe diyor ki ya Resulallah ne yapacaksın bunu? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da diyor ki giyeceğim. Sahabe diyor ki niçin ya Resulallah? Efendimiz cevap veriyor. Evet, ben evde, seferde, gece ve gündüz sirval giyerim. Çünkü ben örtünmekle emrolundum. Fe inni umirtu bisitr. Ben örtünmekle emrolundum. Bundan daha iyi örten bir şey bulamıyorum der. Hadiste geçen, rivayette geçen ifade aynen böyle. Neyi anladık? Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz altta giydiği elbisenin altına giymek için bunu istiyor. Bunu anladık ve oradan daha önemli bir şey anladık ki o bize serlevha oldu. Örtünmek Allah'ın emriymiş ve bu emir sadece kadınlara değilmiş, erkeklereymiş de. Onun için sallallahu aleyhi ve sellem muhakkak ki ben örtünmekle emrolundum dedi. Peki bu emir nereden geldi? Ya Cebrail Kur'an dışında sallallahu aleyhi ve selleme bu manada bir emir getirmiş olabilir? Ya bizatihi Kur'an'da gelmiş olabilir? Biliyorsunuz bazıları Kur'an dışı Cebrail'in bir şey getirmediğini söylüyorlar. Bizim onlarla işimiz yok ama biz hadislerde sallallahu aleyhi ve sellemin Kur'an dışında da Cebrail'den bu manada birçok haber aldığını biliyoruz. Onlarca bu manada hadis var elimizde. Onlarca bu manada sahih rivayet var elimizde. Dolayısıyla biz iki tane kaynak burada zikretmek durumundayız. Ama örtünme meselesini konuştuğumuz zaman emri Kur'an'dan buluyoruz. Hangi ayetler? Araf suresinin 26. ve 27. ayeti. Hatırladınız mı geçmiş dersleri bu ayetleri ne için delil olarak kullanmıştık? Örtünün fıtriliğine delil olarak kullandık. Hatırlayalım ayetleri. Ayet ey Adem oğulları diye başlıyor. Size ayıp yerlerinizi örtecek giysi, süslenecek elbise indirdik. Orada niye enzelna geldi onu ben size havale edeyim. Siz bir bakın elbise niçin o fiille yani sanki indirdik anlamında o anlamda Kur'an'da geçti. Orada da ayrı bir hikmet var. Ben ara ara böyle yapıyorum ki sadece burada kalmasın konuşulanlar biraz da kaynakların içerisinde gezelim. Size ayıp yerlerinizi örtecek giysi süslenecek elbise indirdik. Takva elbisesi. Libas-ı takva işte o daha hayırlıdır. Bunlar Allah'ın ayetlerindendir. Belki düşünüp öğüt alırlar. Devam ediyor 27. ayet. Yine aynen. Ey Adem oğulları, şeytan ananızı ve babanızı ayıp yerlerini kendilerine göstermek için elbiselerini soyarak cennetten çıkardığı gibi sizi de aldatmasın. Çok önemli bir mesaj var. İmtihan halen devam ediyor. Babamız, atamız olan Hazreti Adem'in maruz kaldığı o imtihan devam ediyor. Ve bu imtihan örtünün üzerinden, tesettürün üzerinden devam ediyor. Ayet burada bize aslında Hazreti Adem'i hatırlatarak bunu söylüyor. Çünkü o ve yandaşları sizin onları göremeyeceğiniz yerden sizi görürler. Şüphesiz biz şeytanları inanmayanların dostu kıldık. Allah bizi uzak eylesin ve bizi kendine dost edindirsin inşallah. 31. ayete de dikkat çekelim mevzumuzla alakalı. Ondan sonra asıl değerlendirmemize geçelim. Ya beni Adem yine aynı şekilde Adem oğulları olarak geldi. Huzu zinetekum inde kulli mescidin. Zinetlerinizi

0: İnanın zaten Kur'an'ın böyle bir güzelliği var. Üzerinde yoğunlaştığınız zaman böyle bir meseleyi anlamı adına ayetler üzerinde zihin teri döktüğünüz zaman, Kur'an'la bu manada aranızdaki münasebeti güçlendirdiğiniz zaman size bambaşka şeyler söylüyor. Biz meseleyi tesettür çerçevesinde ele aldığımız zaman bu üç ayetin ve aleyhissalatü vesselam Efendimizin özel olarak erkeğin tesettürüne dikkat çektiği bazı rivayetler, ki birazdan bazılarını paylaşacağım. Onların, yani ayetlerin ve hadislerin ekseninde bu meseleye baktığımız zaman 10 tane temel ilke görüyoruz. Belki bunlar biraz daha fazlalaştırılabilirdi ama ben özellikle bu 10 tanesinin üzerinde durup sadece size birkaç cümleyle söyleyeceğim ama altlarını inşallah biraz daha siz zenginleştireceksiniz. Biz meselenin biraz daha şekil ve muhteva yönüne geçeceğiz çünkü. Nedir mesajlar?
1: Dinlemiş olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
4: Şimdi reklamlar.
5: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
6: Boykotun gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen boykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz ve sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin. Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.
7: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
8: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
9: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
2: Radyo Hedef'i internetten de takip edebilirsiniz.
10: www.radyohedef.com.
2: Tıklayın.
11: Radyo Hedef.
12: Her sesin bir hikayesi, her gönlün bir muhabbeti vardır. Biz de o hikayeleri ve muhabbetleri sizlerle paylaşıyoruz. Kimi zaman tebessümlü, kimi zaman hüzünlü anılar. Bazen günlük hayatın renkleri, bazen de derin konular. Ama hepsi içten, hepsi samimi. Enderuni muhabbetler. Ömer Faruk Özcan'ın sunumuyla Enderuni muhabbetler her pazartesi saat 18.10'da 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
11: Radyo Hedef FM 91.8.
13: Ya Allah ya Ber.
14: Ya Ber. Ber olmasan sen kimse kimseye iyilik edemez. İyi ki iyilik edip yarattın iyiliği. İyilik edip var ettin beni. İyilik edip

0: Varlığımı bilir ettin beni. İyilik edip varlığını bilenlerden ettin beni. İyilik edip yakınlığında tuttun beni. İyilik edip sonsuzluğa aday eyledin beni. İyilik edip iyilik etmeyi sevdirdin bana.
1: ...91.8... gönül frekansınız. Radyo Hedef.
2: Dinlemiş olduğunuz program devam ediyor.
3: Bir, örtünmek yani tesettür sadece kadınlara farz olan bir emir değildir. En başta ayetlerden ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın beyanlarından bunu alıyoruz. İki, erkeğin tesettürü de aynen kadının tesettürü gibi çok önemli olan bir yükümlülüktür. Üç, kadının tesettürü için hükümler beyan eden Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem erkeğin tesettürü için de hükümler beyan etmiştir. Çünkü tebyin görevi var. Dolayısıyla Kur'an'ın bir emrini o bize açıklamak durumundadır. 4. Kadın tesettürü ihmal ederse başına neler gelecekse erkek de ihmal edince aynı durumlarla karşılaşacaktır. 5. Erkek içinde kadın içinde tesettür fıtri bir durumdur. 6. Şeytan insanı çıplaklığa, Allah ise insanı tesettüre çağırmaktadır. Bir kez daha tekrar ediyorum. Şeytan insanı çıplaklığa, Allah ise insanı tesettüre çağırmaktadır. Kadın erkek fark etmez. İki cins içinde aynı söz, aynı mesaj geçerlidir. Şeytanın daveti çıplaklığadır. Ama Allah'ın daveti tesettüredir. 7. Giyilecek elbiseler kesinlikle helal eşyalardan olmalı. Harama asla kapı açılmamalıdır. Neden bu vurgu? Göreceğiz birazdan. 8. Allah verdiği nimetlerinin israfa kaçmadan kulunun üzerinde görülmesini istemektedir. 9. Kadın ve erkek birbirine eşit değil, eştir, birbirinin rakibi değil, tamamlayıcılarıdır. Bir daha tekrar ediyorum bunu. Kadın ve erkek birbirine eşit değil. Eğer eşit olduğunu söylesek ve eşitlikten dolayı iki tarafa da aynı sorumlulukları yüklesek, en büyük zulmü kadına yapmış oluruz. Onun için bugün modern dünyanın telkinlerine siz bakmayın. Eşitlik her zaman için adalet demek değildir. Çünkü bazen eşitlik en büyük zulme dönüşebilir, Allah korusun. Burada da aynı şeyi söylüyoruz aslında. Eşit değil, eştir. Zaten Arapçadaki o ifade o kadar tatlı ki zevçtir. Ne demek? Ayakkabı. Biri sağ ayak, biri sol ayak. Solu sağa, sağı sola giydiğiniz zaman bir denge sağlar mısınız? Sağlamazsınız. Yerli yerinde duracak. Sağ ayak sağda, sol ayak solda duracak. Ancak böyle olursa işte eş oluyor. Eşitle eş arasındaki fark bu. Birbirinin rakibi de değil, tamamlayıcılarıdırlar. Biri olmazsa hayat olmaz. Biri eksik kalsa, görevini yerine getirmezse hayatın içerisinde sıkıntı olur. Biri tam anlamıyla erkekliğini, biri de kadınlığını yapmasa o hayat çekilebilir mi? Dolayısıyla burada yerli yerine bir oturtturma, yerli yerine bir koyma var. Ve bunu söyleyen Rabbimiz, bize beyan eden Peygamber aleyhissalatü vesselam kadının da erkeğin de yerlerini tayin etmiş, bu manada konuşlandırmış. Bize düşen bunun gereğini yerine getirmek. Onuncusu, kadının cazibesi erkekten her zaman fazladır. Bundan dolayı biri ziynetlerini saklamalı, diğeri ziynetlerin sınırlarını koruyarak üzerinde taşımalıdır. Dikkat buyurun. Kadının cazibesi her zaman erkekten fazladır. Çünkü kadın, eskilerin o güzel ifadesi,

ile cinsi latiftir. Allah kadına böyle bir özellik vermiştir. Kadının cazibesi her zaman için erkekten kat kat fazla olmuştur. Onun için erkeğin bazı meseleleri bedeniyle alakalı, tesettürüyle alakalı, karşı cins için farklı bir şekliyle etki edebilir. Ama kadın için mesele konuşulduğu zaman kadının birçok şeyi bu meselede etki meselesidir. Onun için birinin ziynetlerinin korunması noktasında söylenen ölçünün fazla olması yine aslında o cinsin korunmasına yöneliktir. Burada söylenen de o. Kadının cazibesi erkekten her zaman fazladır. Bundan dolayı biri ziynetlerini saklamalı, diğeri ziynetlerin sınırlarını koruyarak üzerinde taşımalıdır. Ayette öyle dedi, erkeklere dedi ki mescitlere ziynetlerinizi alarak gidin. Şimdi benim aziz kardeşlerim, bunlar hepsi ön bilgi. Asıl mesele duruyor. Bakın kağıtlarda burada. Bunların hepsini anlatacağız bugün. Ona göre bunlarla işimiz var bugün. Şimdi bu ön bilgi çerçevesinde biz aynen geçen ders yaptığımız gibi yapalım. Erkeğin tesettüründe de kadının tesettürü gibi olmamalı ve olmalı şeklinde bir kıyaslamayla meseleyi anlamaya çalışalım ki aklımızda dursun. Kadınla da kıyaslayalım. O 10 maddeyi de bir tekrar etmiş olalım. Bunlar önemli. Tekrarında da fayda var. Hem de hanımlarımız bir kez daha kendi ideal tesettürlerinin ölçüsüne dair bazı ilkeleri bir kez daha duymuş olacaklar. Şimdi bu çerçevede 10'ar maddeyi vereceğim tekrardan. Kadının tesettürünü konuşurken birinci madde neydi? Bedenin bir kısmını örtecek şekilde olmamalı, tamamını kapatacak düzeyde olmalı. Birinci maddeyi erkek çerçevesinden konuşuyoruz şimdi. Bakın ne diyoruz? Avret mahallerini açıkta bırakacak şekilde olmamalı, o mahallerin tamamını kapatacak düzeyde olmalı. Kadınla erkek arasındaki farkı anladık değil mi? Kadını konuştuğumuz zaman bedenin tamamını konuşuyoruz. Ama erkeği konuştuğumuz zaman avret mahalli diye bir şey konuşuyoruz. Yeni bir kavram bu dersler çerçevesinde önümüze geldi. Nedir o? Avret. Avret nedir? Anadolu'da bir argo ifadeye de dönüşmüş. Söylesem bana kızar mısınız? Aslında oradan alınmış. Avrat. Avrat, avrettir aslında. Buradaki kasıt, asıl fıkıhtaki karşılığını anlamaya çalışırsak şöyle bir tanım var. Bir kimsenin açması, başkasına göstermesi ve başkasının haram olan yerlerine avret denir. Yani burada hem insanın kendisi için bir mesele var, hem de bakmasıyla alakalı bir mesele var. Kendisine ait olan meseleyi başkasına göstermeme, başkasına ait olan yerlere de bakmamayla alakalı bir tanım var burada. Dolayısıyla avret dediğimiz zaman böyle bir tanım üzerinden konuşmuş oluruz. Peki biz bunu konuştuğumuz zaman hangi alanları konuşmalıyız? 4 tane temel alan var. Erkeğin erkeğe karşı avreti. Erkeğin kadına karşı avreti, kadının kadına karşı avreti, erkeğin kadına karşı avreti. Bakın 4 tane temel alandan bahsetmiş oluruz. Birincisi neydi? Erkeğin erkeğe karşı avreti. Ölçü ney? Hepinizin bildiği bir şey. Göbekle diz kapak arası. Peki doğru mu o Malikilerin diz kapaktan biraz yukarıya doğru ki fetvaları? Evet, böyle Malikilerin tamamı değil ama Malikilerin bir kısmında diz kapak ölçüsü biraz daha yukarıdır. Buradan kendimize bir şey çıkarmaya gerek yok. Biz Maliki değiliz. Hanefiyiz, Şafiiyiz. Kendi mezhebimizin hükümlerini konuşalım. Ama sadece bir bilgi olarak söylüyorum. Bizim için burada asıl olan göbekle diz kapağı arasının avret olarak kabullenilmesi, bu noktada hem korunması hem de bakılmaması yönündeki dikkat çekilen hususların yerine getirilmesidir. Şimdi burada gözden kaçan bir şey var. Nedir o biliyor musunuz? Göbekle diz kapağı deyince zannediyoruz ki avret dediğimiz bölge
sadece önle

sınırlı. Arkadan ona denk gelecek bölgelerinde avret olduğu bazen unutuluyor. Unutulduğu için de garip garip manzaralar bazen görüyoruz ne yazık ki erkekler içerisinde. Şimdi ben bu dersler sırasında hem kadınların hem de erkeklerin epey elbiselerini öğrendim. Millet sordukça ben de öğreniyorum ne olduklarını. Mesela erkeklerin düşük belli pantol diye bir şeyleri var biliyorsunuz. Şimdi yaygın gençlerin içerisinde. Eğer arka taraftan da göbeğin hizasından aşağıya düşmüşse problem var orada. Yani onun giyilmesi giyilmemesi meselemiz değil. Biz meselenin fıkhına bakıyoruz. Burada asıl olan şey o avret mahallinin korunmasıdır. Bazen bazı kardeşlerimizde cemaatle namaza geldikleri zaman özellikle nasıl elbiseler seçiyorlarsa secdeye gittiği zaman, rükûya gittiği zaman aynı sıkıntının yaşandığına ne yazık ki şahit oluyoruz. Şimdi o günlerde yani asr-ı saadette de izarlar var, altlara fazla bir şey giyilmiyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bazen uyarıyor sahabeyi, bazen bazı şeyler söylüyor. Yapan yapıyor, yapmayan yapmıyor. Bazen bulamadıkları için yapamıyorlar. Efendimiz aleyhissalatü vesselam en son kadınlara şunu söylüyor. Erkekler secdeden kalkmayana kadar siz secdeden kalkmayacaksınız. Kadınlar nerede? Erkeklerin arkasında. Erkekler kalksın, o manzara ortadan kalksın ki kadınlar rahat rahat secdeden kalksınlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin özel olarak bu uyarısının altında da o mahallere bakma meselesini bir şekliyle üstünü örtme var. Dolayısıyla burada erkeğin erkeğe avret meselesinde söylenen ölçü bu şekliyle. Kadının kadına avreti ölçü mezheplerde biraz ihtilaflıdır ama Hanefi mezhebine göre yine göbekle diz kapağı arasıdır. Kadının kadına dikkat buyurun. Erkeğin kadına karşı avreti yine aynı şekildedir. Erkek yabancı bir kadın içinde aynı şekliyle göbekle diz kapağı arasındadır. Ama bazı imamlarımıza göre yabancıysa eğer kadın biraz daha ölçünün farklılaştığına dair iştihatları var. O işin ayrı bir boyutu. Kadının erkeğe karşı avreti ayet net söyledi onu. Nedir o? Kendiliğinden görünmesi müstesna. Orayı nasıl anlattı sallallahu aleyhi ve sellem bize? Yüz ve el. Eğer yabancı bir erkek yabancı bir kadınlaysa erkeğin kadının erkeğe karşı avretinin bu ölçüde olduğunu hiçbir zaman unutmayalım. Burada fıkhımız avret meselesinde yine meseleyi biz erkeğe götürüyoruz. En alt zemini söylüyor. Peki şimdi böyle giyinebilir mi? Giyinilebilir mi sokakta caddede? Hayır, burada da örfe dikkat etmek gerekir. Giyim kuşam meselesinde örfün korunması noktasındaki önemi geçen ders söyledim. Bu çok önemli bir bahistir. Gerçekten bu manada bazı şeyler ihmal edildiği zaman anlaşılmıyor. Onun için örf önemli bir meseledir. Özellikle giyim kuşam meselesinde. Bunlara dikkat etmek durumundayız. Şimdi aziz kardeşlerim, ikinci maddeye geçelim. Kadının tesettürünün ikinci ilkesi neydi? Dikkat çekici olmamalı, sade ve yalın olmalı. Erkeğin tesettürünün ikinci maddesi ne? Kibir ve riya asla olmamalı, mütevazilik ve samimiyet olmalı. İkincisini bir daha söylüyorum. Kibir ve riya asla olmamalı, mütevazilik ve samimiyet olmalı. Bunu biraz açalım. Şimdi kadının tesettürünü konuştuk, ona gitmeyeceğim ben. Erkek için kibre ve riyaya bulaşmamak elbisede ve bu konuda mütevaziliği ve sadeliği, samimiyeti hayatta bir şekliyle doğrultmak. Nasıl anlamalıyız? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam söylüyor. Ebu Davud'da geçen bir hadis. Efendimiz aleyhissalatü vesselam bir gün 3 kez arka arkaya dinliyor musunuz? Dinliyor musunuz? Dinliyor musunuz dedi. Sahabenin dikkatini söze çekti. Sonra söz
şöyle devam etti. Giyimde sadelik imandandır. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz özel olarak bunu söylüyor. Giyimde sadelik imandandır. Buhari'de geçen, Ebu Davud'da geçen başka bir rivayet. İsrafa düşmeksizin, kibre, büyüklük duygusuna kapılmaksızın giyiniz, giyininiz ve de tasaddukta bulununuz dedi sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi bütün bunlar bize bir şey söylüyor aslında. Demek ki o gün asr-ı saadette bazıları, özel olarak erkekler için bu, elbiseyi kibir aracı olarak kullanıyorlar. Bugün de var mı bu? Var, aynısı var. O gün biraz farklı bir halde yapıyorlardı. Bugün farklı bir halde. Ne yapıyorlardı o gün? Anlayabileceğimiz şeyi söylüyor sallallahu aleyhi ve sellem. Salim İbni Abdullah, babası Abdullah İbni Ömer'den bize naklediyor. Efendimiz buyuruyor ki kıyamet günü Allah izarını, yani alt elbisesini gururlu ve kibirli bir şekilde sarkıtan kimselere rahmet nazarıyla bakmaz. Ne yapıyor o günkü insanlar? Elbiselerini uzun tutuyorlar. Paçaları şöyle yerde sürünüyor. Bazen de bazıları eteklerini taşıyorlar. Biz bunun sadece kadınlarda olduğunu zannediyoruz ama erkeklerde de var. O gün işte o godamanlar diyelim, onların yürüyüşleri böyle. Böyle bir halde yürüyorlar. Efendimiz aleyhissalatü vesselam da diyor ki elbiseyi bu manada kibrin malzemesi yapana Allah kıyamet gününde rahmet nazarıyla bakmaz. Peki bugün nasıl? Şimdi kıyaslamayınca anlaşılmıyor. Beyimiz giymiş o biçim, bir de bir palto giymiş ama palto kollarına sokmamış. Paltoyu atmış ya da ceketi. Öyle bir yürüyüşü var ki o yürüyüş zaten Kur'an'ın asla kabul etmediği bir yürüyüş. Ona geleceğim şimdi. Bu nedir? Kibirdir işte. Nedir yani derdin ne? Neye sen bunu yapıyorsun? Ne için bunu yapıyorsun? Ne derdin bu konuda? Neleri düşünüyorsun? Neleri düşünüyorsan düşünüyorsun. O seninle Allah arasındaki bir şey. Ama eğer burada kibir varsa, eğer sen bunu bugün bazılarının yaptığı gibi ye kürküm ye diye yapıyorsan, yaptırıyorsan, burada nebevi anlamda böyle bir uyarı var, bunu hiçbir zaman unutma. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu uyarıları boşuna yapmıyor bize. İnsan elbisenin içindeki olandır, dışındaki değil. Hani o Mevlana'nın çok güzel sözü. Nice elbiseler gördüm, içinde insan yoktu. Gerçekten de öyledir. Görürsün o biçim. Asr-ı saadette sahabi efendilerimiz birilerini anlattıkları zaman bazen böyle bir ifade kullanırlar. Sen onu görsen adam zannedersin. Adam sanki bir hurma ağacı, öyle gösterişli ama beş para etmez. Burnunun üzerine düşer, küfür üzere ölür gider. Bu kıyasları niye yapıyor? Ona takılmayın. O işin bir boyutudur. İçinizde nice insanlar vardır ki siz onlara değer vermezsiniz. Üstleri başları şöyledir şöyledir diye Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem resmeder. Ama onlar dua için ellerini Allah'a kaldırdıkları zaman Allah asla onların dualarını boş çevirmez. Allah'ın nazarı böyle bir nazar. Sen o halde kibir adına bu manada yaptığın her şeyde bu konuda yapılmış bir uyarı olduğunu hiçbir zaman unutma. Gelelim üçüncü maddeye. Kadının tesettürü nasıldı üçüncü maddede? İnce ve şeffaf olmamalı, kalın ve teni göstermeyecek halde olmalı. Erkeğin tesettürü nasıl bu manada? Aynı. Avret mahallerinin örtüsü ince ve şeffaf olmamalı, kalın ve teni göstermeyecek halde olmalı. Sadece ölçü değişti. O avret mahalli dediğimiz kısmı örten örtü asla ince ve şeffaf olmamalı ve altını göstermemeli. Bu konuda kadın eğer bir suistimal yaparsa, yani ihmal yaparsa, nasıl ki tesettürünü zedeliyorsa aynı şey erkek için de geçerlidir.
Dördüncüsü, kadının tesettüründe ne dedik?

Vücut hatlarını gösterecek biçimde dar olmamalı, geniş ve bol olmalı. Erkek için de aynısı geçerlidir. Avret mahallerinin örtüsü vücut hatlarını gösterecek biçimde dar olmamalı, geniş ve bol olmalı. Şimdi görüyoruz, etrafımızda var. Kardeşimiz öyle bir pantol giymiş ki bakamıyorsun bile. Ben zaten merak ediyorum, giyme neyse de nasıl çıkarıyorlarsa onları, herhalde bir farklı tekniği olmalı o işin. O pantol nasıl çıkar bedenden bilmiyorum. Ama orada avret mahallerinin teşhiri noktasında dar elbiselerin ne kadar kötü olduğunu, ne kadar buradaki ilkeyi de bir yönüyle ihlal ettiğini hepiniz biliyorsunuz. Önemli bir şey var burada. Bu meselede geniş ve bol elbiselerin tercih edilmesi yönünde. Ancak erkeğin tesettürü tam anlamıyla bu şekliyle yerine gelir. Beşincisi, erkekle kadında ortak bir şey söyleyeceğiz. Karşı cinse benzer olmamalı, şahsiyetine ve kimliğine uygun olmalı. Kadın için bunu dedik değil mi? Aynısını erkek için de söylüyoruz. Karşı cinse benzer olmamalı, şahsiyetine ve kimliğine uygun olmalı. Ne dedi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz? Allah erkeklere benzeyen kadınlara, kadınlara benzeyen erkeklere lanet etsin. Söyleyen Efendimiz'dir. Başka bir hadisini, daha doğrusu rivayeti, Ebu Hureyre radıyallahu anh naklediyor. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kadın elbisesi giyen erkeğe ve erkek elbisesini giyen kadına lanet etti. Şimdi burada geçen ders tam izah etmediğim bir meseleye de değinmek zorundayım. Nedir o biliyor musunuz? Detaylı incelediğiniz zaman hadis kaynaklarında şöyle bilgiler göreceksiniz. Sahabi, hanım, bey elbise konusunda kavga ediyorlar. O diyor ben giyeceğim, o diyor ben giyeceğim. Namaza gitme konusunda kadın elbiseyi giyiyor gidiyor, erkek kalıyor evde elbisesiz, o gün namaza gelemiyor. Böyle rivayetler okuyoruz. Mesela Şurahbil İbni Hasene, Allah kendisinden ebeden razı olsun, çok büyük bir insandır. Vahiy katibidir, inanılmaz bir komutandır. Onun başından geçen böyle bir hadise var. Peki burada kadın erkek birbirlerinin elbiselerini giyiyorlarsa, Efendimiz aleyhissalatü vesselam da bu manada böyle bir şey söyledi. Burada bir çelişki yok mu? Buna benzer bir rivayeti Ayşe annemizle peygamberimiz arasında da okuyoruz. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bir gün Ayşe anamıza ait bir elbiseyi giyerek namaza gelmiştir. Bunu okuyoruz bizim sahih hadis kitaplarımızda. Peki nedir mesele? Meseleyi izah edelim ki zihinlerde yanlış bir şey kalmasın. Bir elbise tamamen kadınla anılıyorsa, bir elbise tamamen erkekle anılıyorsa, insan gördüğü zaman arkadan bunu giyen erkektir, bunu giyen kadındır diyebiliyorsa, bu manada bir elbise ise işte sallallahu aleyhi ve sellemin lanet ettiği elbise tarzı bu elbisedir. Bu kadar net. Başka bir şey söylemeye gerek var mı? Görününce hangi sınıfa dahil ediliyorsa o elbise o cinse aittir. Dolayısıyla ortak elbiseler olabilir, bu konuda bir sıkıntı yok. Ortak elbiseler giyilebilir ama Efendimiz aleyhissalatü vesselamın özellikle burada lanete mesele olarak andığı şey budur. Bunu gözden kaçırmamamız gerekir ki hadis kitaplarında okuduğumuz zaman yerli yerine bazı şeyleri oturtmuş olalım. Burada önemli bir şey var aziz kardeşlerim. Nedir o biliyor musunuz? Dedik ya, şahsiyetine ve kimliğine uygun olmalı. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın kılık ve kıyafette özel olarak yapmak istediği Müslümana özgü bir kimlik inşa etmek ve o kimliği sonuna kadar muhafaza etmektir. Sözümü bir kez daha tekrarlıyorum. Çok önemli bir şey bu. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın kılık ve kıyafet. Kıyafet bedenin üstüne giyilenler, kılık ise vücudun üstünde olanlar. Saç, sakal, bıyık, bunlar kılık. Kıyafet ise bedenin üstünü örtenler.

kılık ve kıyafette yapmak istediği özgün bir Müslüman kimliği inşa etmek ve o kimliği sonuna kadar muhafaza etmektir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin burada özel olarak iki cinsin birbirine karışmaması noktasındaki hassasiyeti de o kimliğin korunmasına yönelik bir mesaj taşıyor. Bunu hiçbir zaman unutmayalım. Ama bu kimlik meselesine bir daha şimdi döneceğim. Ha, burada bir şey daha söyleyeyim. Bu önemli bir şey, kaçırmayalım onu. Renk de aynı şeydir. Yaşadığınız bir toplumda bir renk kadına ait olarak biliniyorsa sünnet onun erkek tarafından tercih edilmemesini istiyor. Çok ilginç, yine bir şey söyleyeceğim size. Kıpkırmızı bir elbise giymiş gelmiş sahabe efendimizin biri. Efendimiz'e selam veriyor, Efendimiz başını çeviriyor. Efendimiz'e selam veriyor, Efendimiz başını çeviriyor iki kez. Ne oldu ya Resulallah diyor. Efendimiz değil, yanındaki başka bir sahabe efendimiz. Git o üstündekini çıkar, öyle gel diyor. Ve gidiyor sahabe efendimiz, üstündekini çıkarıyor, öyle gelip Efendimiz'e o manada selamı tekrarlıyor. Böyle hassas sallallahu aleyhi ve sellem. Neden? Çünkü orada o renk özellikle kadın için biliniyor. Kadınla özdeşleşmiş. Hani dedi ki arkadan göründüğü zaman hangi sınıfa dahil olduğu, hangi cinse daha doğrusu belli olsun. Bu kimliğin korunması yönündedir. Geçen ders söyledim yine bir vesileyle. Abdullah İbni Ömer, aynı rivayet Abdullah İbni Amr için de var. Yine kırmızı bir elbisedir. Efendimiz aleyhissalatü vesselam hoşnut olmamıştır. Varmış, yakmıştır o elbiseyi. Efendimiz'e gelip söylediği zaman da Allah Resulü aleyhissalatü vesselam niye yaktın? Keşke onu bir kadına verseydin demiştir. Sen giyemezsin ama onu bir kadın giyer diyerek bu manada olması gerekeni beyan etmiştir. Dolayısıyla bu renk tercihinin de kadın ve erkek meselesinde önemli bir etkisi var. Ama yine bir kez daha o hakikati nazarlarınıza veriyorum. Çünkü bunlar göz ardı edilince bazen yanlış algılar oluşuyor zihnimizde. Onun için ben özellikle bazı şeyleri belki sık tekrar ettim bu meselede. O özgür renkler kültürden kültüre, coğrafyadan coğrafyaya, kavimden kavime değişebilir. Bir kavim için bir renk, bir coğrafya için bir renk, bir cins için bilinir ama aynı renk başka bir kavim, başka bir coğrafya, başka bir kültür için, başka bir cins için bilinebilir. Bunun için de önemli olan yaşanılan o zeminde insanların ortak kabulünü dikkate almaktır ki işte biz buna örf diyoruz. Fıkhımız örfe bu manada dikkat çekmesi, ısrarla bu meselenin üzerinde durması hep bu hakikatten dolayıdır. Bunları da göz ardı etmemek gerekir. Altıncı maddeye gelelim, kadının tesettüründe neydi? Başkalarının sembol ve işaretlerini taşıyan giysilerden olmamalı, özgün ve aidiyet taşıyan giysilerden olmalı. Erkek için ne diyoruz? Aynısını söylüyoruz. Aynı şey erkek için de geçerli. Bakın Ebu Umame isimli sahabi efendimiz nasıl bir tablo aktarıyor bize. Diyor ki oturduk sallallahu aleyhi ve sellem efendimizle, içimizden biri sordu. Ya Resulallah, ehli kitap seravil, sirval, sirvali söyledim. Sirval giyiyorlar ama izar takmıyorlar. Yani alttaki elbiseyi giymiyorlar. Biz ne yapalım? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam diyor ki siz hem seravil giyin hem izar bağlayın. Böyle yapmakla ehli kitaba muhalefet edin. Aslında sallallahu aleyhi ve sellemin bu muhalefet meselesini, buna şöyle desek herhalde isabet kaydederiz, muhalefet fıkhını özellikle işletmesi biraz önce söylediğim hakikate aynen birebir uyuyor. Nedir o? Müslüman şahsiyetin kimliğinin inşası ve muhafazası. Şimdi bakıyoruz Efendimiz aleyhissalatü vesselam Mekke'de İslami mesajlar biraz yankılandıktan sonra o kimliği muhafaza etme adına aynı elbiseleri giyen,
aynı kıyafetleri kullanan Mekkeli Müslümanlara müşriklerden ayırt olmaları adına bir şey söylüyor. Ne diyor? Onlar diyor sakallarını kısa tutuyorlar. Siz sakallarınızı uzaltın. Sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'deki Müslümanlara bunu söylüyor. Sakallarınızı salıverin. Onlar bıyıklarını uzatıyorlar. Siz bıyıklarınızı kısaltın. Onlar saçlarını ikiye ayırıyorlar. Siz saçlarınızı ayırmadan geriye doğru salın. Yani Mekke müşrikleri o gün ne yapıyorlarsa Efendimiz aleyhissalatü vesselam tam onların aksini yaptırtıyor Mekke'deki o ilk Müslümanlara. Geliyorlar bir müddet sonra Medine'ye. Medine'de işler değişti. O gün Efendimizin Mekke'de Müslümanlara yaptırdığını Medine'de Yahudiler yapıyor. Yahudiler sakallarını salıveriyorlar. Saçlarını geriye doğru ikiye ayırıyorlar. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bunu gördüğü zaman da o hükmü değiştiriyor. Şimdi de Yahudilere muhalefet etmek için sakalınızın ölçüsü bu diyor, bir ölçü belirliyor. Bıyıkların kısaltılması konusunda aynı hükmü bir daha yeniliyor. Saçları onlar geriye doğru salıyorlarsa ikiye ayırma noktasındaki hükmünü söylüyor. Anladık mı Efendimiz aleyhissalatü vesselamın ne yapmaya çalıştığını? Nedir? Kimlik inşa ediyor. Ne anlaşılmalı? Yaşadığın toplumda görünür görünmez evet bu Müslüman. Bunu dedirtmektir mesele. İşte Müslüman bu. Giyimiyle, kuşamıyla, kılığıyla, kıyafetiyle. Hangi toplumda yaşarsa yaşasın. Tercih ettiği kıyafetlerle Müslüman bu denirtiliyorsa, bu manada bir parmak gösteriliyorsa, seni ilk kez görür görmez insanlar evet bu Müslüman diyorlarsa mesele orada işte çözüme kavuşmuştur. Orada sallallahu aleyhi ve sellemin bu manada söyledikleri birebir karşılık bulmuştur. İşte burada asıl olan en önemli mesele başkalarına ait sembollerin Müslümanların hayatlarına taşınmaması konusundaki hassasiyettir. Burada şu hususiyetin de altını çizeyim aziz kardeşlerim. Sakal Müslüman erkeğin kimliğidir. Nasıl ki biz tesettür için kadına böyle bir şey söyledik, aynı şey erkek için de böyledir. Müslüman erkeğin kimliğidir. Sakal Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın bu konudaki hassasiyeti hep o kimliği korumaya, o kimliği inşa etmeye yönelik o hassasiyetten kaynaklanır. Bunu hiçbir zaman unutmayalım. Şimdi gelelim 7. maddeye. Neydi? Kirli ve pejmurde olmamalı, temiz ve düzgün olmalı. Erkek için ne? Aynı. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam aynı şeyi söyledi. Bakın Ebu'l-Ahvas isimli sahabi efendimiz kendi başından geçen bir şeyi bize anlatıyor. Alal acele bir şeyler giymişim, çok da iyi değil halim, üstüm başım biraz dağınık. O halde Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın huzuruna gittim. Efendimiz aleyhissalatü vesselam dedi ki Ebu'l-Ahvas senin malın mülkün var mı? Var ya Resulallah hamdolsun. Nelerim var? Başlıyor saymaya. Develer, koyunlar, geçiler sayıyor. Ebu'l-Ahvas diyor Allah kuluna verdiği nimeti üzerinde görmek ister. Madem Allah sana vermiş üzerinde yansıt bunları. O da şükürdür. Nimete karşı şükürlerden bir şükür de budur. Allah'ın verdiği nimeti insanın kendi üzerinde, çoluk çocuğun üzerinde, çoluk çocuğa yaparsan iki kez zaten var mesela, bir de sadakadır o, tasadduktur yani. Bu manada yaptığın şeyler o nimetlerin fiili anlamda şükrü anlamına geliyor. Ebu'l-Ahvaz'a Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın uyarısı buradan kaynaklanıyor. Sallallahu aleyhi ve sellem bir hutbe irade ediyor. Bakın hutbesinde insanlara ne diyor? Ey müminler, sizler mümin kardeşlerinizin yanına gidecek ilişkiler kuracaksınız. Bu sebeple beraberinde götürdüğünüz eşyanın bakımı ve temizliğine önem verin.
Yani giyiminiz, kuşamınız güzel olsun. Elbiselerinizi düzene sokup güzelleştiriniz ki

da o güzelliğiniz ile tanınasınız. Sünnet buna kapıyı kapatmıyor ki. Kim dedi Müslüman kirli pasaklı olacak? Böyle bir şey var mı? Asıl sünneti sallallahu aleyhi ve sellem söylüyor. Şüphesiz Allah çirkinliği ve çirkinliğin benimsenmesini sevmez. Söyledim mi bilmiyorum ama bir şeyi söyleyeyim size burada. Cerir bin Abdullah isimli sahabi efendimiz, Allah kendisinden ebeden razı olsun, Antep'in sakinidir. Kabri belli değil ama biliyoruz Antep'te vefat ettiğini. Karkamış'ta vefat etmiştir o büyük insan. Onun sahabe içerisindeki lakabı şu: Ümmetin Yusuf'u. Niçin böyle? Güzel mi güzel? Yakışıklı mı yakışıklı? Boylu mu boylu? Poslu mu poslu? Nasıl söyleyeyim artık anlayın. Nasıl kullanıyor sallallahu aleyhi ve sellem Cerir bin Abdullah biliyor musunuz? Medine'ye dışarıdan heyetler geldiği zaman Cerir diyor en güzel elbiselerini giy gel yanımda dur. Sünnet öğretiyor bize sallallahu aleyhi ve sellem. Kibir yok ama Müslüman bir şey söyleyecek aleme, giyimiyle kuşamıyla da bu manada bir şeyler yansıtmalı. İşte orada Cerir bin Abdullah'ın özel olarak bu manada istihdamı aslında böyle bir ilkeye, böyle bir hakikate, böyle bir güzelliğe dikkat çekiyor. Sahabi efendilerimizden biri, isim yok ama Ebu Davud'un Süneni'nin libas babında geçen bir rivayet. Geliyor. Ya Resulallah diyor. Bir şeyler söyledim bu giyim kuşam konusunda ama bak bana Allah boy vermiş, pos vermiş, güzellik vermiş. Ben de seviyorum güzel giyinmeyi. Şimdi ben güzel giyinirsem eğer kibre, o senin biraz önce dikkat çektiğin şekliyle büyüklenmeye kapı açmış olur muyum? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bu manadaki ölçüyü söylüyor. Hayır diyor. Eğer sen başkasının hakkına girersen, hakkı ihlal edersen ve başkasını tahkir edersen, başkasını küçük görürsen kibre girmiş olursun. Yoksa öyle giymen kibir değil diyerek bu konudaki ölçüyü veriyor Efendimiz bize. Dolayısıyla bu konuda kadın da erkek de, kadın için söyledim geçen ders, güzel giyinmesi, nezafete dikkat etmesi, zerafete dikkat etmesi aslında bir yönüyle sünnetin ihyasıdır. Ancak kadın bu konuda dikkatli olmalı, ziynetlerini teşhir etmemeli. Erkek de bu konuda söylediğimiz ölçülere riayet ederek yürümeli. Dolayısıyla bu konuda söylenen temel ilke bu. Bunu da ihlal etmemek gerekir. Zaten Kur'an'ımız da ilk ayetlerde Müddessir suresinde demiyor mu elbiseni temiz tut diye? Oradaki elbise birçok müfessire göre, bazıları biraz farklı yorumluyor ama birçoğuna göre dış elbisedir. Yani manevi bir temizlik değil. O ayetin diğer kısımlarında geliyor. Orada özellikle siyap diye dikkat çektiği şey, siyabın tahhir kılınması kesinlikle dış elbiseyle alakalıdır. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz de Kur'an'ın o ruhuna uygun bir biçimde bize beyanlarda bulunuyor. Sekizincisi, ilgi uyandıracak şekilde koku sürünmüş olmamalı. Sadelik en büyük şiar olunmalı. Bu kimin için? Kadınlar için. Erkek için ne bu konuda? İnsanları rahatsız edecek şekilde koku sürünmüş olmamalı. Altını ve ipeyi hanımlara bırakmış olmalı. Bakın geldi temel bir ilke. Bir daha tekrar ediyorum bunu. İnsanları rahatsız edecek şekilde koku sürünmüş olmamalı. Altını ve ipeği hanımlara bırakmış olmalı. Dengeyi görüyor musunuz Allah aşkına? Yani şimdi bu sisteme insan kurban olmaz mı? Allah'ın sistemi, ilahi sistem böyle işte. Hiçbir şey eksik bırakılmıyor. Her şey dengeli, her şey yerli yerinde, her hak sahibine hakkını vererek en güzel bir biçimde söylenen söyleniyor. Kadına dedi ki dışarıda koku sürme. Böyle yaparsan şöyle şöyle sıkıntıları var. Geçen ders söyledik. Erkeğe dedi ki sür. Sen güzel koku sürünebilirsin dedi. Ama erkeğe dedi ki sen bu sefer altını ipeyi kadına bırakacaksın. Kadına dedi ki sen altını

Kadife'yi kuşanabilirsin. Tek bir şartla, ziynetler teşhir edilmeyecek. Yani bir kadın kendi dış örtüsünü ipekten edinebilir mi? Edinebilir. Orada bir ziynet teşhiri yok. Asıl ziynetlerin teşhirinde bir sıkıntı var. Orada bir sınır var. Onun dışında böyle bir denge var. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bu konuda da söylenenleri söyledi. En önemli şeyleri de bize beyan etti. Ne demişti Efendimiz aleyhissalatü vesselam? Dünyanızdan bana üç şey sevdirildi. Güzel koku, kadın ve gözümün nuru namaz. Güzel kokuya karşı Efendimiz aleyhissalatü vesselamın acayip bir ilgisi var. Mesela Enes bin Malik şöyle bir şey söylüyor. Biz diyor Medine'de Efendimiz aleyhissalatü vesselamın hangi yollarda yürüdüğünü orada bıraktığı kokudan anlardık. Bu Efendimiz'e ait de bir kokudur, o ayrı bir mesele. Biliyorsunuz şehitlerin kendilerine özgü bir kokuları var. 14 asır geçsin, Uhud'a gidersiniz gece karanlığında, şöyle bir içinize çekersiniz, Allah size o kokuyu hissettirir. Bedre gidersiniz, aynısını hissedersiniz. Şehitlerden daha yüce bir makamda olan peygamberlerin de bu manada bir kokusu var. Ama bunun ötesinde sallallahu aleyhi ve sellemin özel olarak da tercihleri var. Bu tercihler de yansıyor insanlara. Enes bin Malik de işte bunu bize resmediyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın nerede yürüdüğünü bilirdik diyor. Koku meselesinde bu konuda Efendimizin hassas olduğunu görüyoruz. Mesela diyor ki üç çeşit ikram vardır, hiçbir zaman reddedilmez. Nedir bunlar? Biri yastık, minder de diye yorumlanabilir. Diğeri koku, ötekisi de süt. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bu üçü ikram edilirse geri çevirmeyindir. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın dünyasındaki yeri öğrenme açısından da önemli bir şey. Ama burada dikkat etmemiz gereken bir şey var. Şimdi bazı kardeşlerimiz burada da biraz mübalağa yapıyorlar. Alıyor 3-4 tane kokuyu birbirine karıştırıyor. Garip bir şey oluşuyor ortaya ve insanı rahatsız ediyor. Bu değil. İnsana etki etsi o güzel kokunun yansıtılması ölçüsünde olmalı. Çünkü odur asıl olan. Yoksa ne buldunsa üstüne sür değil. Burada da mübalağa olmayacak. Güzel olacak. Yaşadığın topluma dikkat edeceksin. Bunlara riayet ederek o sünneti yaşamaya, ihya etmeye çalışacaksın. Altın ve ipek konusuna gelince aziz kardeşlerim, çok bu konuda rivayetler biliyorsunuz. Hazreti Ali'nin yine Ebu Davud'da geçen rivayeti önemli bizim için. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bir gün bizim karşımıza çıktı. Sağ elinde altın, sol elinde bir ipek vardı. Şöyle bize kaldırdı ve dedi ki şu ikisi ümmetimin erkeklerine haramdır. Daha başka bir şey söylemesine gerek var mı sallallahu aleyhi ve sellemin? Net bir biçimde hükmü söyledi. Erkeklere, ümmetimin erkeklerine ipek ve altın haramdır. Bunun dışında sallallahu aleyhi ve sellemin altın yüzükle kendisine gelenlere yine söylüyordu. Bu konuda uyarılarda bulundu. Şimdi burada bir kez daha söyleyeyim. Şimdi ışık vurunca bu sarı oluyor. Sarı olunca hoca altın diye takıyor. Vallahi altın değil, gümüş. Kaç kez söyledim, en sonunda çıkarttıracaklar bana. Ama bir kere alışkanlık etmiş takıyorum. Ben bunları söyleyen birisi kalkıp hiç bu konuda hükme aykırı bir şey yapabilir miyim? Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın yaptığı bu. Kesinlikle bu konuda altını ve ipeği Müslümanları erkeklerine haram kılması. Aynen Ebu Davud'da geçen ifade budur. Haramdır. Yasak falan değil. Bakın orada bazı kelimeler yerlerinden ediliyor. İnne hazeyni haramun ala zukri ümmeti. Bu ikisi ümmetimin erkeklerine haramdır. Peki şöyle bir rivayet yok mu? Bukhari'de, Müslim'de, Ebu Davud'da sallallahu aleyhi ve sellem Abdurrahman İbni Af'la Zübeyir bin Avvam'a ipek giymeleri için müsaade etti. Var mı bu rivayet? Var. Sahih mi bu rivayet? Kapı gibi hem de sahih. Peki burada birbirleriyle çelişen bir durum var mı? Yok. Aslında olay bizatihi rivayetin içerisinde var.
Niye geldi bu iki tane sahabe efendimiz? Hasta, ciltleri hassas, tutmuyor üstünde başka bir şey. Onun için de efendimiz aleyhissalatü vesselamdan izin istiyorlar. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da bu iki sahabe efendimize özel olarak izin veriyor. Başka bir örneği yoktur bunun asr-ı saadette. Sonra film devam ediyor asr-ı saadette. Hazreti Ebu Bekir döneminde, Hazreti Ömer döneminde, Hazreti Osman döneminde, Hazreti Ali döneminde ümmetin içerisinde erkekler eğer ipek giymişlerse o gün yaşayan sahabinin o giyen insana karşı tepkilerini biz bugün kitaplarımızdan okuyoruz. Peki ne dedi sallallahu aleyhi ve sellem? Benim ve Raşid halifelerimin sünnetine yapışın dedi. Bizim için bitti. Orada sahabenin sonraki süreçteki bu konudaki hassasiyeti de hükmü doğru anlamamız açısından önemli bir şeydir. Kadın erkek herkese bir şey söylüyor sallallahu aleyhi ve sellem. Altın ve gümüş kaptan su içmeyin. Neden? İsraf yok. Ayet onu söyledi sallallahu aleyhi ve sellem de bize beyan etti. Hadisin devamı. İpek iplerden yapılmış şeyleri ve ipeğin kendisini giymeyin. Muhatap kim burada? Erkekler. Çünkü bunlar dünyada onlardan kasıt kim? İnkarcıların, kafirlerin, ahirette ise sizindir. Müslim'in libas babının 15 numaralı hadisi. Allah'ım sen ahirette o güzel mükafatı alabilecek bir amelle, alabilecek bir güzellikle bizi huzurlarına al. Buradaki müjdeye nail olma adına Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın bu beyanlarının gereğini yerine getirmek zorundayız. Demek ki burada kadına bir değer biçmiş. O değere bağlı olarak da şu anda dünyanın en önemli iki maddi değerini kadına hasretmiş. Altın ve ipek kadının hakkı demiş. Erkeğe de demiş ki sen bu manada elini eteğini bu işten çekeceksin. Dokuzuncusu hızlandırayım biraz. Davranışlarında ve özel olarak yürümesinde aşırılık olmamalı. Sükunet ve vakar olmalı. Aynen hüküm yine geçerli. İsra 37, Lokman 18, 19, Furkan 29'da yürüyüşle ilgili izahlar var. Bunlar aslında kadın erkek herkes için ama özel olarak erkekler içindir de. Mesela İsra 37, yeryüzünde böbürlenerek dolaşma. Çünkü sen ağırlık ve azametinle ne yeri yarabilir ne dağlara boyunu ulaştırabilirsin. Kendine gel diyor ayet. Aslında bu konuda vakar noktasında çok önemli bir noktaya dikkatlerimizi çekiyor. Ama bazı yerler vardır ki orada yürünür. Ebu Dücane'nin Uhud'un meydanında yürüdüğü gibi. Ne dedi sallallahu aleyhi ve sellem? Peh peh dedi. Bu yürüyüşü Allah sevmez ama bu meydanda da böyle yürünür. Orada yürünür. Ama normal zamanlarda müminlere karşı böyle bir yürüyüş yok. Uyarı da ondan dolayıdır. Onuncusu ve sonuncusu aziz kardeşlerim. Kadının tesettürü için ne demiştik? Sesinde ve sözlerinde cazibeli, kışkırtıcı olmamalı. Ciddi ve ağırbaşlı olmalı. Aynı hüküm geçerli mi erkek için? Aynen geçerli. Aynı yasak erkek için de geçerli. Bu konuda gerek Kur'an'da gerek Efendimiz aleyhissalatü vesselamın beyanlarında önemli izahlar var. Biz dil ahlakını göreceğiz müstakil bir ders olarak göreceksiniz orada. Ama istiyor musunuz görmeyi? Gidin açın şöyle Kur'an'ın 23. suresini, Müminun suresini. 11 ayetini bir okuyun. Orada bakın iffet meselesinde erkek üzerinden boş söz konuşmama ve iffeti muhafaza konusunda arka arka ayetlerin nasıl dizildiğini görürsünüz. Bütün bunlar aslında bize dil konusunda da konuşma konusunda da erkeğin tesettürüne dair ilkeleri söyler. Ne dedi sallallahu aleyhi ve sellem? Kim bana İki çenesi arasını, neresi orası? Dili. İki bacak arası, orayı biliyorsunuz neresi? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam iffet ve namusa dikkat çekiyor.
korumaya

0: söz verirse ben de cennet için ona söz veririm. Cennet için Allah Resulü aleyhissalatü vesselam kefil. Ama neye karşılık? İki şeye karşılık: dine ve iffete. Allah bu konuda hepimizin hassasiyetini arttırsın. İffetlerimizi ziyadeleştirsin. Tesettürü bu ilkeler çerçevesinde hayatımıza hakim kılsın. Bizi bu manada az bir şey olsun şeytana bırakmasın. Nefsimizin eline bırakmasın. Şeytanın dostlarının eline bırakmasın. Ellerimizi bırakmasın. Ayaklarımızı kaydırmasın. Çoluk çocuğumuza, kızlarımıza, hanımlarımıza, erkeklerimize, hepimize kendi daveti olan tesettürü sevdirsin. Ben örtünmekle emrolundum diyen sallallahu aleyhi ve sellemin o sözünü duyup gereğini yerine getirme adına da bizlere hassasiyet versin. Allah kabul etsin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.
1: Dinlemiş olduğunuz program sona erdi.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
2: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
3: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucundan. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
4: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
5: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
6: Radyo Hedef.
7: Akıp giderken bazen en sevdiklerimizle olan ilişkilerimizi gözden kaçırabiliyoruz. Ailemizle aramızda bazen küçük kırgınlıklar, anlaşmazlıklar ya da cevapsız kalan sorular olabiliyor. Böyle zamanlarda toplumumuzu, ailemizi, kültürümüzü, değerlerimizi ve maneviyatımızı önemseyen, bizi anlayan, dinleyen ve rehberlik eden bir uzman bakış açısına, samimi bir sohbete ve yol gösterici önerilere ihtiyaç duyabiliriz. İşte tam bu noktada Bir Soru Bir Hayat programı eğitici ve güvenilir bilgiler sunarak sorularınıza cevap bulmanıza yardımcı olacaktır. Çocuk gelişimi uzmanı aile danışmanı Özlem Gınık her pazartesi 21 ile 22 saatleri arasında aile içi sorunlarından çözüm önerilerine, İletişimden çocuk gelişimine, evlilik sorunlarından kuşak çatışmasına kadar pek çok konuyu ele alacak ve değerli dinleyicilerimizin sorularını yanıtlayacaklar. Siz de bilinçli bireyler olarak sağlıklı bir toplumda yaşamak, sağlıklı nesiller yetiştirmek, ailenizle daha güçlü bağlar kurmak ve sorularınıza cevaplar bulmak istiyorsanız, her pazartesi 91.8 Hedef Radyo'da sizleri bekliyor olacağız.
6: Radyo Hedef FM 91.8.
8: Ya Rabbi, göğsümü genişle.

0: İşimi kolaylaştır, dilimden düğümleri çöz. Çöz ki söyleyeceklerim anlaşılsın.
1: ...91.8... Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
2: Değerli dinleyenler, yayınımız Band Tiyatrosu'yla devam ediyor.
3: Radyo Tiyatrosu.

0: Murat Bey, sizi telefondan istiyorlar.
1: Geliyorum Necati. Sen öğrencileri çalıştır, boş kalmasınlar.
0: Peki efendim.
1: Buyurun, ben Murat.
2: Murat Işık değil mi?
1: Evet benim.
2: Judo ve karate hocası Murat Işık değil mi?
1: Evet, evet. Ne istiyorsunuz?
2: Size nişanlınızdan söz etmek istiyorum Murat Bey.
1: Nişanlımdan mı dediniz?
2: Evet, nişanlınızdan. O kız sizin sandığınız gibi temiz bir insan değil Murat Bey.
1: Ne demek istiyorsunuz? Daha açık konuşun benimle.
2: Söylediklerim çok açık ve anlaşılır ama...
3: Hayır.
1: Söylediklerinizden hiçbir şey anlamıyorum.
2: Anlamaya çalışın Murat Bey. Nişanlınıza olan aşkınız sizin gözlerinizi kör etmiş. Dönüp şöyle etrafınıza bir bakın. Çok şeyler göreceksiniz.
1: Neler saçmalıyorsunuz siz Allah aşkına? Bu yaptığınız çok kötü bir şaka.
4: Şaka yapmıyorum Murat Bey.
2: Sizin nasıl bir adam olduğunuzu gayet iyi biliyorum. Bu yüzden de nişanlınızı öldüreceksiniz.
1: Manyak mısın sen? Neler söylediğinin farkında mısın arkadaş? Hem sen bana bak. Sen kimsin ha? Adın nedir?
2: Bir dost Murat Bey. Sadece bir dost.
5: Suna. Nişanlım. Ama yok yok olamaz. Telefon eden muhakkak delinin biriydi. İyi ama ne istiyor bizden? Neden nişanlımı öldürecekmişim ki? Suna dünyanın en temiz, en saf, en güzel kızıdır. Lanet olsun. Telefon sinirlerimi bozdu. Saat kaç? Neredeyse akşam olacak. İyi ama neden aramadı Suna? Sakın, sakın. Deli olma Murat.

0: Alo.
1: Murat, benim canım Suna.
0: Çok şükür. Neredesin? Nereden telefon açıyorsun?
1: Tiyatrodaydım hayatım. Nefis bir piyes seyrettim. Gelince anlatırım ya. Murat.
0: Efendim?
1: İyi misin? Sesin öfkeli gibi geldi kulağıma.
0: Yok bir şey yok. İyiyim iyiyim.
1: Peki birazdan görüşürüz canım.
0: Tiyatrodaymış. Oysa gideceğini söylememişti ki bana. Belki de aniden karar verdi gitmeye. İyi ama kiminle gitti? Lanet olası telefon aklımı başımdan aldı. Oysa Suna nişanlandığımızdan bu yana arkadaşları da sinemaya, tiyatroya hep giderdi.
2: Hocam, hocam.
0: Ha? Sen mi seslendin Necati?
2: Evet efendim, derse devam edecek misiniz?
0: Ben tabii tabii, geliyorum Necati.

0: Geldin.
1: Merhaba.
2: Ya Suna, nerede kaldın?
1: Ancak hayatım. Nasılsın?
2: İyiyim, iyiyim. Demek tiyatroya gittin ha?
1: Evet, görmeni tavsiye ederim. Harika bir piyes.

0: Peki kimle gittin Suna tiyatroya?
1: Mehpareyle.
0: Mehpare mi? Aa, tanımıyorum.
1: Seramik sanatçısıdır.
0: Aa, öyle mi?
1: Murat, ne var senin? Bugün bir garipsin. Nişanlandığımızdan bu yana ilk defa bana nerede ve kimin olduğumu soruyorsun. Bir şey mi oldu?
0: Şey yok canım, yok. Biraz sinirlerim bozuk da.
1: Biliyor musun? Bugün seni çok özledim Murat.
0: Ben de öyle Suna. Günaydın.
2: Günaydın Murat Bey. Hayrola, bugün geciktiniz.
0: Malum, yol uzun. Beni arayan soran oldu mu?
2: Hayır, sadece bir mektup geldi. Buyurun.
0: Teşekkür ederim. Siz öğrencileri çalıştırmaya devam edin. Ben biraz odamda çalışacağım.
2: Peki efendim.
0: Bakalım mektup kimden gelmiş? Murat Bey, telefon ettiğimde size gözünüzü dört açmanızı söylemiştim. Şimdi size nişanlınızla ilgili bir bilgi vereceğim. Suna, doktor muayenesi sonucu evlendiği takdirde çocuğu olmayacağını söylemişti size. Bir düşünün. Oysa siz çocukları çok seversiniz. Yanılıyor muyum acaba? Nişanlınız size yalan söylüyor. Aile doktorunuzu arayıp gerçeği neden öğrenmiyorsunuz ondan? Öğrenin ve onun sandığınız gibi saf ve temiz biri olmadığını anlayın artık. Son defa söylüyorum. Siz nişanlınızı pazartesi akşamı saat tam 8'de öldüreceksiniz. İmza bir dost. Hay aksi. Deli midir nedir bu adam? Beni zorla katil yapmaya çalışıyor. Bakalım dedikleri doğru mu değil mi? Şu doktoru bir arayacağım. Neredeydi telefon defterim? Buradaymış. Doktor Ömer. Doktor Ömer. İşte telefon.

0: Alo.
1: Doktor Ömer Bey ile mi görüşüyorum?
0: Evet, benim.
1: Doktor Bey, ben judo hocası Murat Işık. Sizi rahatsız ettiğim için özür dilerim.
0: Estağfurullah Murat'cığım. Buyur, seni dinliyorum.
1: Nişanlım Suna, geçenlerde size muayeneye gelmişti, hatırlıyor musunuz?
0: Tabii, hatırlamaz olur muyum?
1: Peki muayene sonucunu söyler misiniz bana doktor?
0: Tabii söylerim. Nişanlınız gayet sıhhatli bir insan. Ona evlendiği takdirde bol bol gürbüz çocuklar doğurabileceğini müjdelemiştim.
1: Yani Suna çocuk doğurabilir mi?
0: Gayet tabii. Bunu kendisine söylediğimde hem sevinmiş hem de üzülmüştü. Zira sizin çocuk sevmediğinizi söylemişti bana.
1: Kim? Ben mi çocuk sevmezmişim?
0: Özür dilerim ama nişanlınız öyle söylemişti.
1: Evet, anlıyorum sizi. Açıklamanız için çok teşekkür ederim doktor. Ayrıca bu konuşmanın ikimiz arasında kalmasını rica ediyorum lütfen.
0: Merak etmeyin siz. Kimseye söylemem dostum.
1: Aman Allah'ım, doğruymuş. Suna yalan söylemiş bana. Çıldırmak üzereyim. Delicesine sevdiğim insan nasıl yalan söyleyebilir ki bana? Buyurun judo salonu, ben...
2: Selam hocam. Nasıl? Uyarılarımı dikkate aldın mı?
3: Ne istiyorsun bizden? Kimsin sen?
2: Öfkelenme dostum. Ben sadece senin iyiliğini isteyen biriyim.
3: İyiliğimi istediğin için mi bana cinayet işlettireceksin ha?
2: Sadece sana gözlerini dört açmanı öğütüyorum dostum. Sanırım mektubumu aldıktan sonra aile doktorunu arayarak gerçeği öğrenmişsindir.
3: Kısa kesle, ne istediğini söyle.
2: Şimdi sana küçük bir bilgi daha vereceğim. Banka hesabına bir göz at bakalım.
3: Ne? Bundan sana ne? Hem bizim müşterek hesabımızı sen nereden biliyorsun?
2: Orasını karıştırma dostum. Sadece nişanlınla birlikte ortak açtırmış olduğun banka hesabını bir kontrol et. Oldukça ilginç şeylerle karşılaşacaksın.
3: Namussuz, kalleş, aşağılık herif!
2: Unutma dostum, unutma. Pazartesi akşamı saat 8'de nişanlını öldüreceksin.
3: Aşağılık, adi!

0: Alçak herif, karşıma bir çıksan ben seni...
1: Merhaba Kemal Bey.
2: Oo, Murat Hoca merhaba.
1: Bir ricam olacaktı Kemal Bey. Nişanlım Suna ile müşterek bir hesabımız vardı ya.
2: Evet biliyorum.
1: Hesabımızda ne kadar para kalmış öğrenmek istiyorum da.
2: Tabii, banka cüzdanınızı verin lütfen.
1: Tabii buyurun.
2: Şimdi bilgisayardan hesabınıza bakabiliriz. İşte o.
1: Ne oldu Kemal Bey?
2: Hayret, hesabınızda hiç para yok. Hesap dün kapatılmış Murat Bey.
1: Nasıl? Hesap kapatılmış mı dediniz?
2: Evet, nişanlınız hesabı son kuruşuna kadar çekmiş. Haberiniz yok muydu?
1: Evet, anlıyorum. Çok teşekkür ederim Kemal Bey.
3: Buyurun Murat Bey, para mı yatıracaktınız? Yardımcı olayım.
1: Yok hayır, para yatırmayacağım da şu hesabımı kontrol edecektim.
3: Hemen söyleyeyim, nişanlınız dün müşterek hesabınızdaki parayı çekti mi kapattı?
1: Ne? Çekti mi?
3: Evet. Haberiniz yok muydu?
1: Yani tabii. Teşekkür ederim. İyi günler Serpil Hanım.

0: Alo, Monsieur Simon? Emlakçı Simon'un ofisi değil mi? Evet, kendisini istiyorum lütfen. Çabuk verin, jetonla konuşuyorum da.
1: Alo, Monsieur Simon benim, siz kimsiniz?
0: Monsieur Simon, ben judo hocası Murat Işık. Hatırladınız mı?
1: Tabii, hatırlamaz olur muyum? Geçen yıl size bir ev satmıştık. Ama o güzelim evi çok ucuza satmakla hata ettiniz Murat Bey.
0: Satmak mı? Anlayamadım Bay Simon.
1: Canım 500 milyonun lafı mı olur efendim? O kadar ucuza gitti ki. Herhalde paraya ihtiyacınız vardı.
0: Benim mi?
1: Tabii ya. Nişanlını Suna Hanım öyle söyledi. Ben de satmak zorunda kaldım.
0: Tabii. Yani iyi etmişsiniz. Ev nişanlımın üstüne olduğu için dilediği fiyata satabilir.
1: Yoksa haberiniz yok muydu?
0: Benim mi? Olmaz olur mu? Yani vardı tabii. Nişanlım hiçbir şeyi benden saklamaz. Çok teşekkür ederim Bay Simon. Ben mi deliriyorum yoksa bütün bu duyduklarım bir rüyadan mı ibaret? Suna, dünyada en çok sevdiğim insan bunu nasıl yapabilir anlayamıyorum.

0: Affedersiniz, cinayet masası şefi Metin Bey'i görmek istiyorum.
1: Karşıdaki oda efendim.
0: Çok teşekkür ederim. Merhaba komiserim.
2: Oo, kimi görüyorum? Murat, sevgili dostum. Hangi rüzgar attı seni buraya?
0: Görüşmeyeli uzun yıllar oldu değil mi?
2: Evet, Kıbrıs çıkarmasından bu yana. Ama gazetelerde sık sık resmini görüyorum. Ünlü karate hocası Murat. Buyur otur Muratçı. Bu ara nişanlandığını da duydum. Nasıl, mutlu musun bari dostum?
0: Düne kadar evet, ama şimdi başım dertte Metin.
2: Hayrola?
0: Hem benim hem de nişanlım Suna'nın başı dertte.
2: Niye? Ne oldu ki?
0: Sanırım Suna beni terk edecek Metin.
2: Terk mi edecek?
0: Bana yardım etmeni istiyorum senden.
2: Dur. Söylediklerinden hiçbir şey anlamadım.
0: Bak, senden ricam, nişanlımın ben yanında değilken neler yaptığını öğrenmeni istiyorum. Hayatında benden başka erkek var mı yok mu bilmek istiyorum.
2: Peki ya varsa Murat? Hayatında senden başka bir erkek varsa?
0: Eğer varsa onu bul Metin.
2: Ama sorma cevap vermedin Murat. Ya varsa?
0: Şimdilik sadece öğrenmek istiyorum. Eğer nişanlımın hayatında benden başka biri varsa onu sonra düşüneceğim.
2: Bak Murat, seni iyi tanırım. Kıbrıs harekatında omuz omuza dövüştük. Sen nazik olduğun kadar sert, kıyıcı ve zalim de olabiliyorsun.
0: Ne demek istiyorsun dostum?
2: Yıllardır cinayet masasındayım Murat. Yüzlerce katil gördüm bu meslekte.
0: Metin, buraya senden yardım istemeye geldim. Nasihat dinlemeye değil. Bana yardım edecek misin, etmeyecek misin?
2: Sakin ol Murat. Elbette yardım edeceğim sana. Ama önce bana söz vermelisin. Her şey ne kadar kötü olursa olsun benden habersiz hiçbir şey yapmayacaksın. Söz mü?
0: Tamam, söz veriyorum.
2: Bir de hemen silaha sarılmak yok, anlaştık mı? Kıbrıs'ta Rum muhafızını nasıl öldürdüğünü gözlerimle gördüm.
0: Savaş hatıralarını anlatmanın sırası değil Metin.
2: Seni süngüledi diye bir gece yarısı alaydan kaçıp düşman hatlarını yararak hayatını tehlikeye atıp o muhafızı öldürdüğünü görmüştüm. Bunu ancak içi öfke ve kin dolu birisi yapabilirdi.
0: O Rum muhafızı ölümü hak etmişti ama.
2: Neyse, şimdi barıştayız. Kimseyi öldüremezsin. Bunun için engel olurum sana.
0: Bitti mi?
2: Evet. Her şeyi baştan sona anlat bakalım şimdi bana.
0: Anlatacak bir şeyim yok komiser.
2: Ne? Ama az önce benden yardım istemiyor muydun sen?
0: O az önceydi. Zira bu tamamıyla özel bir meseledir komiser. Aslında sana hiç gelmemeliydim ya.

0: İşim bitti, bulaşıkları da yıkadım. Artık gidebilir miyim Murat Bey?
1: Gidebilirsin Dürdane Hanım.
0: Ben açayım mı?
1: Lüzumu yok, lüzumu yok. Ben açarım. Sen git hadi.
0: Peki.
2: Alo, buyurun.
3: Merhaba hocam.
2: Alçak herif. Yine mi sen?
3: Sinirlenme hocam. Nasıl? Dediklerim bir bir doğru çıkıyor, değil mi?
2: Bu sefer ne söyleyeceksin bakalım ha?
3: Nişanlın seni aldatıyor. Hayatında bir başka erkek daha var.
2: Yalan! Yalan bu! Yalan söylüyorsun!
3: Meral adında bir aktörle ilişkisi var. Bak, adamın adını bile veriyorum sana. Benim gibi dostu nereden bulursun sen?
2: Bir aktör ha?
3: Oldukça genç ve yakışıklı bir çocuk. Onun evinde buluşuyorlar.
2: Bana bak, o aktörün adresi var mı sende?
3: Olmaz olur mu dostum? Olmaz olur mu? Al eline kağıdı kalemi bakayım.

0: Bir dakika, geliyorum.
1: Buyurun.
2: Erol sen misin?
1: Evet benim, bir şey mi istediniz?
2: İçeri gireceğim.
1: Hey dur bakalım. Bak evime zorla girdiniz. Bunun için hakkınızda şikayetçi olacağım.
2: Şöyle yanıma gel bakayım.
1: Ne var, ne istiyorsunuz benden?
2: Suna diye bir kızı soracağım sana. Tanıyorsun değil mi? Çok güzel.
1: Ben size ne? Sizi neden ilgilendiriyor bu?
2: Burada soruları sen değil ben sorarım. Cevap ver. Ne zamandan beri tanıyorsun Sunay'ı?
1: Birkaç aydan beri. Haftada iki sefer buraya gelir.
2: Aktör olduğunu duydum. Suna sana para veriyor muydu? Söyle bakayım.
1: Asla. Niye versin ki? Benim kazancım yerimde.
2: Yalan söyleme. Hiç para verdi mi?
1: Yemin ederim ki doğru söylüyorum. Hem bana baksana sen. Kim oluyor da evime zorla girip yakama yapışıp polis gibi sorguluyorsun beni ha? Derhal evimi terk et. Hemen şimdi.
2: Bu aklını başına getirir senin.
1: Bilmiyorum.
2: Konuş. Sunan'ın senden başka birileriyle de ilişkisi var mı ha? Söyle.
1: Hiçbir şey bilmiyorum.
2: İyi düşün. Yoksa bu sefer tokat değil yumruk gelecek ha.
1: Dur vurma. Selim. Sadece adını biliyorum. Bazen onunla da buluşuyormuş.
2: Selim ha? Peki kimmiş bu Selim?
1: Bildiğim belalı adamın biridir. Kumar kulübü çalıştırır.
2: Peki Suna o Selim'le nasıl tanıştı ha?
1: Suna'yla birkaç kere o kulübe kumar oynamaya gitmiştik. Orada tanıştılar. Sonra da arkadaşlıklarını ilerlettiler.
2: Anlaşıldı. Şimdi kulaklarını aç ve beni iyi dinle aktör bozuntusu. Bu işten kimseye söz etmek yok tamam mı?
1: Tamam. Öldürseler konuşmam.
2: Bir de Sunay'ı görmeyeceksin artık. Onu unut. Unutacaksın tamam mı?
1: Kimsiniz siz? Sunay'la neden bu kadar ilgileniyorsunuz?
2: Kim miyim? Çünkü Suna benim nişanlımdır.

0: Efendim Suna?
1: Biraz acele et hayatım, geç kalacağız.
0: Merak etme, Cemil anlayışlı adamdır. Geciksek de kusurumuza bakmaz.
1: Nasıl istersen, gecikip de arkadaşın aran açılmasın da.
0: Tamam tamam, hazırım işte bak. Gidebiliriz artık. Hay Allah, tam gidecekken.
1: Ben bakayım mı?
0: Yok yok yok, sen zahmet etme, ben bakarım. Alo.
2: İyi akşamlar hocam.
0: Yine mi sen?
2: Hocam, hani nişanlına bir tablo hediye etmiştin, hatırlıyor musun?
0: Evet, ne olmuş?
2: Bilmem, haberin var mı? Nişanlın o tabloyu sattı.
0: Ne? Sattı mı? Yalan söylüyorsun aşağılık herif. Kim olduğunu bilmiyorum ama elbet bir gün bulacağım seni.
2: Biliyorsun ki bugüne kadar söylediğim her şey doğruydu. Nişanlın o tabloyu 200 milyona sattı dostum. Benden söylemesi. Eyvallah.
0: Alçak. Aşağılık herif.
1: Murat, kimdi arayan?
0: Tanımazsın ama seni ve beni çok seven bir dostumuz.
1: Neyse, gidelim mi artık? Çok geç kaldık.
0: Suna.
1: Efendim?
0: Şey, ne zamandır soracaktım. Hep unutuyorum. O, salondaki o Renoir tabloya ne oldu? Göremiyorum da.
1: Şey, tablo mu? Hangi tablo canım? Ha, hatırladım. Hani şu tablo. Ben onu bir arkadaşımla açtığı resim sergisine gönderdim. Önümüzdeki hafta iade edecek.
0: Ha, öyle mi? Güzel.
1: Hazırsan gidelim artık hayatım.
0: Hazırım, hadi gidelim.

0: Yemek üzerine birer kahve içersiniz değil mi?
1: İyi olur Meral'cim.
0: Kahveler oluncaya kadar yeni aldığım elbiselerimi görmek ister misin Sunacığım?
1: İstemez olur muyum hayatım?
0: Gel o zaman odama gidelim.
1: Hadi.
2: Murat.
3: Evet Cemil.
2: Seni pek durgun gördüm. Bir derdin mi var dostum?
3: Ya hiçbir şeyim yok. Sana öyle gelmiş olacak.
2: Benden saklama Murat. Ben senin en yakın arkadaşınım. Derdini bana açabilirsin.
3: Bir şeyim yok Cemil. Sadece yorgunum. Ders vermek kolay bir iş değil biliyorsun.
2: Evet ama bak dinle.
4: Murat Bey, özür dilerim efendim. Sizi telefondan istiyorlar.
3: Beni mi? Allah Allah. Kimmiş acaba? Geliyorum. İyi ama burada olduğumu bilen kimse yok ki. Hı? Pek merak ettim arayana. Alo, buyurun ben Murat.
5: İyi akşamlar hocam.
3: Lanet olsun, lanet olsun. Yine mi sen bir adam?
5: Yarın pazartesi hocam. Hatırlatmak istedim.
3: Ne olmuş yarın pazartesi sen?
5: Unuttun mu hocam? Yarın nişanlını tam 8'de öldüreceksin. Bu gece nişanlınla birlikte olacağın son gecedir.
3: Aşağılık adi herif. Önünde sonunda seni bulacağım.
5: Aklımdayken söyleyeyim. Nişanlın bütün parayı bir bankanın kasasında saklıyor. Kasanın anahtarı da kendisinde. Onu öldürmeden önce anahtarı al bari.
3: Bak, bak. Bütün bunları neden anlatıyorsun bana ha?
5: Bir gün karşılaştığımızda oturup anlatırım sana hocam.
3: O bir günü sabırsızlıkla bekleyeceğim adi herif. Seni tanıdığım gün öldüreceğim. İnan bana.
5: Yarın gece 8'e doğru kapınız çalınacak ve bir telgraf gelecek nişanlınıza. Bu telgrafta bir akrabasının Ankara'da öldüğü yazacak.
3: Devam et.
5: Ve nişanlınız bu ani ölüme gitmek için aceleyle bavulunu hazırlayarak bankaya gidecek ve parayı alarak sizi terk edecek. Hocam, orada mısın? Dinliyor musun beni?
3: Doğrusu çok ustaca hazırlanmış bir plan bu.
5: Orası öyle ama ben bu planı size bildiriyorum. Siz de yarın gece 8'de nişanlınızı öldüreceksiniz.
3: İyi ama neden şimdi değil de yarın? Hem de saat 8'de öldüreceğim Sunay'a. Bunu da söyle bakalım Kain Efendi.
5: Çünkü onu hala deliler gibi seviyorsunuz. İçinizde en ufak bir şüphe kalmaması için yarın akşamki telgrafı da bekleyeceksiniz. Bu da doğru çıkınca işte o zaman...
3: Doğrusu beni çok iyi tanıyorsun Ahbap.
5: Evet, bu yüzden de tekrar ediyorum. Yarın saat 8'de nişanlını öldüreceksin Murat Hoca.

0: Bugün günlerden ne Suna?
1: Pazartesi canım. Bir şey mi vardı?
0: Yok. Ne olacaktı ki? Bir şey, günleri unutmuşum da artık.
1: Son gün

0: işlerde çok çalışıyorsun Murat. Bu yüzden de sinirlerim bozuldu. Belki sen farkında değilsin ama...
1: Evet ama çalışmadan da yapamam ki Suna. Saat kaç Suna?
0: 8:20 var hayatım.
1: Canım çay istedi. Sen de içer misin?
0: Hayır, sonra uykun kaçıyor. Sen de içme. Sinirlerine iyi gelmiyor.
1: Peki. Suna, mutlu musun?
0: Tabii.
1: Sana yeterince sevgi verebiliyor mu?
0: Niçin soruyorsun bunları? Seni sevdiğimi biliyorsun Murat.
1: Evet ama yine de sorayım dedim işte. Belki de sen haklısın. Bu son günlerde sinirlerim iyice yıprandı.
0: Derslere biraz ara versen iyi olacak.
1: Belki de. Seninle bir seyahate çıkarız ha. Dinleniriz ha.
0: Tabii.
1: Saat kaç oldu?
0: 8:10 var. Niçin durmadan saati soruyorsun? Beklediğin biri mi var yoksa?
1: Yok canım, kim olacak? Öylesine sordum işte. Oh, içim sıkıldı. Hadi gel biraz balkona çıkalım, hem hava alırız.
0: Sen çık, ben çıkmayacağım. Hem hava serin, üşürüm sonra.
1: İyi, sen bilirsin. Ben çıkıyorum. Fikrini değiştirirsen yanıma gelirsin. Bugün pazartesi ve saat neredeyse 8 olacak. Allah'ım, Allah'ım, inşallah yanılırım. İnşallah o telgraf gelmez ve Suna da beni terk etmez. Onu öyle çok seviyorum ki.
0: Murat! Murat!
1: Balkondayım canım, bir şey mi oldu?
0: Az önce postacı geldi. Üzücü bir telgraf getirdi. Ankara'daki teyzem ölmüş.
1: Öyle mi? Üzüldüm. Başın sağ ol.
0: Telgrafta acele Ankara'ya gelmem yazılı. Cenazeyi yarın kaldıracaklarmış.
1: Yani kısacası hemen. Şimdi gitmen gerekiyor, öyle mi?
0: Mecburum buna. Cenazeyi kaldırmadan önce.
1: Yeter! Kes artık. Suna Hanım, oyun bitti artık.
0: Anlayamadım.
1: Anlaşılmayacak bir şey yok Suna. Çabuk kasanın anahtarını ver bana.
0: Ne anahtarı? Sen neler söylüyorsun Murat?
1: Kasanın anahtarı dedim Suna. Anahtar! Anahtar! Anahtarı ver bana.
0: Murat, Murat, rica ederim ben. Aman Allah'ım! O bıçakla ne yapacaksın? Delirdin mi sen? Hayır!
1: Rezil kadın, adi kadın. Her şeyi biliyorum ama her şeyi. Tiyatrocu dostunu, bankadan çektiğin milyonlarca lirayı, sattığın evi, tabloyu, her şeyi biliyorum.
0: Ne?
1: Bu gece beni terk edeceğini de biliyorum ha. Hadi ver artık şu an kasanın anahtarını bana. Ver, yoksa öldüreceğim seni Suna.
0: Çantamda, çantamda.
1: Neden yaptın bunu bana Suna, neden?
0: Bırak beni gideyim buraya. Her şeyi geri vereceğim sana. Yemin ederim ki vereceğim. Yeter ki ilişme, bırak beni.
1: Her şeyi geri vereceksin ha. Bana geri verebileceğin ne kaldı ki Suna? Her şeyi, hepsini aldım benden. Sana olan sevgimi, aşkımı, hayallerimi, her şeyimi aldım benden. İçimde kalan iyilik duygularını bile alıp götürdün.
0: Bırak beni. Ne olur bırak gideyim Murat.
1: Sana her şeyi vermiştim. Daha fazlasını isteseydin gene de verirdim.
0: Oldu bir kere. Şeytana uydum işte. Yaşamayı seviyorum. Hayatı seviyorum. Ne olur öldürme beni. Bırak da yaşayayım Murat.
1: Git. Bana anahtarı getir ve sonra da defol buradan. Çabuk ol. Fikrimi değiştirmeden anahtarı hemen getir.
0: Tamam. İçeride çantamda. Şimdi getiririm.
1: Allah'ım. Allah'ım, bütün bunların hakikat olduğuna inanmak öyle güç ki. Suna! Suna, ne oldu? Suna! Aman yarabbim. Ne oldu sana Suna?
0: Ben içeri girdim. Bir başıma vurdum.
1: Konuşma. Çok kan kaybediyorsun. Konuşma. Lanet olsun. Demir çubukla vurmuşlar başına.
0: Cezamı çekiyorum Murat. Anahtar.
1: Bırak şimdi anahtarı. Önce seni bir hastaneye götürmeliyim.
0: Çağırdık. Bırak beni. Anahtarı aldılar. Onları. Ben
1: Suna.
0: Seni
1: Suna.
0: Seviyorum.
1: Suna. Suna. Suna. Allah öldü Suna. Suna öldü.

0: Alo.
1: Hocam, nişanlınız öldü mü?
0: Sen aşağılık herif. Bana bak. Yakındır karşılaşmamız. O zaman göreceksin gününü.
1: Neden sen öldürmedin nişanlını hocam? Neden onu öldürme işini bana yükledin ha?
0: Demek Sunay'ı sen öldürdün ha? Elbet elime geçireceğim seni aşağılık yaratık. Hem de sabah olmadan yakalayacağım seni. Yemin ederim ki yakalayacağım ve öldüreceğim seni.
1: Beni yakalayabileceğini hiç sanmıyorum hocam. Bence sen ömrünün geri kalan kısmını dört duvar arasında geçireceksin.
0: Kimse seni yakalamama engel olamayacak adi herif.
1: Kapana kısıldın hocam. Kapana kısıldın. Birazdan cinayet masasındaki komiser arkadaşın gelip ellerine kelepçeyi geçirecek.
0: Onun bu işte ne ilgisi var?
1: Çünkü biraz önce onu arayarak senin cinayet işlediğini ihbar ettim de.
0: Seni alçak seni. Namussuz aşağılık.
1: Hocam dünyanın hali bu işte. Suç sende, para bende kalacak. Sen cezanı çekerken ben de nişanlından çaldığım paralarla rahat bir hayat süreceğim. Elveda hocam.
0: Lanet olsun. Adamın her dediği doğru çıkıyor. Cinayet masası gelmeden önce terk etmeliyim burayı.
2: Olduğun yerde kal Murat.
0: Ne? Metin? Sen ha? Ne istiyorsun benden?
2: Nişanlının cesedi nerede?
0: İçeride odada. Ama onu ben öldürmedim Metin.
2: Bütün katiller aynı şeyi söylerler hep. Neyle öldürdün onu?
0: Ben öldürmedim diyorum. İnanmıyor musun bana?
2: Sana önceden söylemiştim. Benimle işbirliği yapmadan harekete geçme diye. Oysa sen beni dinlemedin ve...
0: Saçmalama! Sunay'ı ben öldürmedim. Öldürmedim. Daha doğrusu bıçak elimdeydi. Ama inan yapamadım. Çünkü onu hala çok seviyordum. Gerçek katil bu cinayeti sana telefonla ihbar eden o adamdı.
2: Yapma Murat. Sana inanacağımı sanmıyorsun ya.
0: İster inan ister inanma. Ama Sunay'ı ben öldürmedim.
2: Bak Murat, belki de doğru söylüyorsundur. Belki de hakikaten Sunay'ı sen öldürmedin. Ama şu anda senden başka şüpheli biri yok burada. Bu yüzden seni tutuklamak zorundayım dostum.
0: Yapma Metin. Beni tanırsın. Yalan söylemem. Bak, bana bir şans ver. Bir fırsat ver ha.
2: Ne demek istiyorsun?
0: Bırak beni gideyim. Nişanlımı öldüreni bulayım.
2: Bak, bildiğim bir şeyler varsa anlat bana. Katili yakalamak senin değil, o bizim işimiz.
0: Asla. O aşağılık katili kendi ellerimle ben yakalamak istiyorum.
2: Biz gerekeni yaparız. Şimdi önüme düş. Merkeze
0: bak,
2: gideceğiz.
0: Metin, biz seninle iki eski arkadaşız. Savaşın en kızgın anında bile birbirimizden ayrılmadık. Bana bu fırsatı tanı ne olur.
2: Olmaz dedim. Hadi yürü. Merkezde konuşuruz seninle.
0: Ne no, benden gitti arkadaş.
2: Ne yapıyorsun? Delirdin mi sen?
0: Kusura bakma dostum. Canını acıttıysan bağışla beni.
2: Delirmişsin sen. Ver tabancamı bana. Ver diyorum.
0: Olduğun yerde kal Metin. Yoksa tetiği çekerim. Çok ciddiyim. Hiç kıpırdamadan kal orada.
2: Yapma Murat. Bir yere kaçamazsın. Önünde sonunda yakalarım seni.
0: Merak etme komiser. Senin yakalamana gerek yok. Gün ışığıncaya kadar gerçek katili bulamazsam gelip teslim olurum sana.
2: Delilik ediyorsun Murat. Bu işi bize bırak. Biz yakalarız onu. Yoksa bize güvenmiyor musun?
0: Bu güven meselesi değil Metin. O alçak bana hayatımı zindan etti. Onu yakalayacağım ve...
2: Hadi devam et. Söyle. Sonra da öldüreceksin onu değil mi? Ha?
0: Hayır. Onu sana canlı teslim edeceğim. Tabancanı aldığım için kızma bana. Şimdi gidiyorum. Ve sabahleyin katili bulamazsam gelip teslim olacağım.
2: Dur Murat. Dur dinle beni.
0: Hoşça kal dostum. Kapıyı üzerine kilitleyeceğim için özür dilerim.

0: Buyurun beygim, bir şey mi istediniz?
1: Erol Bey'i arıyorum da.
0: Şu anda sahnede prova yapıyor, göremezsiniz.
1: Öyleyse beklerim. Soyunma odası ne tarafta?
0: Aha, ileride. 3 numaralı oda, koridorun sonunda.

0: Herhalde aktör dostumuzun bize anlatacağı bazı şeyler vardır. Belki buralarda bir şeyler bulabilirim. İşte aktörün telefon defteri. Vay canına. Defterde kimlerin isim ve telefon numaraları yok ki. İşte nişanlım Sunan'ın telefonu. Sonra arkadaşım Cemil'in. Judo hocası Necati'nin bile telefonu var. İşte esas aradığım numara. Kulüpçü Selim. Bir de not var. Aman yarabbi. Şuraya bak. Pazartesi 8'den sonra Selim'e telefon et. Vay vay vay vay. İşler bayağı karışıyor.
1: Hey sen! Ne arıyorsun odamda?
0: Sakin ol arkadaşım. Beni tanımadın mı?
1: Siz. Sizin ne işiniz var burada?
0: Bağıracak olursan gebertirim seni.
1: Ama...
0: Beni burada göreceğini hiç tahmin etmiyordun değil mi? Belki de hapiste zannediyordun.
1: Söylediklerinizden hiçbir şey anlamıyorum.
0: Biraz önce defterini karıştırıyordum. Bir not gördüm. Pazartesi 8'den sonra Selim'e telefon et. Ne demek bu?
1: Bir şey değil. Yemin ederim ki bir şey değil.
0: Seni o rezil herif. Konuş. Konuş diyorum sana.
1: Durun vurmayın. Durun.
0: Hadi. Durun. Anlat her şeyi bana. Nişanlım Suna öldürüldükten sonra Selim'e telefon açacaktın değil mi? Konuş. Konuş yoksa öldürürüm seni.
1: Suna öldürüldü mü? Aman Allah'ım. Suna öldü he?
0: Bana bak. Sahnede rol kesmiyorsun aktör bozuntusu. Benimle adam gibi konuş.
1: Size gerçeği söylüyorum. Benim hiçbir şeyden haberim yok inanın.
0: O halde neden kulüpçü Selim'e telefon edecektin ha? Söyle
1: dur,
0: neden?
1: Dur bırak beni. Bırak anlatacağım. Söyleyeceğim her şeyi. Bırak boğuluyorum bırak.
0: Şöyle konuş bakalım.
1: Selim bu akşam 8'den sonra telefon etmemi söylemişti.
0: Başka?
1: Sonra Suna şehri terk edecekti.
0: Yani kaçacaktı. Peki kiminle ha? Konuş hadi.
1: Selim'le. Evet onunla birlikte kaçacaktı. Çünkü onun yanında kendisini emniyette hissediyordu.
0: Emniyette mi?
1: Evet. Çünkü Suna senden çok korkuyordu. Bu yüzden Selim'e sığınmıştı.
0: Ve Selim denen o alçak da Suna'yı benden koruyacaktı öyle mi?
1: Öyle demeyin. Selim belalı herifin tekidir. Adamları vardır.
0: Ne kadar belalı olduğunu göreceğiz. Çünkü gece bitmeden onu da ziyaret edeceğim.
1: Ne olur yalvarırım bunları anlattığımı ona söylemeyin. Yoksa öldürür beni.
2: Erol Bey sıranız geldi. Sizi bekliyorlar.
1: Tamam geliyorum.
0: Acele etme bir sorum daha var. Cinayet saatinde sen bizim evde miydin? Son defa soruyorum sana. Ya cevap verirsin ya da...
1: Dur vurma. Vurma. Evet. Evet oradaydım. Ama evde değil. Apartmanın civarındaydım.
0: Güzel. O sırada yani saat 8 sularında bizim apartmandan çıkan birini gördün mü?
1: Gördüm.
0: Peki kimdi? Kimdi? Apartmandan çıkan kimdi? Çabuk söyle.
1: Cemil Bey'di.

0: Kim o? Kimsiniz?
1: Benim Necati, Murat.
0: Bir dakika, bir dakika, açıyorum. Ayrıl efendim, gecenin bu saatinde.
2: İçeri girebilir miyim? Kapı önünde konuşamayız.
0: Tabii, ben. Buyurun.
2: Necati, şu aktör Erol'u ne zamandan beri tanıyorsun?
0: Aktör Erol'u mu? Niçin sordunuz efendim?
2: Necati, fazla vaktim yok. Sorduklarıma çok çabuk cevap ver.
0: Bir zamanlar ben tiyatroda oynuyordum. Erol'u oradan tanıyorum.
2: Peki seni benim karate salonuma öğretmen olarak almam için kim tavsiye etmişti bana?
0: Cemil Bey, sizin en yakın dostunuz.
2: Cemil ağa. Peki sen Cemil'i nereden tanıyordun? Konuş Necati. Bu hayat memat meselesi. Nişanlım Suna bu gece öldürüldü ve polis beni onun katili sanıyor.
0: Ne? Suna Hanım öldürüldü mü? Aman Allah'ım.
2: Duydun işte. Çok zor durumdayım. Hadi cevap ver. Cemil'i nereden tanıyordun?
0: Cemil Bey'i ben değil, aktör.

0: Erol tanıyordu. Benim bu işe alınmam için aktör Erol Cemil Bey'e söylemiş. Cemil Bey de size söylemişti.
1: Peki Cemil neden senin benim salonumda çalışmamı istedi Necati?
0: Sizin telefon konuşmalarınızı dinlemem için.
1: Ne? Casusluk yani.
0: Suna Hanım'la ilişkilerinizi, telefonlarınızı, özel hayatınızı, neler yaptığınızı günü gününe Cemil Bey'e bildiriyordum.
1: İyi ama neden?
0: Bilmiyorum efendim. Cemil Bey bunun özel bir mesele olduğunu söylemişti.

0: Ne? Suna öldürüldü mü dedin Murat?
1: Evet Cemil, polis benim peşimde.
0: İyi ama onu sen öldürmedin ki. Yani senin öldürdüğünü sanmıyorum.
1: Ama başkaları senin gibi düşünmüyor dostum.
0: Peki sana nasıl yardım edebilirim Murat?
1: Bazı şeyleri açıklayarak. Bak, mesela judo hocası Necati'ye neden telefonlarımı dinlettirdin? Nişanlımla olan benimle olan davranışlarını izlettirdin ha?
0: Demek bunu da öğrendin ha?
1: Hadi Cemil, fazla vaktim yok, her şeyi anlat bana.
0: Bak bunu anlatmak öyle zor ki Murat. Sen karate müsabakası için Avrupa'ya gitmiştin. Suna da o zaman yalnızdı. Ve o ve ben nasıl anlatsam? İşte biraz içkiliydik. Ve olan da olmuştu. Ama yemin ederim ki sonradan çok vicdan azabı çektim Murat.
1: Evet. Şimdi anlamaya başladım. Devam et.
0: O olaydan sonra biri telefon açtı bana. Adı Erol'muş. Tiyatrocuymuş galiba. O gece aramızda geçenleri nasılsa öğrenmiş ve bana şantaj yapmaya başlamıştı.
1: Şantaj mı?
0: Evet, evet. 100 milyon vermediğim takdirde her şeyi karıma ve sana anlatacağını söylüyordu. Nasıl öğrendiğini bile bilmiyordum.
1: Bunda anlaşılmayacak bir şey yok. Suna söylemiştir. Çünkü Suna aktör Erol'un arkadaşı ve ortağıymış.
0: Ona, o aktöre istediği parayı vermek zorunda kaldım. Senden ve karımdan çok utanıyorum.
1: Aktör Erol bu gece saat 8 sularında seni bizim apartmandan çıkarken gördüğünü söyledi bana. Doğru mu bu Cemil?
0: Hayır, hayır. Yemin ederim ki yalan söylüyor. Ben orada değildim Murat. Bunun için her şeyin üzerine yemin edebilirim.

0: Kimse kıpırdamasın. Hepiniz olduğunuz yerde durun. Kulüpçü Selim kim? Bir adım öne çıksın çabuk.
1: Benim. Ne olacak, ne istiyorsun?
0: Ya demek sensin şu meşhur kulüpçü Selim ha? Yaklaş yanıma bakayım. Susun! Yoksa tetiği çekerim. Şakam yoktur. Selim hariç diğerleri yere atsın. Çabuk! Çabuk olun!
1: Ne diyorsa yapın çocuklar. Ne istiyorsun benden arkadaş?
0: Adım Murat. Sunan'ın nişanlısıyım.
1: Sunan'ın mı? Ha tamam, hatırladım. Ne istiyorsun?
0: Bütün bildiklerini, ne biliyorsan her şeyi anlatmanı istiyorum.
1: Bak arkadaş, buraya eline silah alıp geliyorsun, benim mekanımda beni tehdit ediyorsun. Ben senin gibi nice...
0: O aklını başına getirir. Oh, bakayım. Konuş diyorum. Konuş, yoksa dişlerini tek tek sökerim senin. Her şeyi anlat. Sunay'ı kim öldürdü? Telefonda benimle konuşan o adam kimdi? Anlat her şeyi.
1: Tamam, tamam. Telefonda seninle konuşan aktör Erol'du. İyi oyuncudur.
0: Tahmin etmiştim bunu. Peki nişanlımı da o mu öldürdü?
1: Sanmıyorum. Erol cinayet işleyemez. Katil o değil.
0: Sen nereden biliyorsun?
1: Çünkü aktör şu anda evinde. Cesedi de yerde yatıyor. Yani biri onu öteki dünyaya göndermiş.
0: Ne? Erol öldürülmüş mü? İnanmıyorum. Bir saat önce onun yanındaydım ben.
1: Bilmiyorum. Sen yanından ayrıldıktan sonra beni aradı. Ve olan biteni anlattı. Adamlarımı gönderdiğimde evinde ölü buldular onu.
0: Mutlaka sen öldürtmüşsündür aktörü. Nişanlımı öldürdüğün gibi onu da katlettin değil mi ha?
1: Yanılıyorsun arkadaş. Ne nişanlını ne de aktörü ben öldürmedim.
0: Madem öyle, katil kim ha? Söyle.
2: Kimse kıpırdamasın yerinden.
0: Lanet olsun, gelecek zamanımı buldun Metin.
2: At elindeki tabancayı yere Murat.
0: Esas sen at o elindeki tabancayı. Yoksa tetiği çekmek zorunda kalırım.
2: Delilik etme Murat.
0: Ben bu işe başımı koydum Metin. Katili bulmadan teslim olmam sana.
2: Hangi katili? Katil sensin. Nişanlından sonra gidip tiyatrocu Erol'u da öldürdün. Yetişmeseydin belki burada da birini vuracaktın.
0: Demek beni takip ettin ha?
2: Evet. Ne yazık ki aktörü öldürmene engel olamadım.
0: Aptal aptal konuşma. Erol'u ben öldürmedim.
2: Yine de en büyük şüpheli sensin. Peki ya burada işin ne senin?
0: Kulüpçü Selim'i konuşturmaya geldim. Selim nişanlımın arkadaşıymış. Eğer Suna bu gece öldürülmeseydi birlikte kaçacaklardı. Öyle değil mi Selim efendi ha? Konuşsana.
1: Evet öyle.
0: Ve sen sevgili cinayet masası komiseri dostum, biraz daha geç gelmiş olsaydın Selim'in ağzından bütün gerçeği öğrenecektim.
2: Bu işi bize bırak. Polise bırak Murat. Gel adalete sığın. Soruşturmayı biz yapalım.
0: Arabanın anahtarlarını ver bana.
2: Kaçamazsın Murat. Gel teslim ol.
0: Anahtarı ver diyorum sana, çabuk.
2: Al bakalım. Nereye kadar gideceğini sanıyorsun ki?
0: Katili bulacağım. Sabah olmadan o kanlı katili yakalayacağım.
2: Ben de sabah olmadan seni yakalayacağım Murat.
0: O halde daha sabaha kadar vaktim var komiser. Hadi hoşça kal.

0: Necati! Necati, kapıyı aç, ben Murat!
1: Tamam, tamam Murat Bey, geldim.
2: İçeri buyurun efendim.
0: Yalnız mısın? Evde kimse yok mu?
2: Yalnız mı efendim, kimse yok.
0: Necati, aktör arkadaşın az önce öldürüldü.
2: Ne? Erol mu?
0: Evet. İşin kötüsü cinayet masası onu da benim öldürdüğümü sanıyor.
2: Hay Allah. Başınız iyice dertte yani.
0: Bana yardım etmeni istiyorum Necati.
2: Ne yapabilirim sizin için?
0: Araba kullanmasını biliyor musun?
2: Biliyorum.
0: Peki öyleyse güzel. Aşağıda komiserin arabası var. Seninle bir yere gideceğiz. Arabayı da sen kullanacaksın, tamam mı?
2: Tamam efendim.
0: O halde hemen gidelim Necati. Vaktim çok sayılı çünkü.
2: Bir dakika Murat Bey.
0: Hey. Bana bak. Ne yapacaksın o elindeki tabancayla?
2: İhtiyacımız olabilir efendim. Yanımızda bulunmasında yarar var. Nereye gideceğiz?
0: Şu kulüpçü Selim'in evine.
2: Selim'in evine niye gidiyoruz? Orada ne bulabileceğiz ki?
0: Bir anahtar Necati. Küçük bir kasa anahtarı.
2: Yoksa nişanlınızın kiraladığı o kasanın anahtarını mı kastediyorsunuz?
0: Evet.
2: O zaman siz Selim'in katil olmasından şüpheleniyorsunuz.
0: Şüphelenmiyorum. Onun katil olduğundan eminim. Nişanlımla ilgisi vardı. Bu gece birlikte kaçacaklardı ama bilmediğim bir sebepten Selim Sunay'ı öldürdü ve kasanın anahtarını da aldı.
2: Olabilir efendim.
0: Şu aktör. Erol ölmeseydi bu esrar perdesini düğümlü çözecektim. Ama katil benden önce davrandı ve Erol'u da öldürdü. Şu ilerideki apartmanın önünde dur Necati.
2: Peki efendim.
0: Üçüncü katta oturuyor Selim. Ben dairesine çıkıyorum.
2: Ben de geleyim efendim.
0: Yok yok. Sen burada bekle beni. İhtiyacım olursa sana seslenirim.

0: Sen bana yardım et. Yüzümün akıyla çıkmalıyım bu karanlık işten. Nişanlımı ve Erol'u Selim'in öldürdüğünden eminim. Eğer anahtarı bulursam paçayı kurtarırım. Aksi takdirde sonum geldi demektir. Burada yok. Ama önünde sonunda bulacağım o anahtarı.
1: Olduğu yerde dur Murat.
0: Metin, demek buraya geleceğimi tahmin ettin ha?
1: Evet, seni burada bulacağımı biliyordum dostum.
0: Neden?
1: Çünkü o zaman zaman işlemeyen beynin yüzünden. Sen Selim'i katil sanıyorsun ha? Öyle değil mi?
0: O değil mi?
1: Hayır, Selim katil değil.
0: Peki, o değilse kim öyleyse?
2: Ben Murat. Aradığın katil benim.

0: Ne? Necati? Yani şimdi sen nişanlımı sen mi öldürdün?
1: Evet, yalnız nişanlını değil, o aktörü de ben öldürdüm. Kımıldama komiser, yoksa tetiği çekerim.
2: Tabancanı ver Necati, buradan bir yere gidemez.
1: Kımıldama dedim sana.
2: Senin katil olduğunu 2 saatten beri biliyordum Necati. Cinayet masasındaki arkadaşlar da biliyor. Bir yere kaçamazsın.
1: Yalan söylüyorsun. Benim katil olduğumu öğrenmen mümkün değil.
2: Sen öyle zannediyorsun. Kasanın anahtarını senin evinde buldum.
1: Ne? Yani anahtar... Anahtar sende mi komiser?
2: Evet. Görüyorsun ya, blöf yapmıyorum. Kaçman imkansız. Hadi ver tabancayı arkadaşım.
1: Anahtarı ver komiser. Anahtarı vermezsen seni de öldürürüm. Nasıl olsa 2 kişiyi öldürmüşüm. Bir üçüncüsü hiç fark etmez.
2: Teslim ol Necati. Adaletin pençesinden kurtulamazsın.
1: Gelme üstüme. Gelme diyorum.
2: Hadi, hadi aslanım, ver şu tabancayı.
1: Dikkat et Metin. Gelme diyorum sana. Gelme. Al.
2: Vurdu beni.
1: Senin ne olmuşsun? Şimdi geberteceğim seni.
3: Bırak diyorum sana. Bırak.
1: Boşuna uğraşma Necati. Biliyorsun ki karatede senden daha üstünüm. Kurtulamazsın elimden.
2: Dayan Murat. Dayan dostum. Birazdan polis arabaları. Sakın elinden kaçırma o hergeleyi.
1: Merak etme komiser. Bu pis katil benim özgürlüğümün bedelidir. Hiç kaçırır mıyım ha?

0: İşte böyle dostum. Erol ve Necati birlikte çalışıyorlardı. Erol şantajcıydı. Her şeyi Necati ile birlikte tezgahlıyorlardı. Nişanlının paraları alıp Selim'e kaçacağını anlayınca onu öldürdü. Ve cinayeti de senin üzerine yıkmak istedi. Az kalsın yıkacaklardı da.
1: Peki Necati aktör Erol'u neden öldürdü?
0: Sen elinden kaçıp kurtulunca Erol'un konuşacağından korktu. Nitekim Erol ağzından sana bazı şeyler kaçırmıştı. Daha fazlasını önlemek için de onu öldürdü.
1: Peki kulüpçü Selim'i ne yaptın?
0: Onu da kumarhane işletmek suçundan tutukladım.
1: Neyse, yaran nasıl oldu?
0: Boş ver, ben böyle yaralara alışığım Murat.
1: Doğru, haklısın. Savaşta az yaralar almamıştık değil mi? Ama şimdi tabii kalp yarası var ki dostum. İşte onun pek kapanacağını sanmıyorum.
0: Boş ver, düşünme artık. Zaman en iyi ilaçtır derler. Canım ne istedi biliyor musun?
1: Ne istedi?
0: Bol köpüklü bir kahve.
1: Hemen söyleyeyim getirsinler.
0: Ya dur, dur sakın yapma.
1: Aa, neden?
0: Dışarıda iri yarı bir hemşire var. 24 saat süreyle yiyip içmemin yasak olduğunu söyledi. Mümkünü yok kahveyi sokmaz buraya.
1: Ne yapacağız peki?
0: Hele bir iyileşeyim. Hele bir yaram kapansın. İlk ayağa kalktığımda yapacağım ilk şey o iri yarı hemşireyi tutuklatmak olacak.
2: Bir başka programda buluşmak üzere. Hoşça kalınız.

mavi özlüyüm. Her sözüm dinleyen özüm seçemez. Sırat köprüsünden ince sözlüyüm. Sırat köprüsünden ince sözlüyüm.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar. Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
1: Boykotun gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen boykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz. Ve sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin. Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.
0: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla Gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110.000 TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
2: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
3: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
4: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
5: Radyo hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
6: www.radyohedef.com. Tıklayın.
7: Zorunlu yayın.
8: Mezuniyetine aylar kalan Ayşe'ye, İlk adımlarını atmak için sabırsızlanan Furkan'a, torunları burnunda tüten Osman amcaya candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol. Kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için Kanver.org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.
7: Zorunlu yayın.
9: Radyo Hedef.

0: ve sadece en güzel. Her şeyin en güzeli için sizleri her çarşamba saat 21'den itibaren gönül frekansınız Radyo Edep'te Vakti Muhabbet'e bekliyoruz.
1: Radyo Hedef FM 91.8.
2: Her şey senden ya Rabbi. Ben de zayıf ve aciz bir kulunum. Gaflette olmaktan, sıkıntılara katlanamayıp sabır nimetini elinden kaçıranlardan eyleme.

0: Ben ki dalları kurumuş ağacım, sensiz susuz açım. Ben ki bir bebek gibi çaresiz, sana muhtacım.
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar güvenli gelecekler.
2: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
5: Radyo Hedef.
6: Bazı şehirleri özlemek, tek gözlü bir odaya toplaşıp annenin yaptığı sıcak tarhana çorbasıyla ısınmayı özlemek gibidir. O şehirlerin sokakları annenin ellerine benzer. Ağrıdan çatlayacak gibi duran alnını okşar durur gecenin bir yarısında. Annelerin duası varsa şehirlerin de duası vardır, mırıldanıp durduğu. Bu baş ağrılarım beni öldürecek biliyor musun? Kalk Kudüs'e gidelim. Allah şehrine gidelim. Allah bizi gözetsin, korusun, kollasın Kudüs hatırına. Kalbimizin ağrısı, başımızın ağrısı, ruhumuzun ağrısı hafiflesin şehre yaklaştıkça. Kudüs tarih boyunca bütün peygamberlerin ayak bastığı mübarek belde. Kudüs bağrında Ömerleri, Selahaddinleri, Ahmet Yasinleri saklayan diriliş beldesi. Ve bugün Kudüs, Müslümanların yegane direniş beldesi. Senin olana sahip çıkman için önce onu tanıman gerek. Kalk Kudüs'ü tanıyalım. Kalk Mescid-i Aksa'yı anlatalım. Kalk Kudüs'e gidelim. Kalk Kudüs'e gidelim programı Handan Yıldız Bayrağ'ın sunumuyla her çarşamba saat 18'den itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
5: Radyo Hedef FM 91.8.
7: Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim Ulu Nebi'nin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydüm. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsüydüm. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kim secipler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.
5: Radyo Hedef FM 91.8.

Nasıl anlatsın seni kalem? Nasıl anlatsın seni kelam? Hece hece yazsam da seni, yine kelimelerim kifayetsiz kalır. Adına hayran dudaklarım, her anışta seni yine hayran kalır. Gönlümün sultanı, ahımsın. Sen candan da öte canımsın. Ben hasret kafesinde çırpınan garip bir bülbülüm. Tut ellerimden ne olur, kurtar beni bu kafesten gülüm. Sen ki yar

0: sevgili. Öyle bir geldin ki gelişinle karanlıklar nurunla aydınlandı. Taşlaşmış gönüller aşkınla parçalandı. Yusuf gibi dipsiz kuyulardaydık. İbrahim gibi kor ateşlerde. Geldin ve kurtardın bizleri. Geldin ve sevginle kuşattın bütün alemi. Ey başımızın tacı, güzeller güzeli Nebi. Canlarımız yoluna feda olsun. Kalplerimiz aşkınla yansın, aşkınla dolsun.
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

0: markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
1: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
2: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
5: www.radyohedef.com.
4: Tıklayın.
6: Zorunlu yayın.
7: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
6: Zorunlu yayın.
8: Radyo Hedef.
9: Gördüğün zorluğa bir de hikmetle bak. Göreceksin, sevmeye engel değil. Gördüğün acıya bir de rahmetle bak. Göreceksin, idrak etmeye engel değil. Hissettiğin kırgınlıklara bir de şefkatle bak. Göreceksin, kalbinde bilmeye engel değil. Sabırdan şükre, şükürden sevgiye bir yolculuk bu. Kendi hikayeni bütün insanlığın hikayesinden ayırmadan, hakkın yeryüzünde kutlu bir aynası olduğunu unutmadan bak hayata. Göreceksin hiçbir keder, yeni şeyler fark etmeye engel değil. Bir yoldasın ve yolcusun. Bir bakmışsın yolda kalanlar varken, sen onların kollarına girmiş, onları da götürüyorsun. Zehra Uçar'ın sunduğu Engel Değil programı her çarşamba 10-11 arasında hayata ve engellere dair konu ve konuklarla sizlerle.
10: 91.8 Gönül Frekansınız. Radyo Hedef.

Engel Değil. Hazırlayan ve sunan Zehra Uçar. Program Yönetmeni Halil Beggi.

Merhaba sevgili Hedef Radyo dinleyicileri, 91.8 Hedef Radyo'dan herkese sağlıklı, mutlu, huzurlu, güzel bir gün diliyorum efendim. Keyfiniz, neşeniz bol olsun diyelim. Evet, Engel Değil'de her hafta olduğu gibi yine sizlerle birlikteyiz. Ben Zehra Uçar ve değerli konuğumuzla yaklaşık bir saat boyunca sizlerle birlikte olacağız. Evet, bugün konumuz serebral palsi ve stüdyo.

0: hayatımızda da çok değerli bir anne ve onun biricik kızı Zehra Ece var bizimle birlikte. Hemen WhatsApp hattımızı hatırlatalım, sonra konuğumuzla devam edelim. 531-843-5633 531-843-5633 numaralı hattımızdan bizlere mesajlarınızı gönderebilir, sorularınızı yöneltebilir, dikkat çekmek istediğiniz herhangi bir husus varsa lütfen bize yazın efendim. Evet, bu hafta serebral palsi konuşuyoruz, hidrosefali hastalığını ve Zehra Ece'nin bununla birlikte gelen başka çoklu hastalıkları da var. Annesiyle bu konuları konuşacağız. Sahure Dündar hanımefendi bizlerle birlikte. Aslında hani bize hep hastanede şöyle derler, adımızdan ziyade işte Zehra'nın annesi, Zehra Ece'nin annesi diye tanımlanırız biz çoğu zamanda. Sahure Hanım hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Nasılsınız?
1: Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız?
0: Bizler de iyiyiz. Sizleri gördük, çok daha iyi olduk. Stüdyomuzda bu minik konuğumuzun da olması ayrıca buraya bir güzellik kattı. İlk kez böyle bir şey oluyor bu arada, onu da söyleyeyim. Bu kadar minik bir konuğumuz var. O da zaten böyle o kadar tatlı ki hani böyle şu an sakin duruyor, sizi dinliyor. Onun burada olması da beni ayrıca mutlu etti. Onu da söylemek isterim. Evet, Sahure Dündar dedik, Zehra Ece'nin annesi. Öncelikle biz sizi kısaca tanıyalım. Sonra da Zehra Ece'nin hayata ilk başlangıcından itibaren bir konuşalım istiyorum. Sizi tanıyabilir miyiz kısaca?
1: Tabii, ben Sahure. Hı-hı. Zehra Ece'nin annesiyim. Alanya'dan Ankara'ya geldim. Hı-hı. Kızım için.
0: Evet. Ev hanımısınız.
1: Ev hanımıyım. Hı-hı. Tamamen kızımla uğraşıyorum. Onun tedavisi için buradayım.
0: Evet, aslında Ankara'da yaşamıyorsunuz. Buraya tedavi için geldiniz. Ne kadar oldu geleli?
1: 1,5 senedir buradayım.
0: Hı-hı. 1,5 sene.
1: 1,5 senedir mücadele veriyorum.
0: Evet. Allah kolaylık versin. Gerçekten çok zor bir süreç ve çok uzun bir süreç. Yani evet, ömür boyu devam eden bir süreç var aslında. Hani hep deriz ya, çok hızlı çok şeyler yapılır ama yavaş ilerleyen bir süreç. Evet. Etkilerine baktığımızda. Değil mi?
1: Evet.
0: Yani zaman alıyor. Biraz nasıl diyeyim, yıllarca da sürebiliyor. Ama bizim için böyle minicik gelişmeler bile çok kıymetli.
1: Büyük mucizeler.
0: Değil mi?
1: Tabii.
0: Evet. Rabbimin mucizelerini görmeye çok ihtiyacımız var. Bunu da her defasında söylüyorum, ne olur Allah'ım bize göster diye. Evet, şöyle siz kaç yaşındasınız?
1: 30 yaşındayım ben.
0: 30 yaşındasınız. Zehra Ece kaç yaşında?
1: Zehra Ece 4,5 yaşında.
0: 4,5 yaşında, daha evet minicik. Şöyle ilk olarak nasıl başladı? Şimdi Zehra Ece'nin hastalığının tanımında serebral palsisi var dedik.
1: Evet.
0: Hidrosefalisi var dedik.
1: Evet. Epilepsimiz var.
0: Evet.
1: Zehra Ece 29 haftalık doğdu. Hı hı. Prematür olarak dünyaya geldi.
0: Evet.
1: Kalbinin durması sebebiyle beyin kanaması geçirdi. İleri, hı hı, evre. Yoğun bakım sürecindeyken beyin kanamasına bağlı olarak hidrosefali oluştu.
0: Evet. Yoğun bakımdayken değil mi?
1: Evet.
0: Evet. Ya ne kadar zorlu bir süreç. 29 haftada doğuyor. Kalbi duruyor. Sonra beyin kanaması geçiriyor.
1: Evet.
0: Sonra da uzun bir yoğun bakım dönemi. Entübe sanırım.
1: Başta entübeydi. Hı-hı. Sonrasında oksijen alarak devam etti.
0: Oksijen alarak devam etti. Peki bu oksijenli süreç ne kadar zaman sürdü?
1: Bir ay o şekilde sürdü. Hı-hı. Sonrasında ameliyatlarımız oldu. Hı-hı. Hidrosefali nedeniyle beyine basınç yapmasından dolayı, hı-hı, şant takıldı.
0: Evet. Peki daha önce bu konuda bir bilgisi olmayan ya da duymamış olan dinleyicilerimiz için siz bize bu hastalıkları yaşadığınız kadarıyla tanımlayabilir misiniz? Mesela serebral palsi nedir?
1: Serebral palsi beyin felci anlamına geliyor.
0: Hı-hı.
1: Yaşadığı bu kalbin durması, beyin kanaması, işte aldığı beyin hasarları nedeniyle bu tanıyı aldı.
0: Evet, değil mi? Bu evet. Doğum öncesinde, sonrasında ya da işte yine bir dönemde bir gelişen beyin hasarı nedeniyle oluşuyor.
1: Evet.
0: Ama buna bağlı olarak da kalıcı hareket olsun, duruş bozukluğu olsun, birçok şeyde de kısıtlı oluyor değil mi? Bağımsız
1: evet.
0: Hareket edememe, işte bazen konuşamama, yürüyememe, yani beynin kontrol edememesi
1: evet.
0: Gibi bir durum. Ama ilerleyen dönemlerde işte fizik tedavi, işte cerrahi ya da destekleyici tedavilerle birlikte yaşam kalitesini biraz daha maksimuma çıkarabiliyor.
1: En iyi seviyeye getirmek için uğraşıyoruz. Tabii ki eğitimler çok önemli. Hı hı. Fizik tedavi bizim için çok önemli bir yerde.
0: Evet.
1: Büyük bir emek verildiği zaman mutlaka bizim için büyük bir karşılığı veriliyor.
0: Hı hı. Evet. Şimdi Zehra'ca doğdu. Sonra dediğimiz gibi yoğun bakımdaki o süreci başladı. Sonrasında siz taburcu oldunuz tabii, değil mi?
1: Evet.
0: Evet, taburcu oldunuz.
1: Bir ay anne yanında kaldı bu ameliyat sürecinden sonra.
0: Hı hı. Evet. Sonrasında?
1: Sonrasında taburcu olduk.
0: Evet.
1: 7. ayımızda epilepsimiz başladı.
0: Hı hı.
1: O dönemde fizik tedavi başlamıştı.
0: Evet.
1: Uzun bir süre fizik tedaviden ziyade epilepsi için mücadele etmek
0: zorunda
1: kaldık.
0: Peki epilepsiyi 7. ayda nasıl fark ettiniz? Yani nelerdi o sizin gözlemlediğiniz, gördüğünüz belirtiler nelerdi?
1: Prematüre gruplarında annelerimiz vardı. Hı-hı. Onlarla konuşuyorduk sürekli.
0: Evet.
1: Bir tanesinin çocuğu nöbet geçiriyordu. Nöbetin bin bir türlü hali olduğunu öğrenmiş olduk. Hı-hı. O grupta.
0: Evet.
1: Onun çocuğu dalma şeklinde nöbet geçiriyordu.
0: Gözü dalıyor değil mi?
1: Evet.
0: Hı-hı.
1: Ve Zehra'cı da o hafta dalmaya başladı. Biraz da onun sayesinde öğrenmiş oldum.
0: Değil mi?
1: Fark etmiş oldum.
0: Ya işte bu ailelerin, annelerin daha doğrusu bir araya geldiği zamanlar birbirinden istifade edeceği çok şeyler var gerçekten.
1: Evet.
0: Çünkü bilmiyorsunuz ama biri orada sizden önce bu durumu yaşamış oluyor. Ne kadar erken öğrenirsek de bizim de o kadar kârımız oluyor bu anlamda.
1: Evet, evet, tabii ki.
0: O yüzden her zaman bir arada olmakta yarar var değil mi?
1: Tabii ki.
0: Evet, iyi ki bu gruplar var, iyi ki bu platformlar. Tabii sonrasında işte dernekler vesaire bu konuda bize çok yardımcı oluyorlar.
1: Çok.
0: Peki siz şimdi yeni anne oldunuz o zaman. Şimdi hı-hı. Oraya o zamana gidecek olursak. Anne karnında bununla ilgili bir sıkıntı yok değil
1: yoktu.
0: Mi? Herhangi bir sıkıntı yok. Tamamen doğum sırasında ve sonrasında başlayan ve gelişen bir şey.
1: Evet.
0: Siz şimdi bebek hani ben o süreci de yaşadığım için sizden bebeği alıp yoğun bakıma götürdükleri sırada ya ne oluyor? Oluyor hani ne oldu? Hani çok böyle bir endişe, korku, çok farklı hisler. Sonrasında siz doktorla tabii görüştünüz. O sırada neler hissettiniz? Yani ne düşündünüz Zehra'cı ile ilgili size bilgi verdiklerinde?
1: Benim için çok zor bir süreçti.
0: Hı-hı.
1: Zehra'cı çok ani bir doğum oldu. Ve ilk doğacağı zaman bana asla yaşama ihtimalini söylediler.
0: Hı hı.
1: Ve gerçekten doğduğu sürede sevk sırasında 4 kez kalbi duruyor. Herkesin kucağında bebeği varken benim olmuyor. O sesleri duyuyorum. Çok ağladım, çok üzüldüm kucağımın boş olmasına. Doğum esnasında sürekli olarak kendimden geçmiş bir biçimde sadece kızımı düşünüyordum.
0: Evet.
1: Sonrasında doktor gene tekrar söyledi. Yaşama ihtimali yok. Hı-hı. Yetişemez diye. Zorlu bir süreçti. 10 gün sonunda doktorumuz

0: başka bir doktorumuz. Gene tekrar hani ihtimal düşük bir çocuk yaşama ihtimali dedi. Ama bir mucize oluştu ve şunları söyledi. Eğer yaşasa dahi hareket bile edemeyecek bir çocuk demişlerdi. Beyin cerrahisi bu şekilde söyledi. Çok ağır bir durumda, beynin hasar almamış kısmı yok. Her yeri hasarlı. Ama bugün çok şükür o durumdan çok daha iyi durumdayız.
1: Değil mi?
0: Asla hareket edemeyecek, tepki vermeyecek dediklerinde yıkılmıştım, üzülmüştüm ama tek isteğim çocuğumun hayata tutunmasıydı.
1: Evet, ama bir tarafında da vardı değil mi? Bu umut vardı yani. Hani
0: Hep.
1: evet, doktor böyle söylüyor ama yani hani onu beklemeye girmediniz yani, böyle bir süreç olmadı.
0: Asla. Hep umutluydum. Hep inanıyordum kızımın bir şeyler başaracağına, hayata tutunacağına.
1: Evet.
0: Güzel günlere geleceğimize inanıyordum. Hala da inanıyorum.
1: Çok şükür şimdiki haline bakılırsa değil
0: Çok
1: mi?
0: daha iyi durumda. Onun bir gülüşü bile bizim için o kadar büyük bir şey ki.
1: Evet. Ya en azından hani düşünsenize, evden onu alıp buraya geldik ya. Bu aslında çok büyük bir şey. Onu dışarı çıkarabilmek, kucağınıza alabilmek. Yani hani çok sıradan olan şeyler bizim için çok lükse kaçıyor. Yani hani bu çocuklarla ilgili. Hani çok büyük şeyler bizim için. Yani onunla dışarı çıkmak, bir yerlere gidebilmek gerçekten bir o kadar güzel, zahmetli ama bir aynı zamanda da bir risk de oluşturuyor her zaman. Yani bu çocukların hani çok fazla işte kalabalıkla teması olsun. Çünkü bağışıklık sistemi daha böyle onların zayıf. Ve hasta olduklarında da hani böyle çok kolay atlatamayabiliyorlar. Çünkü çoklu hastalıkları da olduğu için. O yüzden hep böyle biz tetikte, dikkatli bir şekilde yapmaya çalışıyoruz.
0: Evet, çok hassaslar. Zehra'yı 2 sene önce neredeyse, 1,5 sene önce diyeyim, influenza'ya yakalandı. Çok ağır bir nöbet geçirdi. Ve ben 1 senedir bağışıklığını toplamaya çalışıyorum. Çok zorlandım. Bu süreçte 4 uzun nöbet daha geçirdi. Toplum içine girdiğimiz zaman hemen hastalık kapıyordu. Dediğimiz gibi dışarı çıkarmak, onlarla vakit geçirmek çok güzel ama bir o kadar da çok zorlu.
1: Zorlu, evet. Peki nasıl diyeyim? Siz Alanya'da değil mi yaşıyorsunuz? Oradaydınız.
0: Evet.
1: Peki o zamanlarda nasıl böyle mücadele ettiniz? Neler yaptınız? Size kimler destek oldu?
0: Başta ailem çok destekçim oldu her zaman. Her zaman yanımda oldu. Annem çok yakınımdaydı. 6-7 aylıkken fizik tedaviye başladık. Dediğim gibi nöbetler başladı. Uzun süre hastane süreçlerimiz oldu. Zorlu süreçler. Sonrasında başka yerlere de gittim tabii ki. Muğla'ya gittim. İşte orada kaldım bir süre. Ergoterapi aldırmaya çalıştım. Fizik tedavi aldırmaya çalıştım. Yol gösterenlerim oldu. Dediğim gibi özel çocuk aileleri. Hep
1: Evet.
0: yeni bir şeyler. Yeni bir örnekler. Zehracı'nın bu dönemde görme bozukluğu oluştu. Nöbetlerden kaynaklı.
1: Evet.
0: Bana görmüyor, asla görmeyecek dediler. Ve araştırdım, inanmadım buna. Gene umutsuz olmadım. Bir arkadaşım aynı durumda olduğunu söyledi çocuğunun. Ve Ankara'da bir göz doktoru önerdi. Buralara geldim.
1: Evet.
0: Ve asla görmüyor değil de aslında beyine bağlı bir görme bozukluğu olduğunu öğrendim. Kortikal görme bozukluğu. Ve bunu çoğu kişi bilmez. Asla görmeyecek demek değil ama çalışmalarla ancak görebileceğini
1: Görebilin.
0: öğrendim.
1: Yoksa
0: Hep
1: size
0: evet.
1: söylenenlere bakarsanız aslında şu an hiçbir yol kat edememiş olurdunuz.
0: Asla.
1: Zehracı'da
0: Evet.
1: bu durumda olmazdı.
0: Evet.
1: Değil mi?
0: Evet.
1: Evet. Peki şimdi Zehracı ile ilgili bir kampanyanız var. Değil mi?
0: Evet.
1: Onun bağımsız olabilmesi, yürüyebilmesi, işte oturabilmesi gibi fonksiyonları yerine getirebilmesi için ve hani bunlar çok pahalı cihazlar, değil mi?
0: Evet.
1: Peki bu şey sizde nasıl oluştu? Buna nasıl karar verdiniz gelmeye, yaşadığınız yerden ayrılmaya? Hani çünkü işte 4,5 yaşında siz buraya geleli ne kadar oldu?
0: 1,5 sene.
1: 1,5 sene. Evet, aslında vaktinde de gelmişsiniz, çok geç değil. Hani böyle birileri mi önce oldu? Hani böyle bazen hayatımızda böyle farklı bir alana sürükleyen insanlar vardır ya bize. İşte yüreklendiren, işte böyle yapalım edelim diyen. Yani kimin fikriydi bu? İşte siz mi araştırdınız ya da nasıl bir süreçti?
0: Şöyle oldu. Ben doktorumuza gittiğimde doktorumuz bize dedi ki eğer bu çocuğun belli bir seviyeye gelmesini istiyorsanız ya Ankara ya İstanbul. Bana böyle bir şey söyledi.
1: Evet.
0: Çünkü burada imkanların daha iyi olduğunu söyledi. Önüme arkama bakmadan gelmeyi düşündüm buralara. Zaten oralardan gitmek istiyordum yaşadığım bazı sıkıntılardan dolayı.
1: Evet.
0: Geldim ve gerçekten burada tedavinin daha iyi olduğunu gördüm. Bir süre akrabamın yanında kaldım. Denedim. Ve sonrasında da Zehra'cı için ufak da olsa gelişmeler olduğunu görünce burada kalmaya karar verdim.
1: Evet. Dolayısıyla sizin de ayrı bir eviniz oldu, değil
0: ayrı
1: mi?
0: Ayrı bir evim oldu.
1: Zehra'cı ile birlikte yeni bir ev, yeni bir işte umutla dolu bir başlangıç. Ve inşallah böyle çok güzel geçer.
0: İnşallah.
1: Hani aklınızdaki şeyler, planladığınız şeyler... desteklerle de o şeye kavuşursunuz.
0: İnşallah.
1: Evet. Peki ne durumda şu an kampanyanız?
0: Kampanyanın daha yarıya gelebildi. 2 milyon 200 bin TL'lik bir kampanya. 1 milyon 180 bini toplandı. 1 milyon 20 bini kaldı.
1: Evet.
0: Çok yavaş gidiyor bana göre. Çünkü kızımın bir an önce bu cihaza kavuşmasını istiyorum. Hem kalça çıkığı olmaması adına hem adımlayabilmesi için zaten yeterince beklediğimizi düşünüyorum bir şeyleri görmek için. Biraz daha hızlanmasını istediğim bir süreç.
1: İnşallah öyle olur diyelim. Çünkü dediğiniz gibi biraz yavaş ilerliyor. Başta bir hızlanma oluyor ama sonrasında bir durağan döneme de giriyor. Çünkü sizin de gördüğünüz gibi hani etrafta hani artık çok fazla hani böyle çocuklar var. İşte SMA hastaları, kas hastaları, bununla ilgili işte kumbaralar vesaire biliyorsunuz çok fazla. Duyarlı insanlarımız var.
0: Evet.
1: Ama bir o kadar görmezden gelenler de var. Biz tabii daha çok... İşte bununla ilgili neler yapılabilir bilmiyorum ama daha çok işte paylaşım yapıyorsunuzdur, etrafa söylüyorsunuzdur. Yine de belli kurumlardan değil mi destek
0: evet, evet, tabii ki.
1: Almak için gidiyorsunuz. Yani inşallah daha hızlı bir şekilde ilerler. Belki bugün burası da iyi gelir inşallah diyorum. Yani evet. Peki daha önce etrafınızda var mıydı böyle hani engeli olan biri gördüğünüz ya da ailede var mıydı?
0: Gördüğüm kadarıyla çok nadir vardı öyle söyleyeyim. Belki de biz bu kadar fark etmiyorduk.
1: Ne düşünürdünüz o zaman? Hiç böyle bir şeyiniz olur muydu? Yani hani o ailelerle ilgili işte o çocukla ya da bireyle ilgili hani nasıl bir hayatları olduğuna ilişkin?
0: Özel gereksinimli bireyleri ben her zaman çok ayrı bir değer veriyordum aslında. Çocukken de özel eğitim öğretmeni olmak istiyordum açıkçası.
1: Gerçekten mi?
0: Evet, her zaman bir ilgim vardı ve onlarla gerçekten çok iyi anlaşıyordum. Komşumuzun kızı vardı.
1: Evet.
0: Yaşı bayağı bir büyük. Fiziksel olarak çok kötü durumda değildi ama algı olarak yeteri kadar iyi durumda değildi. Ve

0: bana karşı sadece saçlarını okşatmak isterdi. Benim
1: Evet.
0: çok sevdiğimi her zaman bilirdi. Her zaman onlara karşı böyle bazı insanlar olur, böyle üzülerek bakar ya. Ben hiçbir zaman öyle olmadım.
1: Hı.
0: Hep daha çok severek baktım. Daha çok hırpalayarak, daha
1: Evet.
0: çok oynayarak, ne bileyim, her zaman bir ilgim vardı.
1: Evet ama zaten o da bunu
0: Ya
1: hissediyormuş. O çocuklar biliyorsunuz
0: evet,
1: hissederler.
0: evet.
1: Evet bununla ilgili tepki de verirler. Sizin işte onun saçını okşamanız zaten istiyorlar. Yani
0: Evet.
1: böyle de oluyor. Elini tutuyor mesela saçına götürüyor. Kendisini sevdiriyor. O
0: Evet.
1: kadar seviyorlar ki sevilmeyi. Yani aslında baktığımızda çok kolay değil mi bir şey? Hani
0: Evet.
1: o sevmek. Bundan şimdi mahrum kalanları düşündükçe gerçekten o mahrum bırakanlara çok kızıyorum. Yani bunu bu sevgiyi bilmeyen, hissetmeyen, görmezden gelen, denemeyen, kabullenemeyen çok o kadar çok insan var ki. Yani burada hani anneleri aldığımızda hani birçoğunun işte eşleri de olmamış oluyor. Sonra terk edilmiş oluyorlar. Bakıyorsunuz artık çocuk 30 yaşına gelmiş mesela. Anne yaşlanmış. Ama hala işte onunla ilgili böyle yine. Çünkü siz hep bu şey süreçte iyi olmak zorundasınız. Yaşınız kaç olursa olsun, bu çocukların hep bir desteğe ihtiyacı var. Bakıma ihtiyacı var. Yanında olunmaya ihtiyacı var. Okula da gidecek olsa, dışarıda çıkacak olsanız, evde de gecede hep siz bir şekilde ayakta olmanız gerekiyor. Yani o yüzden yalnızken bu çok daha zor. Ama sağ olsun işte etrafta güzel insanlar, bu arkadaş olur, akraba olur, eş olur. Böyle olunca sizin o ne diyeyim biraz daha kolaylaşabiliyor bazı şeyler.
0: Evet, uzun süredir tek başıma mücadele veriyorum.
1: Hı.
0: Bazı noktalarda annem geliyor
1: Hı.
0: buralara. Maalesef uzağız şu anda. O zaman bir farklı, mutlu ve rahat oluyorum. Diğer türlü çok yoruluyorum.
1: Hı. Evet. Yani tabii ki birinin o an böyle sizi yarım saat, bir saat bile dinlendirmesi çok size sizi rahat ettirebiliyor. Evet. Biraz şimdi kısa bir eser aramız var. Daha sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz.

0: Evet, kısa bir eser arasından sonra yeniden sizlerle birlikteyiz. 91.8 Hedef Radyo'dasınız. Engel Değil'desiniz efendim. Evet, WhatsApp hattımızı tekrar hatırlatalım. Sonra konuğumuza dönelim. 531-843-5633 531-843-5633 numaralı hattımızdan bizlere mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Evet, bugün çok kıymetli bir konuğumuz var demiştik. Zehra Ece ve annesi Sahure Dündar Hanım bizlerle birlikte. Zehra Ece 4,5 yaşında serebral palsisi, hidrosefali ve epilepsi tanılarıyla yaşamını sürdürmekte. Ama Zehra'nın daha bağımsız hareket edebilmesi ve günlük yaşamında doğru pozisyonda desteklenebilmesi için cihazlara ihtiyacı var ve bununla ilgili ailesinin başlatmış olduğu bir kampanya var, valilik onaylı. Zehra Ece'nin en kısa zamanda bu cihazlara erişimi gerekiyor. Bununla ilgili inşallah sizlerden de destek bekliyoruz. Evet, Sahure Hanım'la kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son nerede kalmıştık? Zehra Ece'nin tedavisiyle ilgili, değil mi? Evet. Cihazlardan bahsetmiştik. Evet. Etraftaki destekten bahsetmiştik.
1: Evet, ben buraya geldikten sonra bir süredir tamamen Zehra Ece'nin fizik tedavisi, görme dersleri, özel eğitim, ergoterapi alanında sürekli desteklerle devam ettirmeye çalıştım bu süreci, bu tedavileri. Çünkü aldığımız olanaklar yetersiz kalıyordu.
0: Kalıyor, tabii ki. Çünkü bu cihazlar ve tedavi çok pahalı, masraflı şeyler. Evet. O yüzden her anlamda destek gerekiyor. Ve bunun da erken yapılabilmesi, ne kadar erken başlanırsa o kadar yol kat edebilir. Çünkü zaman çok önemli, biliyorsunuz. Burada zamanla yarışıyoruz. Zehra Ece'nin işte 4,5 yaşında olması daha ileri bir yaşlarda almasından çok daha iyi olacaktır.
1: Evet, tabii ki. Dediğim gibi görme alanında ders almak zorunda kalıyoruz.
0: Görme de sıkıntı var demiştiniz.
1: Evet, beyne bağlı bir görme bozukluğu. Birçok kişi direkt görmüyor gibi düşünebilir. Ama bu bir süreç, aynı fizik tedavi gibi. Görme derslerini aldıkça, karanlık odada çalıştıkça bu çocuğun görmesi yavaş yavaş yerine gelmeye başladı. Henüz bir takip yok ama anlık bakışlar artmaya başladı.
0: Peki ilk nasıl fark ettiniz görme bozukluğunu?
1: Nöbet

0: yaptıktan sonra zaten bakışları bir boşa çıkmıştı. Ve gözleri kaymaya başlamıştı. O zaman bir doktora götürdüğümde direkt görmüyor dediler. Testler yaptılar o süreçte. Bu kortikal görme bozukluğunu çok bilen alan yok yani. Göz doktoru. Burada öğrendim ben bunu ve nasıl bir rehabilitasyon yapabileceğimi öğrendim bu süreçte. Ama ne kadar öğrenmiş de olsam bir eğitimci kadar yapamadım.
1: Tabii ki, evet.
0: Eksik noktalarım oldu, yanlış yaptığım şeyler oldu ve zarar vermektense bir eğitimci bulmayı düşündüm. Burada bir eğitimci buldum bu alanda
1: Evet.
0: ve onunla başladığımız süreçte Zehracan'ın tepkileri arttı, sesleri arttı, cevap verme şeyleri arttı, cevap vermeye başladı bir şeylere. Soru sorduğumuz zaman anlamsız da olsa cevapları çoğaldı.
1: Evet. Bu arada Zehra Ece'nin sesini de duyuyoruz. Bence o da
0: Evet.
1: programın farkında. Çünkü biz sabah gelirken Zehra Ece'de çıt yoktu. Ama stüdyoya girince yani size eşlik etmeye başladı. Ya bilmiyorum, bir şeyleri eksik mi söylüyorsunuz? Oradan ekliyor mu? Ya anne şunu demedin falan mı demek istiyor? Olabilir. Yani ama ya arada bir Zehra Ece'ye bakmanız gerekiyor. Bence size hatırlatmaları var diye düşünüyorum.
0: Evet, tabii
1: Çünkü
0: ki.
1: bu çocuklarla bizim anlaşma yöntemimiz ağlama şekilleri, gülme şekilleri,
0: Kızma
1: kızma
0: şekilleri.
1: şekilleri ve bir ağlamanın bu kadar çok çeşidi olacağı hayatta aklıma gelmezdi.
0: Kesinlikle.
1: Yani bir ağlamanın karın ağrısı mı, uyku mu, açlık mı ya da işte can sıkıntısı ya da bir yerinin acıdığı ya da korktuğu, ya hepsinde farklı bir ağlama şekli var.
0: Evet, tabii ki.
1: İyi ki böyle değil mi yani? Yoksa nasıl anlayacağız?
0: Anlayamazdık.
1: Evet.
0: Evet, şu anda Zehra Ece geceleri uyandığı zaman ağlama şeklinden karnının ağrıdığını anlayabiliyorum.
1: Değil mi?
0: Evet.
1: Ne
0: Ya
1: güzel.
0: da kızdığını anlayabiliyorum. Ya da o an ne istediğini artık anlayabiliyorum. Her şey sadece konuşmakla yetmiyor. Bazen tepkiler yeterli geliyor bizim için. Artık çocuğumuzu o kadar iyi öğrenmişiz ki zamanla öğreniyoruz zaten. Birçok insan korkuyor. İşte diyor ki nasıl olacak, nasıl yapacağım, nasıl anlayacağım. Ama onu bir şekilde çözüyoruz.
1: Evet. Peki size çevrede Zehra Ece ile ilgili ön yargılı yaklaşanlar var mıydı ya da işte inciten?
0: Var mıydı değil, hala çok var bu arada.
1: Evet.
0: İlla ki var.
1: Mesela
0: İşte
1: ne diyorlar, ne söylüyorlar Zehra Ece için ya da sizin için?
0: en baştan beri bu böyle oldu. Erken doğdu işte. Ben direkt normal kendi hitabımla söyleyeyim. Özel gereksinimli olacağına yaşamasın tarzı kelimeler çok duydum.
1: Böyle yorumlar.
0: Böyle yorumlar da aldım. Sonrasında işte yok işte boşa çabalıyorsun diyenler oldu. Hala da öyle işte. Ben bu çocukların geliştiğini hiç görmedim diyenler oldu. Garip bakanlar oluyor. Ya da
1: Sorular
0: bilmediği
1: soranlar.
0: konularda evet bilmedikleri halde o kadar çok yorum yapanlar oluyor ki. Keşke onu şöyle yapsan, bunu böyle yedirsen. Ama bilmiyorlar ki.
1: Ya evet.
0: Sadece yorum yapıyorlar ve bu beni çok yoruyor.
1: Çünkü onların yorumu normal gelişim olan sağlıklı çocuğa göre olan şeyler.
0: Evet.
1: Zannediyorlar ki işte o şeyi yediğinde, içtiğinde ya da ne işte ona bir şey faydası olacak, iyi olacak
0: Evet.
1: vesaire ama bununla hiç ilgisi yok. Yani ona yanlış bir şekilde verdiğiniz bir kaşık su bile onun çok büyük rahatsızlığına sebep olabilir.
0: Evet ve şöyle de bir şey var. Artık bu zamanda çok daha yeni şeyler çıkıyor. Tıp yavaş yavaş ilerliyor, teknikler yavaş yavaş değişebiliyor.
1: Evet, artık çok hızlanma da var yani.
0: Şunu söylüyorlar sürekli işte. Ya bizim de şu akrabamız vardı.
1: O
0: Yani
1: da
0: belki 50
1: böyleydi.
0: yaşında. Evet, o da böyleydi işte. Yerlerde sürünüyordu. Hiç başka bir şey yapamazdı. Ya da işte hepsini aynı kefeye koyup ve asla

0: umudumun olmaması gerektiğini düşündürüyorlar bana.
1: Yani değil mi? Zaten ya kendini toparlıyorsun, güçlü durmaya çalışıyorsun. Her dakika yeni bir umut, yeni bir işte buluş peşindesin Zehra'ca için. Sen böyle bir yolda koşarken birisi aniden böyle senin karşına çat diye bir duvar örüyor. Evet. Yani senin olan umudunu da yani kesmeye çalışıyor. Ya ben ya o insanlarla ilgili çok acımasız olduğunu düşünüyorum.
0: Evet, yani şunu da söylüyorlar. Zaten çok yaşamıyorlar. Direkt bunu diyenler oluyor.
1: Hı-hı.
0: Yani daha o kadar çok şey ki işte çocuğa deneme yapıyorlar. Çocuğun ne tepkisi olduğunu bilmiyorlar. Ya da nasıl baktığını bilmiyorlar. İşte ellerini getirip işte hani görmüyor ki bu çocuk. Nereden görüyor? Görmüyor ki diyenler. Ya da hemen bir fizik tedaviyle, 2 aylık fizik tedaviyle hemen toparlayacağını düşünenler. Yoğun aldırdığımız zaman. Hani daha oturamamış ki diyenler. Yani hem bu konuda hiç bilgisi olmayıp hem acımasız olup hem de her şeyin çok çabuk olacağını zanneden insanlar var. O da bizi çok yoruyor.
1: Evet, ben artık mümkün olduğunca o insanlardan uzak yani olmaya, bir yani çok mecbur kalmayınca selam dahi vermemeye özen gösteriyorum. Çünkü insanın enerjisini alıyorlar.
0: Evet.
1: Yani senin aklında olan bütün planlarını, işte tasarladığını, o içinde yeşerttiğin umutlarını bir anda böyle yani söndürebiliyorlardı önceden. Ama şimdi
0: artık
1: öyle
0: yapamıyorlar.
1: Değil.
0: Yapamıyorlar.
1: Ya tabii ki. Bizim de çünkü artık onlara cevap yani vermeye ne diyeyim, alıştık buna biz.
0: Evet.
1: Yani ama bilmiyorum ya, sanırım en iyisi görüşmemek.
0: Evet, artık bu tür insanlarla zaten görüşmüyorum. Dışarıda olanları da artık çok önemsemiyorum, çok kafaya takmıyorum. Ben daha çok kızımla eğlenmeye, mutlu olmaya.
1: Evet, neler yapıyorsunuz birlikte?
0: Birlikte neler yapıyoruz? Zaten Zehra'cı çok mutlu olan bir çocuk. Gülmeyi ben öğrettim ona bu arada. Hiç gülmeyi bilmeyen bir çocuktu. Her gün yanında yarım saat canım sıkkın bile olsa, üzülsem bile hep kahkaha attım. Hep hırpaladım, hep oynadım. Birlikte salıncak biniyoruz, birlikte bir yerlere gidiyoruz. Gezmeyi çok seven bir çocuk. Ona işte mesela tümseklere geldik, işte hadi yuppi zıp zıp yapıyoruz. Yani sürekli bir şeyleri kodlayarak onun eğlenmesini sağladım bugüne kadar hep.
1: Evet.
0: Ve bundan sonra da böyle yapacağım.
1: Ve bunu da başardınız. Yani,
0: evet.
1: Evet. Ya onun zaten gülümsemesini görmek inanılmaz bir haz veriyor. Çok da güzel gülüyor. Ya inşallah hep böyle sizin de Zehra'cenin de yüzünden o gülücükler eksik olmasın.
0: İnşallah. Bu süreçte artık bir şeyleri daha çok öğretmeye, sürekli anlatmaya. Mesela anlamadığını düşünen insanlar var. Ama bu böyle değil. Sürekli anlattığım zaman Zehra'cı mutlaka bir şeyleri kapıyor. Kafasında kodluyor ve artık öğrenmiş oluyor.
1: Evet.
0: Bildiği sayılar var, bildiği müzikler var.
1: Evet.
0: İşte çantanın fermuarını kapattığımız zaman dışarı gideceğimizi biliyor.
1: Evet.
0: Kafasında kodladı çünkü onu.
1: Evet. Ya çok güzel. Şimdi insanlar direkt cevap istiyorlar, net şeyler. Yani diyor ki mesela konuşuyor mu? Ya da işte senin dediğini anlıyor mu? Yani buna böyle bir direkt onların anladığı şekilde bir cevap istiyorlar. Ama şimdi bu çocuklar aslında anlıyor, anlatıyor da, ama onu annesi anlıyor ve anlatıyor. Ya orada bir çevirmen var.
0: Evet.
1: Yani Zehra'cenin konuştuğu dili anlayan, onun her hareketini, her işaretini, işte gülümsemesini, ağlamasını, annesi de bunları kodlamış.
0: Evet, tabii ki.
1: Değil
0: kodladığımız
1: mi?
0: O kadar çok şey var ki.
1: Hı-hı.
0: Ya ama şunun farkındayım. Herkes konuşmak, herkes yürümek zorunda değil. Onlar Hı-hı. farklı değil.
1: Evet.
0: Yani her insan nasıl kendi içinde farklıysa,
1: Hı-hı.
0: Bu çocuklar da normal bir insan, normal bir her şey yolunda olan bir kişiler.
1: Evet. Ya işte bir farklılık sadece aslında. Yani ama insanlar dediğim gibi hani böyle o ayrıştırmayı bir türlü normalleştirememeyi bunu çok iyi yapıyorlar. Yani yoksa ben baktıktan sonra, ben onunla her türlü ilgilendikten sonra, onun yaşamını hazırladıktan sonra ya başkasını ya bu derece ilgilendirmemeli. Aha, onların yapması gereken işte tabii ki buna saygı duymak, haklarına saygılı olmak. Yani değil mi? Çünkü engelli bireylerin de yaşadığı çok sorunlar var. Şimdi evet küçükler bizim kontrolümüzdeler ama Zehra Ece büyüdüğünde işte yürüdüğünde ya da işte atıyorum akülü araç kullandığında ya da diyelim onun için hazır olması gerekiyor işte kaldırımların, asansörlerin ne bileyim yani erişilebilirlik.
0: Bu konuda biraz sıkıntılı maalesef. Hı hı. Kaldırımlar olsun. Çünkü aracı ben kullandım halde bebek arabasını. Hı hı. Ben bile geçemiyorum maalesef birçok yerden.
1: Değil mi?
0: Maalesef.
1: Çünkü rampalara araç park edilmiş oluyor.
0: Evet.
1: Kaldırımlarda da öyle. Metroyu kullandığınızda asansörler de çok zor. Yani zor. Bazen uzun zaman bakımda falan da olabiliyor.
0: Evet.
1: Yani o zamanlarda işte ne yapılıyor, nasıl yapılıyor gerçekten düşünmek istemiyorum. Yani çok zor. Hani şimdi Zehra Ece küçük ama
0: evet.
1: Bir şekilde kucağınıza alabiliyorsunuz yine ama şimdi yetişkin bireyleri düşündüğümüz zaman çok durum çok vahim.
0: Zor. Evet,
1: çok daha evet. Zor. Evet. Peki sizin bununla ilgili önerileriniz nelerdir? Yani insanlar ne yapmalı? Nelere dikkat etmeli? Bununla ilgili buradan da o duyuruları yapalım istiyorum. Yani hani
0: insanlar ne yapmalı?
1: Yani yaşadığınız sıkıntılardan yola çıkarak
0: insanlar biraz bilgilenmeli.
1: Hı hı.
0: Biraz duyarlı olmalı ve bazen de kendisini o bireyin yerine koyabilmeli.
1: Empati yapabilmeli,
0: ya
1: değil mi?
0: Ya da biz annelerin yerine koyabilmeli.
1: Hı hı.
0: Empati yapmaları gerekiyor. Bir bin düşünüp bir konuşmaları gerekiyor yani bazı konularda. Ya da bilgisi olmadığı şeylerde konuşmamaları.
1: Yorum yapmamaları gerekiyor.
0: Hı hı. Ve daha duyarlı olmaları gerekiyor. Tamamen duyarlılık.
1: Değil mi? Çok önemli. Mesela Zehra Ece'yi parka götürdüğünüzde onunla yanına gelen çocuklar mutlaka oluyordur merak eden değil mi?
0: Evet.
1: Ya da işte onu tanımak isteyen böyle şeylerle karşılaşıyorsunuzdur. Peki onların ailesiyle ilgili bir şey görüyor musunuz? Yani
0: çok nadir. Bazen uzaktan bakıyorlar ve çocuklarını geri çağırabiliyorlar.
1: Hı hı.
0: Ya da rahatsız etme.
1: Hı hı.
0: Halbuki o çocuk Zehra'cıya güzel bir yaklaşımda bulunuyor ama
1: ya işte belki nezaketlice böyle geri çağırıyor.
0: Belki evet.
1: Hı hı. Genelde öyle oluyor.
0: Yani bu şekilde davranıyorlar bize.
1: Evet.
0: Bazen görmezden geliyorlar. Çok nadir gelip seven işte ya da durumunu soran ya da neler yapılması gerektiğini soran çok az insan var.
1: Evet. İşte o da biz hep söylüyoruz aslında bunun okullarda bir ders olarak verilmesi gerektiğini. Çünkü çocukken o alışkanlığı kazanırsa, evde de gidip bunu paylaşırsa ebeveynleriyle çok daha farklı olacaktır diye düşünüyorum. Bu işte sosyal ortamda olsun, okulda olsun. Yani çocuk bunu bilerek, bu arkadaşlarını da düşünerek öyle bir yaşama devam edecek.
0: Evet, tabii ki. Şu anda mesela çok bilinçsiz insanlar ya da gençler olabiliyor.
1: Hı hı.
0: İşte çok ağır kelimeler edenler de olabiliyor. Ya hı hı. Da ters bakanlar olabiliyor.
1: Evet, çok fazla.
0: Yani ama bu çocukluktan kazandırılırsa en azından büyükler, insanlar, küçükler hepsi özel gereksinimin ne demek bilirler.
1: Evet.
0: Mesela direkt bana pat diye

0: metroda, orada burada. Aa, özürlü mü? Hasta mı? İşte asla şunu yapamayacak mı? Doktor ne diyor? Yürüyebilecek mi? Gibi o kadar çok sorular geliyor
1: Evet ya.
0: ki.
1: Soruların hepsi de böyle can alıcı sorular. Değil mi? Cevaplaması zor.
0: Zor.
1: Çünkü sorulmayacak sorular. Ya ilk sorması gereken bu değil.
0: Evet.
1: Yani. Evet. İlk sorulması gereken bu değil. O da onların nasıl diyeyim dediğim bu konuda hiçbir bilgi sahibi olmadığını gösteriyor. Peki programımıza veda etmeden önce siz şunu söyler misiniz? Size nasıl ulaşacaklar? Nasıl destek olabilirler? Hani onu
0: Bana
1: evet
0: Instagram
1: söyleyelim.
0: hesabımdan da ulaşabilirler. Sahure Dündar. Kampanyamız orada mevcut. Bağış kampanyamız var. Cihazları alabilmemiz için bu kampanyayı bitirmemiz gerekiyor. Ve bu süreçte daha çok desteğe ihtiyacımız olacak her zaman. Fizik tedavileri aldırmak için, görme derslerini aldırabilmek için, bu çocuğun tedavisine yetişebilmemiz için kök hücre tedavimiz var. Biraz yüksek miktarlarda fiyatı. Valilik karşılamıyor. Bu süreçte destek her zaman gerekiyor bize. Hesabımdan ulaşabilirler bana. Sahure Dündar
1: Dündar. Evet. Sosyal
0: buradan.
1: medya hesabından buradan ulaşabilirler. Ya şöyle az çok demeyelim. Yani hani bir söz vardır ya her çok azdan olur. Yani damlaya damlaya göl olur. Ne derseniz deyin. Ama herkes kendi kararınca gönlünden ne kopuyorsa bu anlamda destek verirse çok seviniriz, çok mutlu oluruz. Zehra Ece'nin yaşama daha güzel devam edebilmesi, yürüyebilmesi, oturabilmesi, gözlerinin iyi görebilmesi için her anlamda desteğe ihtiyaç var. Lütfen bu konuda da duyarlılığınızı bekliyoruz. Evet, programımızın sonuna geldik. Evet,
0: Teşekkür ederim her şey
1: bugün
0: için.
1: burada bizlerle birlikte olduğunuz için biz teşekkür ederiz. Size ve Zehra Ece'ye çok teşekkürler. Evet, Sahure Dündar konuğumuzdu. Zehra Ece'nin annesi. Desteklerinizi bekliyoruz bu konuda. Programımızın sonuna geldik. Bu arada genel yayın yönetmenimize çok teşekkürler. Zeynep yine ekipte. Zeynep kardeşimize çok teşekkürler. Haftaya çarşamba günü saatlerimiz onu gösterdiğinde 91.8 Hedef Radyo'da yeniden sizlerle olmak ümidiyle diyorum. Allah'a emanet olun. Hayırla kalın. Hoşça kalın efendim.

0: şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
4: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
5: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
2: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Seher Yeli. Programı hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Genç.

Her şeyin bir tecelli zamanı vardı. Amr bin Sabit'in hidayeti için takdir edilen zamansa henüz gelmemişti. O, bir taraftan kendi inandığı şekilde yaşarken, bir diğer taraftan da hem yakın dostlarını hem de Allah'ın Resulü Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi izliyordu. Mekke'de bunalan Müslümanlar Allah'ın dilemesiyle Medine'ye gelmiş ve Medine'de yeni toplumun temellerini atmışlardı. Mekke'den gelen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve dostlarına kucak açan Evs ve Hazreçli Müslümanlar örnek bir kardeşlik sergilemişlerdi. Olan olmayana vermiş, ayakta duran düşeni kaldırmıştı. Her şey ilahi bir plan ve program dahilinde yürüdüğü için gidişata şahit olanları kendisine hayran bırakıyordu. Tek tek gelip Müslümanlığı seçenler olduğu gibi gruplar halinde hidayete kavuşanlar da vardı. Kahramanımız Uhayrim lakaplı Amr bin Sabit bütün bu gelişmeleri yakından takip ediyor ve adeta kendi zamanını bekliyordu. Mekkeli putperest müşrikler Medine'de güçlenmeye ve kök salmaya başlayan bu yeni dini tez elden baltalamak ve akamete uğratmak maksadıyla bir ordu hazırlamışlardı. Çevre kabilelerden de almış oldukları destekle yola koyulan bu müşrik topluluğu ilahi dinin filizlendiği Medine'ye doğru yol almaya başladı. Öncü kuvvetler tarafından yaklaştığı haber alınan müşrik ordusuyla nasıl bir mücadele yapılacağı istişare edildi ve Allah Resulü Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bu istişarenin sonucuna uygun olarak şehri içeriden değil meydan muharebesi yaparak korumaya karar verdi. Bu kararın ardından zırhını giydi ve yola koyuldu. Daha sonra farklı görüşler çıksa da bir peygamber girdiği yoldan geri dönmez diyerek Uhud'a doğru devam etti. Uhayrim lakaplı Amr bin Sabit tüm bu gelişmeleri yakından şahit olmuştu. Her olay ona yeni bir ışık oluyordu. Hidayet zamanı da yaklaşıyordu.

Sahabe ordusu Uhud'a yaklaşırken moral bozucu ve mertliğe hiç sığmayacak bir olay meydana geldi. Medine eşrafından Abdullah bin Übey büyük bir münafıklık örneği göstererek kendisi gibi düşünenlerle birlikte harbe iştirak etmekten vazgeçti. Ordunun üçte birini teşkil eden adamlarıyla birlikte gruptan ayrıldı ve Medine'ye evlerine dönmek üzere yola koyuldular. Bu durum Müslümanlar üzerinde moral bozukluğuna yol açtı. Zaten sayıca zayıf olan peygamber ordusu daha da zayıf duruma düştü. Ama onlar Allahu Teala'nın kendi taraflarında bulunduklarına inanıyorlardı. Allah'ın tarafında bulunanların sayıları ne olursa olsun her halükarda zafer onların olacaktı. Ölseler şehitlik, kalsalar gazilik şerefini taşıyacaklardı. Başlarında kainatın efendisi bulunuyordu. Amr bin Sabit de bu talihsiz olaya şahit olmuş ve onu mertliğe sığdıramamıştı. Dostları ve akrabaları Uhud meydanında Mekke'den gelen bozgunculara karşı ölüm kalım mücadelesi verirken o Medine'de hurma gölgeliklerinde yatamazdı.

Medine, Uhayrim lakaplı Amr bin Sabit'e dar gelmeye başladı. Her geçen zaman Uhud'daki dostlarının aleyhine işliyordu. Bir kişiyle dahi olsa onları desteklemek ve güçlerine güç katmak çok önemliydi. Kaldı ki müşrikler eğer net bir galibiyet alırlarsa Uhud meydanıyla sınırlı kalmayacaklar, Medine-i Münevvere'yi de talan edeceklerdi. O halde kendinden olanlarla birlik ve bütünlük zamanıydı. Allah ve Resulü'nün ordusu müşrikleri mutlaka bozguna uğratırdı. Ama kimin daha iyi işler yaptığını anlamak için bu imtihanlar bazen acı olabiliyordu. İşte burada da acı bir imtihan verilmekteydi. Müşrik ordusu gafil ağladığı Müslümanlardan pek çoğunu şehit etmiş, bir kısmının da uzuvlarını keserek hediyelik eşya gibi boyunlarına asmışlardı. Müminlerin bu zorlu imtihanı Medine'de bulunan Amr bin Sabit'in hidayete kavuştuğu ana denk düşüyordu. Savaş devam ederken Medine'de kalan Uhayrim rahatsız oldu. Müslümanların inandıkları dava uğrunda canla başla çalışmalarının ve hiçbir fedakarlıktan çekinmemelerinin sebebi neydi? Uhayrim bunu düşünüyor, düşündükçe iman nuru kalbini ve yüzünü aydınlatıyordu. Nihayet Müslüman olmaya karar verdi ve kelime-i şehadet getirdi. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh Amr bin Sabit radıyallahu anh'ın dudaklarından döküldü. Böylece kendi hür iradesiyle bir kişi daha kurtuluş reçetesini bulmuş oldu. Kelime-i şehadetin güzelliği bütün vücudunu ve aklını süslemişti. Artık Amr bin Sabit radıyallahu anh başka bir insan oluvermişti. Daha düne kadar Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ve Müslümanlar hiç umurunda değilken kelime-i şehadetin ardından onların dertleriyle dertlenmeye başladı. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem doğuda bir müminin ayağına diken batsa batıdaki müminin onun acısını duymasını, batıda bir müminin derdiyle doğudaki müminin dertlenmesi gerektiğini buyurmuşlardı. Bu söz Amr bin Sabit radıyallahu anh da hemen tecelli etti. Şu an ne yapmalıyım diye düşündü ve onun gereğini yerine getirmek üzere bir mücahide düşen vazifeye yöneldi. Uhayrim lakaplı Amr bin Sabit radıyallahu anh artık bir İslam mücahidiydi. Din kardeşleri cephede azgın müşriklerle savaşır, kanlarını sebil ederken Medine'de rahat edemezdi. Kılıcını kuşandı, doğru Uhud'un yolunu tuttu. Savaşın en şiddetli anına yetişmişti. Kahramanca savaştı ve sonunda ağır bir şekilde yaralanarak halsiz düştü. Savaş bitmişti. Müslümanlar birçok şehit vermişlerdi. Yürüyebilecek gücü kendinde bulabilenler şehitler arasında dolaşıyor, yaralılara yardımcı olmaya çalışıyorlardı. Bu arada son nefesini vermek üzere olan Uhayrim radıyallahu anh'ı gördüler. Çok şaşırdılar. Çünkü onu müşrik olarak biliyorlardı. Hatta onun müşriklere yardıma geldiğini dahi düşünenler oldu. Meraklarını gidermek için yanına yaklaşıp sordular. Ey Amr, sen buraya niye geldin? Kavmini kayırmak için mi? Yoksa İslam'a yardım düşüncesiyle mi? Dediler. Uhayrim radıyallahu anh bu suale onları sevindiren şu müjdeyi verdi. Ben İslam'a olan arzumdan dolayı geldim, Müslüman oldum. Allah'a ve Resulüne iman ettim. Sonra da kılıcımı alıp Allah ve Resulü uğrunda müşriklerle çarpışmak üzere
buraya geldim dedi. İman gücü yine yapacağını yapmış ve Amr bin Sabit radıyallahu anh daha düne kadar uzak durduğu ve eleştirdiği insanlarla birlikte kılıç sallamıştı. Bu omuz omuza mücadele onun hayatında ve ölümünde çok şeyleri değiştirecekti. Daha düne kadar müşrik olan Amr bin Sabit radıyallahu anh hidayet şerbetini içtikten sonra ahiretinin de kurtuluşuna vesile olacak şehadet şerbetini de içmeye koşmuştu. Nitekim tüm arzuları yerine gelmişti. Allah ve Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yolunda cennet karşılığı canını ortaya koydu ve güzel bir mükafat kazandı. Nice sahabeler şehadet uğrunda yıllarca er meydanlarında mücadele edecek, kılıç sallayacak ama arzu ettikleri şehadet neticesi onlara nasip olmayacaktı. Kıyamette peygamberlerin bile gıptayla temaşa edeceği şehitler kervanına kavuşmak her şeyde olduğu gibi yine nasip işiydi. Bu güzel nasip gelmiş ve yeni Müslüman olan Amr bin Sabit radıyallahu anh'ı bulmuştu. Allah ve Resulullah sevgisi Amr bin Sabit radıyallahu anh gibilere şehadet mükafatıyla geri dönmüş oluyordu. Sahabiler onun durumunu Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme haber verdiler. Peygamberimiz o cennetliktir, az şey yaptı fakat çok sevap kazandı buyurdular. Bu hadiseden yıllar sonraydı. Hazreti Ebu Hureyre radıyallahu anh etrafındakilere ömründe hiç namaz kılmadığı halde cennetlik olan insan kimdir diye sormuştu. Onlar sustular, cevap veremediler. Ebu Hureyre radıyallahu anh o Amr bin Sabit'tir dedi. Sonra da onun bu kıssasını anlattı. Allah ömründe hiç namaz kılmadığı halde cihat meydanında hak için kılıç sallayıp şehit olan ve bu şehadetiyle de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin müjdesine nail olan Amr bin Sabit radıyallahu anh'tan ve onun gibilerden razı olsun. Amin.

0: Seher Yeli. Seher. Programı hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Genç.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
2: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
3: Şimdi reklamlar.
4: Boykotun gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen boykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz. Ve sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin. Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.
5: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla Gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
6: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
7: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat.

0: erken çocukluk eğitimi bunun birinci adımı. Yağmur, 5 yaşında. Her gün aynı heyecanla koşarak evden çıkıyor. Umudunu anlatmak hedefiyle tam 30 yıldır çocuklar ve anne babaları için bilimsel temelli eğitim programları geliştiriyor ve uyguluyoruz. Çünkü biliyoruz ki erken yaşlarda çocukların gelişimi için yapılacak her türlü katkı, gelecekte ortaya çıkabilecek eşitsizlikleri önlemek için yapılan en önemli yatırımdır. AÇEV, Anne Çocuk Eğitim Vakfı.
1: Zorunlu yayın.
2: Radyo Hedef.
3: Vahyin damlaları düşünce gönüle, bir inşa başlar iyiye güzele. İsyan başlar küfre, zulme, zalime karşı. Osman Ümmetoğlu'nun hazırlayıp sunduğu Vahyin Damlaları programı her cuma saat 19.10'da 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
2: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Eser: Sorumsuzca Söylenen Sözler. Yazar: Mevlüt Özcan. Yayın evi: Sabır Yayınları.

Bazıları diyorlar ki, kız doğuran tez kocar. Bahtım olsaydı anam beni kız doğururdu. Keşke anam beni doğurmasaydı. Ana babayla iftihar olunmaz. Yarım hacı oldu. Eyüp Sultan'ı ziyaret eden yarım hacı olur. Can çıkmayınca huy çıkmaz. Huy, alışkanlık, itiyat, mizaç, tabiat gibi manalara gelir. Her insanın düzenli bir hayat yaşayabilmesi için İslam'ın emir, prensip ve programına riayet etmesi gerekir. Aksi halde ahlaken süflileşir, kendi yaşamına göre huylar edinir. Bu huylar o kişiyi isyana sürükler. Bazı kişiler için kötü huylu denir. Bazıları da ne yapayım, elimden değil, ben de beğenmiyorum huyumu der. Bir kısım da böyle alışmışım, bırakamıyorum diye dert yanar. Bunların hiçbirisi İslam'ın emir, prensip ve programına riayet etmeyenlerdir. Hatta iyiye, doğruya, güzele yanaşmayan kişilerdir. Böylelerinin huyuyla beraber her şeyleri de kötüdür. Huylarının değişmesi için canlarının çıkmasını bekleyen bu zalimler, kendilerine ve çevrelerine yaptıkları zulmün hesabını mahşer gününde nasıl verebilecekler bakalım. Hasılı, can çıkmayınca huy çıkmaz sözü yanlış ve sakat bir tespittir. İnsan hangi prensiplere sarılırsa, kimin gösterdiği yoldan giderse o doğrultuda huylar edinir. Şeytan ve askerlerinin emir ve prensiplerine göre yaşayanlar şeytanca bir huya, İslam'ın emir, prensip ve programına göre yaşayanlar da meleki bir huya sahiptirler. Allahu Teala cümlemizi imanlı, izanlı ve kişilik sahibi olanlara dahil eylesin. Amin. Bazıları diyorlar ki, dilin kemiği yoktur. Çoğu kimseler ölçüp tartmadan söyledikleri hoş olmayan sözlerine kılıf uydurmak için ne yapalım, dilin kemiği yok derler. Uygun uygunsuz konuşup dururlar. Evet doğrudur, dilin kemiği yoktur. Lakin sorumluluğu vardır. Bu sorumluluğun bir gün mutlaka hesabı sorulacaktır. İnsanımız elbette bir kısmı yaptık.

Yaptıklarından, yazdıklarından, konuştuklarından sorumluluk taşımamaktadır. Ağzından çıkan kelimelerde gerekli dikkat ve özen göstermiyor. Yanlış bir sözün bir kişiyi mahvedeceğini, bir aileyi yıkabileceğini, bir toplumu çökertebileceğini, imanı ve nikahı bozabileceğini düşünmüyor. İnsan bilmeli ki, ağzımızdan çıkan her kelimenin ardında hazır bir sözcüğün varlığı vardır. Kur'an-ı Azim'in beyanı budur. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanlar üç kısımdır. 1- Kârda olanlar, Allah'ı zikredenlerdir. 2- Selamette olanlar, diline sahip olanlardır. 3- Helâke gidenler, batıl ve boş sözlere dalanlardır. Müminin lisanı kalbinin ötesindedir. Bir şey söyleyeceği zaman önce düşünür, sonra konuşur. Bunun aksine münafığın kalbi dilinin ötesindedir ve düşünmeden söyler. Diline ehemmiyet veren, amellerinde selaha erer. İmam-ı Gazali'ye, ölçülü konuşmanın fazileti nereden geliyor diye sormuşlar. O da şu cevabı vermiş. Bunun sebebi hata, yalan, riya, nifak, batıla dalma, fuzuli konuşma, şerefe dokunma gibi lisan afetlerinden korunmak içindir. Bunun için ölçülü konuşmanın fazileti büyüktür. Hasılı, dilin kemiği yok diye her ağzımıza geleni söyleyemeyiz. Sözlerimizdeki sorumluluğu unutmamalıyız. Dilin kemiği yoktur, lakin konuştuklarımızın sorumluluğu vardır. Bu sorumluluğa inananların konuştukları hak sözlerdir. Allah ve Resulünün razı oldukları kimseler de işte bu müminlerdir. Allahu Teala cümlemizi ölçüsüz konuşmaktan korusun ve kurtarsın. Amin. Bazıları diyorlar ki, düşenin dostu olmaz. Düşenin dostu olmaz sözü, Milli Eğitim Bakanlığı'nın çıkardığı Türk Atasözleri ve Deyimleri adlı kitabın C Taksim 1 153. sayfasında atasözü olarak zikredilmiş. Bu sözün Müslüman sözü olduğuna kesinlikle inanmıyoruz. Zira ecdadımız bin yıllık tarihiyle İslam'a en büyük hizmeti yaparak tarihin en şanlı ünvanını almıştır. Niye bu sözü atalarımıza mal ediyoruz? Çünkü bu sözde Allah'ı dost kabul etmemek gibi bir çirkinlik vardır. Müslümanın bulunduğu durum neresi olursa olsun, o imtihanda olmanın şuurundadır. Her anında en büyük dost olarak Hazreti Allah'ı görür ve bilir. Atalarımızın ağaca yaslanma kurur, insana yaslanma ölür. Allah'a dayan, dost edin, güven çünkü o bakidir sözü, hakiki dostun Allahu Teala olduğunu telkin eder. Dostun zıddı düşmandır. Müslümanın en büyük düşmanı şeytan, onun takip ettiği batıl yol ve ahmak yandaşlarıdır. Düşmanı şeytan olanın dostu Allah'tır. Onun inanılmasını emrettiği tevhid akidesidir. Yaşanmasını emrettiği İslam'dır. Müslüman, düşenin dostu olmaz safsatasıyla, Allah'ı devreden çıkarmak isteyenlerin oyununa gelmemeli, en yüce dost Allah'tan kopmamalıdır. Allahu Teala cümlemizi kendisine dost edindiklerine dahil eylesin. Amin. Bazıları diyorlar ki, iyilik ettiğin kimsenin kötülüğünden sakın. Halk arasında öyle sözler dolaşır ki, bu sözlerin çoğunun inancımızda zıtlığı vardır. Bunlar kim tarafından, niçin söylenmiş, halk arasında nasıl yaygınlaşmış, bunu iyi tespit etmek lazım. Halkın ağzında dolaşan bu sözlerin öbür ucunda, şüphesiz ki münafık kurnazlığı vardır. Halkın arasına uyduruk bazı sözler nefret tohumu olarak atılmış, bir takım kendini bilmezler de bu gibi sözlerin sonunu düşünmeden ileri geri konuşup duruyorlar. Gevezelikle söylenen bu sözlerden bazılarını biz tespit ettik. Tespit ettiklerimizden bir kısmı şunlardır. Babana bile güvenme, düşene bir tekme de sen vur. Kime iyilik edersen ondan kötülük bulursun. Vur kafasına canlandırma, göz açtırma. Bunlar ve bunlara benzer sözlerin inancımızda kesinlikle irtibatı yoktur. Bu sözleri söyleyenler
ve muktezasınca hareket edenler,

mahşerdeki hesaplaşmada verecekleri hesabı düşünsünler. Bazıları da başlık olarak zikrettiğimiz sözün hadis olduğunu bile söylüyorlar. İslami kaynaklarda böyle bir hadisin olmadığı zikredilmektedir. Mesela bunlardan birini zikredelim. Mevzuat-ı Aliyyü'l-Kari, cilt 1, sayfa 33'te, İyilik ettiğin kimsenin kötülüğünden sakın mealinde bir hadisin mevcut olmadığı belirtilmiştir. Ancak bu eserde bu sözün bir darb-ı mesel olabileceğine işaret edilmiştir. Hazreti Ali radıyallahu anh'ın kerem sahibi kimselere saygı gösterildiği vakit yumuşar ve tevazu gösterirler. Fakat düşük kaliteli olanlar taltif edildikleri vakit katılaşır ve böbürlenirler sözü meselenin en güzel ifade tarzıdır. Allah-u Teala cümlemizi iyilerden ve iyiliklerden ayrılmaya fırsat vermesin. Amin. Bazıları diyorlar ki, çok yaşayan değil, çok gezen bilir. Çok yaşayanla çok gezeni kıyas etmek faydasızdır. Sıhhatli neticeye götürücü değildir. Zira asıl sorun ne çok gezmek ne de çok yaşamaktır. Asıl mesele gereken şeyi bulmaktır. Hakkı bilmedikten sonra ne çok gezen ne de çok yaşayanın bildim demesinin hiçbir değeri yoktur. Mesele neyin nereden geldiğini ve nereye gideceğini bilebilmek, bulabilmektir. Allah'ı ve İslam'la emrettiklerini bilmeyen, tanımayan kişilerin dünyayı defalarca dolaşmalarının, aya, yıldızlara, küre-i arzın en ücra köşelerine defalarca gitmelerinin ne manası vardır? Derler ki, eşek Kâbe'ye taş taşımakla hacı olmaz. Bunun gibi gezenin de Hakk'a yapışmadığı müddetçe bilebileceği, bulabileceği bir şey olmaz. Asıl mesele Hakk'ı bilmek ve bulmaktır. Allah-u Teala cümlemizi dünya ve ahiret kazancını elde etmeye muvaffak eylesin. Amin. Bazıları diyorlar ki, battı balık yan gider. Hayat tarzları bozuk, gidişatları dine, imana tarafı olmayanlar, bu yanlışlıklarını güya haklılaştırmak için battı balık yan gider gibi söz söylerler. Tabiatıyla bu tür davranış ve ifadelerinin haklılık tarafı yoktur. Olması da mümkün değildir. Hasılı, battı balık yan gider, ip inceldiği yerden kopsun, borç bini aşınca bal börek yenir ifadeleri hiçbir dayanağı olmayan batıl birer sözdür. Hayatlarının yanlış yönünü haklılaştırmak çabasına saplanmışların kullandıkları bu sözler, aklını imanının emrinde kullanan hiçbir müminden sadır olmaz. Olması da düşünülemez. Allah-u Teala cümlemizi şeytani söz, fiil ve düşüncelerden korusun ve kurtarsın. Amin.

0: Eser, sorumsuzca söylenen sözler. Yazar, Mevlüt Özcan. Yayın evi, Sabır Yayınları.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi, Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

Hazreti Peygamber'in hayatı. Eser Martin Links, İnsan Yayınları. Okuyan Mustafa Demirci.

Beni Kurayza. Dinlenmek için sadece birkaç saatleri vardı. Çünkü öğle namazından hemen sonra Cebrail aleyhisselam Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelmişti. Çok güzel giyinmişti. Sarığı gümüş ve altın işlemeliydi. Gümüş ve altın işlemeli bir örtü de onu getiren katırın semeresine örtülmüştü. Ey Allah'ın Resulü, teslim mi oluyorsun dedi. Melekler teslim olmadılar. Düşmanı kovalamaktan şimdi döndüm. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Gerçekten Yüce Allah sana Beni Kurayza'ya karşı çıkmanı emrediyor. Ben şimdiden onların yanına gidiyorum. Belki onları korkutabilirim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Beni Kurayza yerleşim bölgesine ulaşana kadar kimsenin ikindi namazı kılmamasını emretti. Sancak Ali radıyallahu anh'a verilmişti. Hendek'te Kureyş ve müttefiklerine karşı çıkan aynı 3000 kişi güneş daha batmadan tüm Kurayza kalelerini kuşatmıştı. Kuşatma 25 gece sürdü. 25 günün sonunda Yahudiler Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme Ebu Lübabe ile görüşmek istedikleri haberini gönderdiler. Beni Nadır gibi onlar da uzun süreden beri Evs'in müttefikiydiler. Ebu Lübabe de bu ittifakı sağlayan önemli liderlerden biriydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona Beni Kurayzalılara gitmesini emretti. Ebu Lübabe oraya vardığında ağlayan çocuk ve kadınlarla karşılaştı. Bu onun hain düşmana karşı duyduğu kini yumuşattı. Adamlar Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme teslim olup olmamaları konusundaki fikrini sorunca o evet dedi. Aynı zamanda elini boğazına dokundurarak teslimiyetten ölümü kastettiğini ima etti. Bu jest teslimiyet fikrine aykırıydı ve kuşatmanın daha da uzamasına sebep olabilirdi. Daha önce Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir hurma ağacını velayeti altındaki bir yetime vermesini teklif etmiş, kendisi de bunu reddetmişti. Zaten bu hareketinden dolayı büyük bir suçluluk duyuyordu. Bu jesti yaptıktan hemen sonra duyduğu suçluluk daha da arttı. Daha ayaklarımı yerinden oynatmamıştım ki Allah'ın Resulüne ihanet ettiğimin farkına vardım dedi. Ebu Lübabe'nin yüzünün rengi değişti ve şu ayeti okudu. Biz Allah'a ait kullarız ve şüphesiz ona dönücüleriz. Kâb sana ne oldu diye sordu. Ebu Lübabe Allah'a ve Resulüne ihanet ettim dedi. Üst kattan aşağı indiğinde sakalını tuttu, gözyaşlarıyla sırılsıklam olmuştu. Geldiği kapıdan çıkıp kendisinden haber bekleyen diğer evslilerle karşılaşmaya dayanamayacağını hissetti. Bu nedenle kalenin arka kapısından çıkıp şehre doğru yola koyuldu. Doğruca mescide gitti. Kendisini mescidin direklerinden birine bağlayıp şöyle dedi. Allah yaptığım şeyi affedinceye kadar burada bağlı kalacağım. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun gelip haber getirmesini bekliyordu. Neler olduğunu duyunca şöyle dedi. Eğer bana gelseydi onu affetmesi için Allah'a dua ederdim. Fakat onun bu yaptığını gördükten sonra Allah ona merhamet edinceye kadar onu bırakamam. Ebu Lübabe 10 ya da 15 gün o direkte bağlı kaldı. Her namazdan önce veya gerektiğinde kızı gelip onu çözüyor ve namazını bitirdikten sonra tekrar aynı yere bağlıyordu. Bu durumdan duyduğu üzüntü kuşatmanın hala sürdüğü gecelerden birinde gördüğü bir rüya ile biraz hafifledi. Rüyasında kendisini yapışkan çamurdan bir bataklığa gömülmüş görüyordu. Neredeyse bataklığın saldığı pis kokudan ölmek üzereyken akan bir pınar görüyor ve pınarda yıkanıyor.

Etrafındaki koku da güzelleşiyor. Ebu Lübabe radıyallahu anh uyandığında Ebu Bekir radıyallahu anh'a gidip bu rüyanın ne anlama gelebileceğini sordu. Ebu Bekir radıyallahu anh ona vücudunun ruhunu temsil ettiğini, ilk önce ruhunu baskı altına alan kötü bir olay yaşayacağını fakat bundan sonra kurtulacağını söyledi. Ebu Lübabe direkte bağlı olduğu sürece bu kurtuluşun ümidiyle yaşadı. Beni Kurayza'ya gelince, Kâb onlara nasıl olsa hepsi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin peygamber olduğuna inandığına göre onun dinine girip mallarını ve hayatlarını kurtarmayı teklif etti. Fakat onlar ölümün bundan daha iyi olduğunu ve Tevrat'tan ve Musa'nın kanunlarından başka bir şey istemediklerini söylediler. Bunun üzerine Kâb onlara başka çözüm yolları önerdi. Fakat hepsi kabul edilmeyecek nitelikteydi. Kuşatmanın başından beri Beni Kurayzalıların kalelerinde kalmakta olan Beni Hedl'den, Kurayza'nın erkek kardeşi Hedl'in soyundan gelen üç genç adam Kâb'ın öne sürdüğü ilk teklife taraftardılar. Gençliklerinde kendi aralarında yaşamaya gelen Suriyeli Yahudi İbni El-Heyeban'ı tanımışlardı. Şimdi onun beklenen peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle ilgili söylediklerini tekrarlıyorlardı. Onun vakti geldi. Ey Yahudiler, ona ilk ulaşan sizler olun. Çünkü o kendisine karşı çıkanları öldürmek, kadın ve çocuklarını esir almak üzere gönderilecek. Bu durumun sizi ondan uzaklaştırmasına izin vermeyin. Fakat gençlere verilen tek cevap, biz Tevrat'tan vazgeçmeyiz oldu. Bunun üzerine üç genç o gece Kurayza kalelerinden kaçıp Müslüman kampına sığındılar. Müslüman olmak istediklerini söyleyip Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme biat ettiler. Beni Kurayzalılardan ise sadece iki kişi onların yolundan gitti. Bunlardan biri Amr İbni Suda zaten başından beri Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle yapılan anlaşmayı bozmaya karşıydı ve resmen kendisinin buna karşı olduğunu açıklamıştı. Şimdi ise eğer Müslüman olmayacaklarsa Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme haraç veya vergi ödeyebilecekleri fikrini ortaya attı. Ama onun bu teklifi kabul edip etmeyeceğini bilmiyorum dedi. Buna karşılık Yahudiler Araplara haraç ödemektense ölmeyi yeğleyeceklerini söylediler. Bunun üzerine kaleden yalnız başına ayrıldı, kuşatma çemberini Müslüman olarak geçti ve o geceyi Medine'deki mescitte geçirdi. Fakat o geceden sonra bir daha onu gören olmadı. Bugüne kadar onun nereye gittiği ve nerede öldüğü öğrenilememiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun hakkında o inancı nedeniyle Allah'ın koruduğu bir adamdır derdi. Müslüman olan diğer adam ise Rifa'a İbni Semeyal idi. O gece Yahudi kalelerinden kaçmış, askerlerin arasından gizlice geçip Hazreç'in Beni Enneccar kolundan bir adamla evlenen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin teyzesi Selma binti Kays'ın yanına sığınmıştı. Rifa'a onun evinde Müslüman olmuştur. Ertesi gün Ebu Lübabe'nin uyarısına rağmen Beni Kurayzalılar kalelerinin kapılarını açtılar ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin adaletine teslim oldular. Adamlar elleri arkalarına bağlı bir şekilde kendileri için kampın bir tarafında ayrılan yere doğru gittiler. Diğer tarafa da kadınları ve çocukları topladılar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kadın ve çocukları koruma görevini Beni Kaynuka'nın eski lideri olan Abdullah İbni Selam'a verdi. Silahlar, yiyecekler ve ev eşyaları kalelerden getirilip bir yere yığıldı. Şarap ve mayalanmış hurma suyu kavanozları teker teker açıldı ve boşaltıldı. Evs kabileleri Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bu eski müttefiklerine de Hazreç'in müttefiki olan Kaynukalılara gösterdiği yumuşaklığı göstermesini rica eden bir haber gönderdiler. Peygamber aleyhissalatü vesselam, ey Evsliler, eğer onlar hakkındaki kararı sizden birine bırakırsam bu sizi tatmin eder mi dedi. Onlar da bu fikri kabul ettiler. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onları yaraları henüz iyileşmemiş olan ve mescitte bir çadırda tedavi gören liderleri Sa'd ibn-i Muaz radıyallahu anh'a gönderdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu daha sık ziyaret edebilmek için mescide yerleştirmişti.
Rudeyfe adındaki Eslem'de bir

Kadın da Sad'ın yarasını tedavi ediyordu. Kabilesinden birkaç adam Sad'ın yanına gittiler. Onu bir katıra bindirip kampa götürdüler. Yolda ona, "Müttefiklerimize iyi davran. Çünkü Allah'ın Resulü onlara müsamahalı davranman için kararı sana bıraktı." Fakat Sad çok adaletli bir adamdı. Ömer radıyallahu anh gibi o da Bedir esirlerini öldürme taraftarıydı ve onların bu görüşü vahiy tarafından desteklenmişti. Bedir'de fidye karşılığı serbest bırakılanların çoğu Uhud'da ve Hendek'te geri gelip onlara karşı savaşmışlardı. Bu son savaşta ise istilaya gelenlerin asıl gücü sürgün edilen Beni Nadr'ın yardımlarından kaynaklanıyordu. Eğer onlar sürgüne gönderilmek yerine öldürülmüş olsalardı, Kureyş ordusu yarıya iner ve Beni Kureyzalılar da anlaşmaya sadık kalırlardı. Bundan başka Sa'd radıyallahu anh kriz anında Beni Kureyza'ya gönderilen elçilerden biriydi ve onların Müslümanların yenileceğine inandıklarında nasıl ihanet ettiklerini gözleriyle görmüştü. Eğer onlar hakkında sert bir karar alırsa bütün Evsliler onu suçlayacaktı. Fakat Sa'd radıyallahu anh bu tür düşüncelere zaten önem vermezdi. Yakında öleceğini hissettiği bu seferki kararında ise bu tür kaygılar ondan tamamen uzaktı. Kabilesinden adamların sözlerine kısaca şu karşılığı verdi. Artık Sa'd'ın Allah katında hiçbir suçlunun suçuna önem vermeme zamanı gelmiştir. Sa'd güçlü yapılı, yakışıklı ve heybetli bir adamdı. O kampa geldiğinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem başkanınıza saygı için ayağa kalkın dedi. Onlar da ayağa kalktılar ve şöyle dediler. Ey Amr'ın babası, Allah'ın Resulü seni müttefiklerimiz hakkında karar vermek üzere görevlendirdi. Sa'd radıyallahu anh, peki benim kararımın onlar üzerindeki son hüküm olacağına Allah'a yemin edip ona ahit verir misiniz dedi. Evet dediler. Sa'd peygamber sallallahu aleyhi ve selleme doğru bir göz atıp adını anmaksızın bu buradaki herkes için mi geçerli dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evet dedi. O halde dedi Sa'd ben erkeklerin öldürülmesi, malların dağıtılması, kadın ve çocukların esir alınmasına hüküm veriyorum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona sen 7 kat yüksek semada Allah'ın verdiği hükmün aynısını verdin dedi. Kadınlar ve çocuklar şehre götürülüp yerleştirildiler. Erkekler ise kampta kaldılar ve geceyi Tevrat okuyup birbirlerine sabır ve dayanıklılık tavsiye ederek geçirdiler. Sabahleyin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem pazar yerinde dar fakat uzun ve derin hendekler açılmasını emretti. Toplam 700 kişi olan adamlar bazı kaynaklara göre 700'den fazla, bazılarına göre ise daha az, küçük gruplar halinde gönderildiler. Her grup kendi mezarı olacak olan çukurun başına dizildi. Daha sonra Ali radıyallahu anh ve Zübeyir radıyallahu anh gibi ashabın gençleri hepsini birer kılıç darbesiyle öldürdüler. Huyay pazar yerine doğru gönderildiğinde Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme döndü ve ona şöyle dedi. Sana karşı geldiğim için kendimi suçlamıyorum. Allah'ı terk eden aynı şekilde terk edilecektir. Daha sonra Yahudilere dönerek Allah'ın emri yanlış olmaz. Bu Allah'ın kitabında İsrail oğullarına gönderdiği bir karar, bir hüküm ve katliamdır dedi. Çukurların yanına oturdu ve başı kesildi. Son öldürülenin başı bir meşale ile kesildi. Daha sonra Zabir İbni Bata adındaki yaşlı Yahudi hakkında karar verilemediği için kadın ve çocukların olduğu eve yerleştirildi. Ertesi sabah erkeklerin öldürüldüğü haberini alan kadınlar tüm şehri ağıt sesleriyle ayağa kaldırdılar. Fakat yaşlı Zabir onları teskin etti ve şöyle dedi. Sessiz olun. Siz dünya kuruldu kurulalı İsrailoğullarından esir alınan ilk kadınlar mısınız? Eğer erkekleriniz iyi olsaydı sizi bu durumdan kurtarırlardı. Siz kendinizi Yahudi dinine verin. Çünkü bu din üzere ölüp ahirette bu din üzere tekrar dirilmeliyiz. Zabir en azılı İslam düşmanlarından biriydi ve çoğu kişiyi Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme karşı gelmeye o teşvik etmişti. Fakat
iç savaşlar sırasında Sabit İbni Kays adındaki Hazreçli bir adamın hayatını

0: kurtarmıştı. Sabit bu borcunu ödeme amacıyla Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den Zabir'in yaşamasına izin vermesini rica etti. Peygamber aleyhissalatü vesselam o senin dedi. Fakat Sabit Zabir'e bu durumu anlatınca o karısız ve çocuksuz yaşlı bir adam hayatta ne yapar dedi. Bunun üzerine Sabit tekrar Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gitti. O da ona Zabir'in karısını ve çocuklarını verdi. Fakat bu kez de Hicaz'da hiçbir varlığı olmayan bir aile neyle geçinir dedi. Sabit yine Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gitti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de ona Zabir'in zırh ve silahları dışındaki bütün mallarını verdi. Fakat tüm arkadaşlarının öldürülmüş olması Zabir'i meşgul eden bir düşünce haline geldi. Sabit'e senden olan hakkıma dayanarak Allah adına senden beni de arkadaşlarımın yanına göndermeni istiyorum. Onlar gittikten sonra benim için hayatın bir anlamı yok dedi. İlk önceleri Sabit bunu kabul etmedi. Fakat onun çok ciddi olduğunu görünce onu da infaz yerine götürdü ve Zübeyir radıyallahu anh onun başını kesti. Karısı çocukları serbest bırakıldı ve malları Sabit'in velayeti altında onlara iade edildi. Diğer kadın ve çocuklar ise mallarla birlikte kuşatmada görev alan askerlere dağıtıldı. Bu esirlerin çoğunu Hayber'deki soydaşları Beni Nadir fidye verip kurtardılar. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme hisse olarak Reyhane adında Nadirli Zeyd'in kızı olan ve Kureyzalı biriyle evlenmiş olan bir Yahudi kadın düştü. Reyhane çok güzel bir kadındı ve 5 yıl sonra ölene dek Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin cariyesi olarak kaldı. Peygamber aleyhissalatü vesselam ilk önceleri onu Rifa'nın sığındığı teyzesi Selma'nın yanına yerleştirdi. Reyhane ilk önceleri İslam'a karşıydı. Fakat Rifa'a ve Beni Hedi'den Müslüman olan 3 genç ona İslam'ı anlattılar. Bundan kısa bir süre sonra 3 gençten biri olan Salebe Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme geldi ve Reyhane'nin Müslüman olduğu haberini verdi. Bunun üzerine Peygamber aleyhissalatü vesselam çok sevindi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona gitti ve onu serbest bırakıp evlenme teklif etti. Fakat Reyhane, ''Ey Allah'ın Resulü, beni kendi himayende bırak. Bu benim için de, senin için de daha kolay.'' dedi.
1: Hazreti Peygamber'in Hayatı. Eser Martin Links, İnsan Yayınları. Okuyan Mustafa Demirci.

0: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Kur'an-ı Kerim tilavet.

0: Kur'an-ı Kerim tilaveti. Radyo Hedef FM 91.8. Ali olmasan sen
1: ya Ali,
0: ben günahkarının huzuruna gelmeye yüzü tutmaz. Sevinmeye, sevilmeye hakkı olmaz.
2: Hedef Radyo size özel, sizinle güzel.

0: Allah'ım, Muhammed aleyhisselama ve onun ehli beytine salat ve selam eyle. Ve beni kovulmuş şeytanın şerlerinden muhafaza eyle.
1: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
4: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
5: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
6: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
7: Zorunlu yayın.
8: Lösemili bir kadına, talasemili bir çocuğa candan bağlıyız. Hadi, sen de kan dostumuz ol. Düzenli kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için Kanver Org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.
7: Zorunlu yayın.
1: Radyo Hedef.
9: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de

yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz! Bizi yeniden sana teslim olan, insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 9. Cüz. Okuyan Fatih Çollak.

Hakikun ala alla aqul ala Allah illa al-haq.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 9. Cüz. Okuyan Fatih Çollak.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
2: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
3: Şimdi reklamlar.
4: Boykotun gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com

0: çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
1: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
2: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
5: www.radyohedef.com.
4: Tıklayın.
6: Zorunlu yayın.
7: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
6: Zorunlu yayın.
8: Radyo Hedef.
9: Hayatı anlamadan geçip gidiyoruz. Düşünceyi küçümsüyoruz. Sevmeyen, sezmeyen, anlamayan yığınlara dönüşüyoruz. Okuma, içimizdeki meçhul alemin kapılarını açan bir anahtar. Din, aşk, şiir. Boşlukta yuvarlanan insanın bir yıldıza attığı merdivenler. Yine çiçekteyiz işte, yine meyvedeyiz. Yine doğumdayız işte, yine sevinçteyiz. Yeryüzü aşkın oluncaya dek. Tuğba Şenol'la Turkuaz her salı 19 ile 20 saatleri arasında 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
8: Radyo Hedef FM 91.8.
10: Merhamet varlığın ilk mayasıdır. İnsan merhametiyle insandır. İnsanı hayvandan ayıran en önemli özelliklerden biri merhamettir. Merhametlerin en yücesi yaratıklara ve insanlara Allah'ın merhameti, sonra ümmetlere peygamberin merhameti, sonra da evlada anne ve babanın merhameti. Merhamet harika bir lütuftur ve en çok insana yakışır.
8: Radyo Hedef FM 91.8.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com
2: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
3: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
0: Radyo Hedef.
4: Sallallahu aleyhi ve sellem ne yapmışsa ondan ötesi yok. Ne yapmışsa en güzelini yapmış. En kamil olanı ortaya koymuş. Usvetün hasene de budur. Hulukün azim de budur. O muhteşem ahlak bizi alsın. Şöyle bir sarsın. Kendine gel desin. Kendine gel. Bak, inandığın bu din sana şunu şunu emrediyor. Kendine gel. İman tutuşmuş yanıyor. Evladın içinde tutuşmuş yanıyor. Eller böyleyken Resulullah'ın dilinden dökülen ne? Allah'ım diyecek. Eğer sen şu bir avuç iman insanını, iman askerini helak edersen, yeryüzünde sana ibadet edecek kimse kalmayacak.
2: Muhammed Emin Yıldırım'ın sohbeti her sabah 6.30 ve tekrarıyla 14.30'da Hedef Radyo'da sizlerle.
0: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Muhteşem Ahlak. Hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Yıldırım.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbahi ecmaîn. Kıymetli kardeşlerim, bir cumartesi gecesinde daha yine hayatlarımıza yön verecek, hayatlarımızı imar edecek hakikatleri öğrenmek için böyle güzel bir ilim meclisinde güzelleştirecek olan inşallah anlatılanlar ve sizlersiniz. Böyle güzel bir ilim meclisinde bizleri bir araya getirdiği için Rabbimize hamdolsun. Rabbim hak ve hakikat adına inşallah bir araya gelmiş olarak bizleri kabul buyursun. Hakkı söylesin bize, hakkın dışında hiçbir şeyi bize söyletmesin. Hakikat konuşsun, dinleyen biz olalım ve o hakikati hayatlarımıza aktarma konusunda da inşallah elimizden gelen gayreti ortaya koyanlardan olalım. Bazen ben kendi kendimle bazı şeylerin muhasebesini yaparken şunu da söylüyorum, diyorum ki acaba biz çok mu konuşuyoruz? Bir yerde nokta koyup arkadaş söz bu kadar, söylenen şimdiye kadar söylendi. Bundan sonrası söylenenler ne kadar hayata intikal ediyor? Bunun muhasebesinin yapılması için önümüzde duruyor deyip durmak mı lazım? Çünkü inanın sözü çok israf ettiğimiz kanaatindeyim ben. Ashab-ı kiram efendilerimiz bizim kadar ne vaaz ettiler ne vaaz dinlediler. Onlar hakikatleri öğrendiler ve onları yerine getirme adına da inanılmaz derecede bir kamet, bir duruş ortaya koydular. Herhalde biz çok konuşmaktan iş yapmaya, amel etmeye takatimiz kalmıyor. Bu kadar çok konuşan adamın zaten iş yapabilmesi de zordur. Onun için yerli yerinde sözü kullanmak, yerli yerinde ihtiyaç anında söylemek, ameli anlamda değeri ve kıymeti olan şeyleri öne geçirmek, şu an için hayatımızda var olan eksiklikleri giderme adına bazı meseleleri konuşmak, bunlara öncelik vererek yürümek hepimizin boynunun borcu. Siz bana şöyle bir dua edin, ben sizin duanıza bu sefer amin diyeyim. Allah sizin zamanlarınızı israf ettirmesin bana. Amin. Cenab-ı Hak inşallah bizi yarın huzuruna aldığı zaman sen şu milleti oyaladın, hakikatleri hakikate yaraşır bir biçimde söylemedin. Aslında şunları söylemen gerekirdi, bunları değil de başka şeyleri söyledin diye beni inşallah hesaba çekmesin. Neyse ehem olan, mühimlerin önüne alınacak olanlar neyse, Rabbim onları öne almayı, onlara öncelik vermeyi inşallah bizlere nasip eylesin. Gerçek manada İslam'ı yaşama ve yaşatma noktasında inşallah ızdıraplarımızı, heyecanlarımızı, bu manadaki inancımızı arttırsın. Yolun ortasına yatıp da ona buna laf ulaştıranlardan, eriştirenlerden etmesin. Yolun hakkını verenlerden inşallah bizleri etsin. Aziz kardeşlerim, bugün erkeğin tesettürü diyeceğiz. Size söz verdiğim üzere konumuz bu. Bilmiyorum aklınıza ne geliyor? Herhalde içinizden bazı kardeşlerim bu dersin konusu erkeğin tesettürü ise, erkeğin tesettürü de erkeğin gözü ise, göz kapakları ise, herhalde bununla dersimizin konusu geçecek zannedebilir. Böyle değil. Öncelikle onu düzelteyim. Niye? Çünkü erkeğin tesettürü sadece gözü değildir. Evet, gözdür, çok da önemlidir. Ama Kur'an'ımızın ruhuyla konuştuğumuz zaman Kur'an'ımız o sözü sadece kadına, erkeğe söylemez. Nur suresi 30. ayet nasıl başladı ve mesajı ilettiyse, Nur suresi 31. ayet de aynı şekilde geldi. Ve bakış meselesinde kadına da erkeğe de, tabir caiz mi bilmem şu ifadeyi kullanmak, bakışlara ayar verdi. Bakışları nasıl olması gerektiği konusunda hizaya çekti ve bu konuda en önemli ilkeyi beyan etti. Dolayısıyla biz tesettür meselesini konuştuğumuz bir ders silsilesinde elbette ki konumuz bakışta olmalı ve buna da geleceğiz zaten, ama şimdi değil. Şimdi biraz daha özel manada erkeğin tesettür meselesini konuşacağız. Onun için belki geçen derste, önceki derste olan bazı şeyleri tekrar edeceğiz. Çünkü erkeğin tesettürüyle kadının tesettürü arasında mahiyet itibariyle bazı benzerlikler var, bazı farklılıklar olsa da. Dolayısıyla bunlar tekrar edilecek belki. Bu manada şekil ve muhteva yönüyle geçen ders kadının tesettürü adına söylediğimiz bazı şeylerin bir benzerlerini, biraz daha farklılarını belki de kıyas yaparak beraberce tekrardan anlamış olacağız, anlamaya çalışacağız. Öncesinde serlevhanın hikmetini ve mesajını size aktarma adına bir hususa, bir noktaya dikkatlerinizi çekmek istiyorum. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın emrolundum şeklinde bir ifadesiyle biz muhatap olduğumuz zaman aklımıza hemen ilk gelen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin belini büken, saçını ağartan, takatini tüketen tabir caizse o Kur'ani ferman festakim kema umirt ilahi fermanıdır. Emrolunduğun gibi dosdoğru ol. İstikamet acayip bir şey. Gerçekten bugün bu çağın Müslümanları olarak her geçen gün de yıprattığımız bir kavram. İstikamet çivi gibi çakılmak aslında. Rüzgar nereden eserse essin, hiçbir şekliyle esen o rüzgara aldırış etmeden, Allah'ın dediği gibi gerçek manada hiçbir beklenti içerisine girmeden dimdik durabilmek. Kolay bir şey değil bu. Kolay olmadığı zaten Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatından belli oldu. Ne diyordu sahabe Efendimizin o halini gördükleri zaman? O süreden sonra saçlarına ak düştü. Zaten Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da dediğini demişti. Ne demişti? Beni Hud suresi, bir başka rivayete göre Hud ve kardeşleri yaşlattı, ihtiyarlattı demişti. Bütün bunların hepsi aslında istikametle alakalı bir hakikate dikkat çekiyor. Ama orada önemli olan bizim için emrolundum ifadesi ki biz onun üzerinde duracağız. Şimdi biz hadis kaynaklarımıza umirtu, emrolundum anlamındaki hadisleri şöyle bir toparlamak için baktığımızda, onlarca Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bu tarz bir ifadeyle bazen emrolunduğu hakikatlere dikkatlerimizi çektiğini görürüz. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Kur'an'ın tebliğcisidir. Kur'an'ı insanlığa tebliğ etmiştir. Sadece görevi tebliğ midir? Asla. Kur'an'dan öğreniyoruz. İlettiği o Kur'an'ı tebyin etmiştir. Yani açıklamıştır. Mübin olan kitabı muhataplara açıklamıştır. Sadece tebyin etmiştir? Hayır. Bir de talim etmiştir. Birebir öğretmiştir. İnsanlığa bilmediklerini öğretmiş,
3: Kur'an'ın söylediği emir, yasak, nehi ne varsa hepsini insanlığın anlayabileceği şekliyle bir muallim olarak aleme gönderilen sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz talim etmiştir. Sadece bu mu? Davet etmiştir bir de.

tebliğ ayrı bir şey, davet ayrı bir şey. Kur'an ikisine de vurguda bulunuyor. Bir diğer görevi daha var sallallahu aleyhi ve sellemin. Varlığı teskiye etmiştir, temizlemiştir ve halen aslında o bu görevlerinin tamamını icra etmektedir. Ortaya koyduğu o nebevi mirasla. Allah o mirastan hakkıyla bizleri de nasiplendirsin. Şimdi bu görevlerinin hepsinin açılımıdır aslında. Bugün dikkat çekmeye çalışacağımız emrolunduğum noktasındaki hadisleri. Ben hepsini söylemeyeceğim ama birkaç tanesini söyleyeceğim. Mesela Efendimiz diyor ki ben namaz kılmakla emrolundum. Ben yedi uzuv üzerine secde etmekle emrolundum. Yedi uzuv neresi? İki el, iki diz, iki de ayak. Bir de yüz etti yedi. Yedi uzuv üzerine secde etmekle emrolundum. Ben ganimetleri hakkıyla dağıtmakla emrolundum. Ben misvak kullanmakla emrolundum. Ben namaza kalktığımda abdest almakla emrolundum. Ben baki ehli için, baki kabristanı, o yüce insanların bir arada meskun oldukları Medine'nin o güzel toprağı, baki kabristanlığının ehli için onlara istiğfar etmekle emrolundum. Ben af etmekle emrolundum. Ben insanlara vermekle emrolundum. İnsanlara keremli davranmakla emrolundum. Şunu da sona aldım ki ben de öyle yapayım. Ben sözü kısa tutmakla emrolundum. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın emrolundum şeklindeki hadislerinden bir demet. Bu kadar değil. Daha hadis kitaplarımızda bu manada çok rivayet var. Ama sonuncusu da önemlidir. Bize aslında buradan çok önemli mesajlar söyler. Her söz sahibinin, her hatibin bu manada kendi dünyasına alması gereken mesajlar var. O da işin ayrı bir boyutu. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın naklettiği bir hadisi şimdi paylaşacağım sizlerle. Heysemi'nin Mecmu'z-Zevaid'inde geçen bir hadis. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam pazardan bir gün kendisine bir tane sirval alıyor. Sirval nedir? Şimdi biz bu tarz özellikle giyim kuşama ait asr-ı saadette geçen bazı kavramları şimdi tercüme etmekten korkuyoruz. Niçin? Çünkü zannediyor ki insanlar bugünkü karşılığı neyse o gün asr-ı saadette de oydu. Ama öyle değil işte. İşin biraz daha derinlemesine girdiğiniz zaman öyle olmadığını görüyorsunuz. Sirvale onun için ne diyeceğim bilmiyorum. Şalvar desen şalvar değil, pantolon desen pantolon değil. Ya nedir? Altlık olarak giyilen bir elbise. Böyle söylesem anlaşılır mı? Şöyle resmedeyim size, olay biraz daha anlaşılsın. Asr-ı saadette erkekler farklı farklı giyiniyor. Giyim kuşama dair elbiselerin isimleri var elimizde. Ama genel anlamda iklim de ona müsait olduğu için iki parça elbiselerden bahsedebiliyoruz. Bunlardan bir tanesi ridadır, üste alınan bir elbisedir. Bir de izardır, alta bağlanan elbisedir. Yani nasıl? Aynen işte bizim hacda, umrede ihram olarak giydiğimiz elbiselere benziyor. Yani iki parçadan olan, biri altı kapatan, biri üstü kapatan. Bunun farklı farklı şekilleri var. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz İzar olarak alta bağlanan elbisenin altına o sirvali giyiyor. Ve o sirvali alırken sahabe ile aralarında geçen bir konuşma meselenin anlaşılması noktasında da bize ipuçları veriyor. Efendimiz pazarlık ediyor, pazardan bir sirval alacak. Sahabe diyor ki ya Resulallah ne yapacaksın bunu? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da diyor ki giyeceğim. Sahabe diyor ki niçin ya Resulallah? Efendimiz cevap veriyor. Evet, ben evde, seferde, gece ve gündüz sirval giyerim. Çünkü ben örtünmekle emrolundum. Fe inni umirtu bi sitr. Ben örtünmekle emrolundum.

0: bundan daha iyi örten bir şey bulamıyorum der. Hadiste geçen, rivayette geçen ifade aynen böyle. Neyi anladık? Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz altta giydiği elbisenin altına giymek için bunu istiyor. Bunu anladık ve oradan daha önemli bir şey anladık ki o bize serlevha oldu. Örtünmek Allah'ın emriymiş ve bu emir sadece kadınlara değilmiş, erkeklereymiş de. Onun için sallallahu aleyhi ve sellem muhakkak ki ben örtünmekle emrolundum dedi. Peki bu emir nereden geldi? Ya Cebrail Kur'an dışında sallallahu aleyhi ve selleme bu manada bir emir getirmiş olabilir? Ya bizatihi Kur'an'da gelmiş olabilir. Biliyorsunuz bazıları Kur'an dışı Cebrail'in bir şey getirmediğini söylüyorlar. Bizim onlarla işimiz yok ama biz hadislerde sallallahu aleyhi ve sellemin Kur'an dışında da Cebrail'den bu manada birçok haber aldığını biliyoruz. Onlarca bu manada hadis var elimizde. Onlarca bu manada sahih rivayet var elimizde. Dolayısıyla biz iki tane kaynak burada zikretmek durumundayız. Ama örtünme meselesini konuştuğumuz zaman emri Kur'an'dan buluyoruz. Hangi ayetler? Araf suresinin 26. ve 27. ayeti. Hatırladınız mı geçmiş dersleri bu ayetleri ne için delil olarak kullanmıştık? Örtünün fıtriliğine delil olarak kullandık. Hatırlayalım ayetleri. Ayet ey Adem oğulları diye başlıyor. Size ayıp yerlerinizi örtecek giysi, süslenecek elbise indirdik. Orada niye enzelna geldi onu ben size havale edeyim. Siz bir bakın elbise niçin o fiille yani sanki indirdik anlamında o anlamda Kur'an'da geçti. Orada da ayrı bir hikmet var. Ben ara ara böyle yapıyorum ki sadece burada kalmasın konuşulanlar biraz da kaynakların içerisinde gezelim. Size ayıp yerlerinizi örtecek giysi süslenecek elbise indirdik. Takva elbisesi libasut takva işte o daha hayırlıdır. Bunlar Allah'ın ayetlerindendir. Belki düşünüp öğüt alırlar. Devam ediyor 27. ayet. Yine aynen. Ey Adem oğulları, şeytan ananızı ve babanızı ayıp yerlerini kendilerine göstermek için elbiselerini soyarak cennetten çıkardığı gibi sizi de aldatmasın. Çok önemli bir mesaj var. İmtihan halen devam ediyor. Babamız, atamız olan Hazreti Adem'in maruz kaldığı o imtihan devam ediyor ve bu imtihan örtünün üzerinden, tesettürün üzerinden devam ediyor. Ayet burada bize aslında Hazreti Adem'i hatırlatarak bunu söylüyor. Çünkü o ve yandaşları sizin onları göremeyeceğiniz yerden sizi görürler. Şüphesiz biz şeytanları inanmayanların dostu kıldık. Allah bizi uzak eylesin ve bizi kendine dost edindirsin inşallah. 31. ayete de dikkat çekelim mevzumuzla alakalı. Ondan sonra asıl değerlendirmemize geçelim. Ya beni Adem yine aynı şekilde Adem oğulları olarak geldi. Huzu zinetekum inde kulli mescidin. Zinetlerinizi, örtülerinizi, elbiselerinizi Allah'a secde ettiğiniz her mescitte üzerlerinize alın. Bunu söylüyor. Ve kulu yiyin, veşrebu için ve la tusrifu. Ama asla israf etmeyin. İnnehu la yuhibbul musrifin. Muhakkak ki Allah israf edenleri sevmez. Ayetlerde, 3 ayette de çok ama çok mesaj var. İnanın zaten Kur'an'ın böyle bir güzelliği var. Üzerinde yoğunlaştığınız zaman böyle bir meseleyi anlamı adına ayetler üzerinde zihin teri döktüğünüz zaman Kur'an'la bu manada aranızdaki münasebeti güçlendirdiğiniz zaman size bambaşka şeyler söylüyor. Biz meseleyi tesettür çerçevesinde ele aldığımız zaman bu 3 ayetin Ve aleyhissalatü vesselam Efendimizin özel olarak erkeğin tesettürüne dikkat çektiği bazı rivayetler ki birazdan bazılarını paylaşacağım. Onların yani ayetlerin ve hadislerin ekseninde bu meseleye baktığımız zaman 10 tane temel ilke görüyoruz. Belki bunlar biraz daha fazlalaştırılabilirdi ama ben özellikle bu 10 tanesinin üzerinde durup sadece size birkaç cümleyle söyleyeceğim ama altlarını inşallah biraz daha siz zenginleştireceksiniz. Biz meselenin biraz daha şekil ve muhteva yönüne geçeceğiz çünkü. Nedir mesajlar?
1: Dinlemiş olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
4: Şimdi reklamlar.
5: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
6: Boykotun gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen boykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz. Ve sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin. Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.
7: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla Gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110.000 TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul, kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
8: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
9: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
10: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
2: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
11: www.radyohedef.com.
2: Tıklayın.
12: Zorunlu yayın.
13: Okumak istiyorum. Her şeyden çok. Daha okula bile gitmeden bir tabeladan tanıdı ilk harfi. İlk sözcüğü bir şişenin etiketinden söküverdi. Bilgiye aç, susuz, merakı nasıl da sonsuz. Ve biliyor, imkanı olsa dünyaları yerinden oynatabilir. Ülkesinin gururu olabilir. Ama işte bazen 2 artı 2 4 etmiyor. Ve ne yapsa, ne kadar istese de asla gücü yetmiyor. Okumak istiyor. Okutmak ister misin? Cumhuriyetimizin 100. yılında gençlerimiz sizin desteğinizle okusun. Cumhuriyetin geleceği onlar olsun.
14: Türk Eğitim Vakfı, TEV.org.tr.
12: Zorunlu yayın.
15: Radyo Hedef.
16: Özümüz, kökümüz, çekirdeğimiz, kutsalımız, kırmızı çizgimiz, temel taşımız, son tüten ocağımız ve son kalemiz aile. Aile, toplumun çekirdeğidir. Nesli korumanın teminatıdır. Akrabalık bağlarının oluştuğu ocaktır. aile, toplumun temeli, toplumun özüdür. Aile, güvenli kapımız, huzurun menbaıdır. Aile, bizi biz yapan değerlerin vatanı, bizi

0: hazırlayıp sunduğu Son Kale Aile programı her salı 21'den itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
1: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: Rezzak ol bana. Rızkı senden bilmekle rızıklandır beni. Kalbime rahmetini doldur. Varlığımı nurunla doyur. Beni sonsuzluğun sofrasına oturtur.
1: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
2: Dinlemiş olduğunuz program devam ediyor.
3: Bir, örtünmek yani tesettür sadece kadınlara farz olan bir emir değildir. En başta ayetlerden ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın beyanlarından bunu alıyoruz. İki, erkeğin tesettürü de aynen kadının tesettürü gibi çok önemli olan bir yükümlülüktür. 3. Kadının tesettürü için hükümler beyan eden Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem erkeğin tesettürü için de hükümler beyan etmiştir. Çünkü tebyin görevi var. Dolayısıyla Kur'an'ın bir emrini o bize açıklamak durumundadır. 4. Kadın tesettürü ihmal ederse başına neler gelecekse erkek de ihmal edince aynı durumlarla karşılaşacaktır. 5. Erkek içinde, kadın içinde tesettür fıtri bir durumdur. 6. Şeytan insanı çıplaklığa, Allah ise insanı tesettüre çağırmaktadır. Bir kez daha tekrar ediyorum. Şeytan insanı çıplaklığa, Allah ise insanı tesettüre çağırmaktadır. Kadın erkek fark etmez. İki cins içinde aynı söz, aynı mesaj geçerlidir. Şeytanın daveti çıplaklığadır ama Allah'ın daveti tesettüredir. 7. Giyilecek elbiseler kesinlikle helal eşyalardan olmalı. Harama asla kapı açılmamalıdır. Neden bu vurgu? Göreceğiz birazdan. 8. Allah verdiği nimetlerinin israfa kaçmadan kulunun üzerinde görülmesini istemektedir. 9. Kadın ve erkek birbirine eşit değil, eştir, birbirinin rakibi değil, tamamlayıcılarıdır. Bir daha tekrar ediyorum bunu. Kadın ve erkek birbirine eşit değil. Eğer eşit olduğunu söylesek ve eşitlikten dolayı iki tarafa da aynı sorumlulukları yüklesek en büyük zulmü kadına yapmış oluruz. Onun için bugün modern dünyanın telkinlerine siz bakmayın. Eşitlik her zaman için adalet demek değildir. Çünkü bazen eşitlik en büyük zulme dönüşebilir, Allah korusun. Burada da aynı şeyi söylüyoruz aslında. Eşit değil, eştir. Zaten Arapçadaki o ifade o kadar tatlı ki zevçtir. Ne demek? Ayakkabı. Biri sağ ayak, biri sol ayak. Solu sağa, sağı sola giydiğiniz zaman bir denge sağlar mısınız? Sağlamazsınız. Yerli yerinde duracak. Sağ ayak sağda, sol ayak solda duracak. Ancak böyle olursa işte eş oluyor. Eşitle eş arasındaki fark bu. Birbirinin rakibi de değil, tamamlayıcılarıdırlar. Biri olmazsa hayat olmaz. Biri eksik kalsa, görevini yerine getirmezse hayatın içerisinde sıkıntı olur. Biri tam anlamıyla erkekliğini, biri de kadınlığını yapmasa o hayat çekilebilir mi? Dolayısıyla burada yerli yerine bir oturtturma, yerli yerine bir koyma var. Ve bunu söyleyen Rabbimiz, bize beyan eden peygamberimiz.

Peygamber aleyhissalatü vesselam kadının da erkeğin de yerlerini tayin etmiş, bu manada konuşlandırmış. Bize düşen bunun gereğini yerine getirmek. Onuncusu, kadının cazibesi erkekten her zaman fazladır. Bundan dolayı biri ziynetlerini saklamalı, diğeri ziynetlerin sınırlarını koruyarak üzerinde taşımalıdır. Dikkat buyurun. Kadının cazibesi her zaman erkekten fazladır. Çünkü kadın eskilerin o güzel ifadesiyle cinsi latiftir. Allah kadına böyle bir özellik vermiştir. Kadının cazibesi her zaman için erkekten kat kat fazla olmuştur. Onun için erkeğin bazı meseleleri bedeniyle alakalı, tesettürüyle alakalı, karşı cins için farklı bir şekliyle etki edebilir. Ama kadın için mesele konuşulduğu zaman kadının birçok şeyi bu meselede etki meselesidir. Onun için birinin ziynetlerinin korunması noktasında söylenen ölçünün fazla olması yine aslında o cinsin korunmasına yöneliktir. Burada söylenen de o. Kadının cazibesi erkekten her zaman fazladır. Bundan dolayı biri ziynetlerini saklamalı, diğeri ziynetlerin sınırlarını koruyarak üzerinde taşımalıdır. Ayette öyle dedi, erkeklere dedi ki mescitlere ziynetlerinizi alarak gidin. Şimdi benim aziz kardeşlerim, bunlar hepsi ön bilgi. Asıl mesele duruyor. Bakın kağıtlarda burada. Bunların hepsini anlatacağız bugün. Ona göre bunlarla işimiz var bugün. Şimdi bu ön bilgi çerçevesinde biz aynen geçen ders yaptığımız gibi yapalım. Erkeğin tesettüründe de kadının tesettürü gibi olmamalı ve olmalı şeklinde bir kıyaslamayla meseleyi anlamaya çalışalım ki aklımızda dursun. Kadınla da kıyaslayalım. O 10 maddeyi de bir tekrar etmiş olalım. Bunlar önemli. Tekrarında da fayda var. Hem de hanımlarımız bir kez daha kendi ideal tesettürlerinin ölçüsüne dair bazı ilkeleri bir kez daha duymuş olacaklar. Şimdi bu çerçevede 10'ar maddeyi vereceğim tekrardan. Kadının tesettürünü konuşurken birinci madde neydi? Bedenin bir kısmını örtecek şekilde olmamalı, tamamını kapatacak düzeyde olmalı. Birinci maddeyi erkek çerçevesinden konuşuyoruz şimdi. Bakın ne diyoruz? Avret mahallerini açıkta bırakacak şekilde olmamalı, o mahallerin tamamını kapatacak düzeyde olmalı. Kadınla erkek arasındaki farkı anladık değil mi? Kadını konuştuğumuz zaman bedenin tamamını konuşuyoruz. Ama erkeği konuştuğumuz zaman avret mahalli diye bir şey konuşuyoruz. Yeni bir kavram bu dersler çerçevesinde önümüze geldi. Nedir o? Avret. Avret nedir? Anadolu'da bir argo ifadeye de dönüşmüş. Söylesem bana kızar mısınız? Aslında oradan alınmış. Avrat. Avrat, avrettir aslında. Buradaki kasıt, asıl fıkıhtaki karşılığını anlamaya çalışırsak şöyle bir tanım var. Bir kimsenin açması, başkasına göstermesi ve başkasının haram olan yerlerine avret denir. Yani burada hem insanın kendisi için bir mesele var, hem de bakmasıyla alakalı bir mesele var. Kendisine ait olan meseleyi başkasına göstermeme, başkasına ait olan yerlere de bakmamayla alakalı bir tanım var burada. Dolayısıyla avret dediğimiz zaman böyle bir tanım üzerinden konuşmuş oluruz. Peki biz bunu konuştuğumuz zaman hangi alanları konuşmalıyız? 4 tane temel alan var. Erkeğin erkeğe karşı avreti, erkeğin kadına karşı avreti, kadının kadına karşı avreti, erkeğin kadına karşı avreti. Bakın 4 tane temel alandan bahsetmiş oluruz. Birincisi neydi? Erkeğin erkeğe karşı avreti. Ölçü ney? Hepinizin bildiği bir şey. Göbekle diz kapak arası. Peki doğru mu o Malikilerin diz kapaktan biraz yukarıya doğru ki fetvaları? Evet, böyle Malikilerin tamamı değil ama Malikilerin bir kısmında
Diz kapak ölçüsü biraz daha yukarıdır. Buradan kendimize bir şey çıkarmaya gerek yok. Biz Maliki değiliz. Hanefiyiz, Şafiiyiz. Kendi mezhebimizin hükümlerini konuşalım. Ama sadece bir bilgi olarak söylüyorum. Bizim için burada asıl olan göbekle diz kapağı arasının avret olarak kabullenilmesi, bu noktada hem korunması hem de bakılmaması yönündeki dikkat çekilen hususların yerine getirilmesidir. Şimdi burada gözden kaçan bir şey var. Nedir o biliyor musunuz? Göbekle diz kapağı deyince zannediyoruz ki avret dediğimiz bölge sadece önle sınırlı. Arkadan ona denk gelecek bölgelerinde avret olduğu bazen unutuluyor. Unutulduğu için de garip garip manzaralar bazen görüyoruz ne yazık ki erkekler içerisinde. Şimdi ben bu dersler sırasında hem kadınların hem de erkeklerin epey elbiselerini öğrendim. Millet sordukça ben de öğreniyorum ne olduklarını. Mesela erkeklerin düşük belli pantol diye bir şeyleri var biliyorsunuz. Şimdi yaygın gençlerin içerisinde. Eğer arka taraftan da göbeğin hizasından aşağıya düşmüşse problem var orada. Yani onun giyilmesi giyilmemesi meselemiz değil. Biz meselenin fıkhına bakıyoruz. Burada asıl olan şey o avret mahallinin korunmasıdır. Bazen bazı kardeşlerimizde cemaatle namaza geldikleri zaman özellikle nasıl elbiseler seçiyorlarsa secdeye gittiği zaman, rükûya gittiği zaman aynı sıkıntının yaşandığına ne yazık ki şahit oluyoruz. Şimdi o günlerde yani asr-ı saadette de izarlar var, altlara fazla bir şey giyilmiyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bazen uyarıyor sahabeyi, bazen bazı şeyler söylüyor. Yapan yapıyor, yapmayan yapmıyor. Bazen bulamadıkları için yapamıyorlar. Efendimiz aleyhissalatü vesselam en son kadınlara şunu söylüyor. Erkekler secdeden kalkmayana kadar siz secdeden kalkmayacaksınız. Kadınlar nerede? Erkeklerin arkasında. Erkekler kalksın, o manzara ortadan kalksın ki kadınlar rahat rahat secdeden kalksınlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin özel olarak bu uyarısının altında da o mahallere bakma meselesini bir şekliyle üstünü örtme var. Dolayısıyla burada erkeğin erkeğe avret meselesinde söylenen ölçü bu şekliyle. Kadının kadına avreti ölçü mezheplerde biraz ihtilaflıdır ama Hanefi mezhebine göre yine göbekle diz kapağı arasıdır. Kadının kadına dikkat buyurun. Erkeğin kadına karşı avreti yine aynı şekildedir. Erkek yabancı bir kadın içinde aynı şekliyle göbekle diz kapağı arasındadır. Ama bazı imamlarımıza göre yabancıysa eğer kadın biraz daha ölçünün farklılaştığına dair iştihatları var. O işin ayrı bir boyutu. Kadının erkeğe karşı avreti ayet net söyledi onu. Nedir o? Kendiliğinden görünmesi müstesna. Orayı nasıl anlattı sallallahu aleyhi ve sellem bize? Yüz ve el. Eğer yabancı bir erkek yabancı bir kadınlaysa erkeğin kadının erkeğe karşı avretinin bu ölçüde olduğunu hiçbir zaman unutmayalım. Burada fıkhımız avret meselesinde yine meseleyi biz erkeğe götürüyoruz. En alt zemini söylüyor. Peki şimdi böyle giyinebilir mi? Giyinilebilir mi sokakta caddede? Hayır, burada da örfe dikkat etmek gerekir. Giyim kuşam meselesinde örfün korunması noktasındaki önemi geçen ders söyledim. Bu çok önemli bir bahistir. Gerçekten bu manada bazı şeyler ihmal edildiği zaman anlaşılmıyor. Onun için örf önemli bir meseledir. Özellikle giyim kuşam meselesinde. Bunlara dikkat etmek durumundayız. Şimdi aziz kardeşlerim, ikinci maddeye geçelim. Kadının tesettürünün ikinci ilkesi neydi? Dikkat çekici olmamalı, sade ve yalın olmalı. Erkeğin tesettürünün ikinci maddesi ne? Kibir ve riya asla olmamalı, mütevazilik ve samimiyet olmalı. İkincisini bir daha söylüyorum. Kibir ve riya asla olmamalı,
mütevazilik ve samimiyet olmalı. Bunu biraz açalım. Şimdi kadının tesettürünü konuşalım.

konuştuk, ona gitmeyeceğim. Ben erkek için kibre ve riyaya bulaşmamak elbisede ve bu konuda mütevaziliği ve sadeliği, samimiyeti hayatta bir şekliyle doğrultmak. Nasıl anlamalıyız? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam söylüyor. Ebu Davud'da geçen bir hadis. Efendimiz aleyhissalatü vesselam bir gün üç kez arka arkaya dinliyor musunuz? Dinliyor musunuz? Dinliyor musunuz dedi. Sahabenin dikkatini söze çekti. Sonra söz şöyle devam etti. Giyimde sadelik imandandır. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz özel olarak bunu söylüyor. Giyimde sadelik imandandır. Buhari'de geçen, Ebu Davud'da geçen başka bir rivayet. İsrafa düşmeksizin, kibre, büyüklük duygusuna kapılmaksızın giyiniz, giyininiz ve de tasaddukta bulununuz dedi sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi bütün bunlar bize bir şey söylüyor aslında. Demek ki o gün asr-ı saadette bazıları, özel olarak erkekler için bu, elbiseyi kibir aracı olarak kullanıyorlar. Bugün de var mı bu? Var, aynısı var. O gün biraz farklı bir halde yapıyorlardı. Bugün farklı bir halde. Ne yapıyorlardı o gün? Anlayabileceğimiz şeyi söylüyor sallallahu aleyhi ve sellem. Salim İbni Abdullah, babası Abdullah İbni Ömer'den bize naklediyor. Efendimiz buyuruyor ki kıyamet günü Allah izarını, yani alt elbisesini gururlu ve kibirli bir şekilde sarkıtan kimselere rahmet nazarıyla bakmaz. Ne yapıyor o günkü insanlar? Elbiselerini uzun tutuyorlar. Paçaları şöyle yerde sürünüyor. Bazen de bazıları eteklerini taşıyorlar. Biz bunun sadece kadınlarda olduğunu zannediyoruz ama erkeklerde de var o gün, işte o godamanlar diyelim, onların yürüyüşleri böyle. Böyle bir halde yürüyorlar. Efendimiz aleyhissalatü vesselam da diyor ki elbiseyi bu manada kibrin malzemesi yapana Allah kıyamet gününde rahmet nazarıyla bakmaz. Peki bugün nasıl? Şimdi kıyaslamayınca anlaşılmıyor. Beyimiz giymiş o biçim, bir de bir palto giymiş ama palto kollarına sokmamış. Paltoyu atmış ya da ceketi. Öyle bir yürüyüşü var ki o yürüyüş zaten Kur'an'ın asla kabul etmediği bir yürüyüş. Ona geleceğim şimdi. Bu nedir? Kibirdir işte. Nedir yani, derdin ne? Neye sen bunu yapıyorsun? Ne için bunu yapıyorsun? Ne derdin bu konuda? Neleri düşünüyorsun? Neleri düşünüyorsan düşünüyorsun. O seninle Allah arasındaki bir şey. Ama eğer burada kibir varsa, eğer sen bunu bugün bazılarının yaptığı gibi ye kürküm ye diye yapıyorsan, yaptırıyorsan, burada nebevi anlamda böyle bir uyarı var, bunu hiçbir zaman unutma. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu uyarıları boşuna yapmıyor bize. İnsan elbisenin içindeki olandır, dışındaki değil. Hani o Mevlana'nın çok güzel sözü, nice elbiseler gördüm içinde insan yoktu. Gerçekten de öyledir. Görürsün o biçim, asr-ı saadette sahabi efendilerimiz birilerini anlattıkları zaman bazen böyle bir ifade kullanırlar. Sen onu görsen adam zannedersin. Adam sanki bir hurma ağacı, öyle gösterişli ama beş para etmez. Burnunun üzerine düşer, küfür üzere ölür gider. Bu kıyasları niye yapıyor? Ona takılmayın. O işin bir boyutudur. İçinizde nice insanlar vardır ki siz onlara değer vermezsiniz. Üstleri başları şöyledir şöyledir diye Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem resmeder. Ama onlar dua için ellerini Allah'a kaldırdıkları zaman Allah asla onların dualarını boş çevirmez. Allah'ın nazarı böyle bir nazar. Sen o halde kibir adına bu manada yaptığın her şeyde bu konuda yapılmış bir uyarı olduğunu hiçbir zaman unutma. Gelelim üçüncü maddeye. Kadının tesettürü nasıldı üçüncü maddede? İnce ve şeffaf olmamalı, kalın ve teni göstermeyecek halde olmalı. Erkeğin tesettürü nasıl bu manada?

0: Aynı.
1: Avret mahallerinin örtüsü ince ve şeffaf olmamalı. Kalın ve teni göstermeyecek halde olmalı. Sadece ölçü değişti. O avret mahalli dediğimiz kısmı örten örtü asla ince ve şeffaf olmamalı ve altını göstermemeli. Bu konuda kadın eğer bir suistimal yaparsa, yani ihmal yaparsa, nasıl ki tesettürünü zedeliyorsa aynı şey erkek için de geçerlidir. Dördüncüsü, kadının tesettüründe ne dedik? Vücut hatlarını gösterecek biçimde dar olmamalı, geniş ve bol olmalı. Erkek için de aynısı geçerlidir. Avret mahallerinin örtüsü vücut hatlarını gösterecek biçimde dar olmamalı, geniş ve bol olmalı. Şimdi görüyoruz, etrafımızda var. Kardeşimiz öyle bir pantol giymiş ki bakamıyorsun bile. Ben zaten merak ediyorum, giyme neydi, neyse de nasıl çıkarıyorlarsa onları, herhalde bir farklı tekniği olmalı o işin. O pantol nasıl çıkar bedenden bilmiyorum. Ama orada avret mahallerinin teşhiri noktasında dar elbiselerin ne kadar kötü olduğunu, ne kadar buradaki ilkeyi de bir yönüyle ihlal ettiğini hepiniz biliyorsunuz. Önemli bir şey var burada. Bu meselede geniş ve bol elbiselerin tercih edilmesi yönünde. Ancak erkeğin tesettürü tam anlamıyla bu şekliyle yerine gelir. Beşincisi, erkekle kadında ortak bir şey söyleyeceğiz. Karşı cinse benzer olmamalı, şahsiyetine ve kimliğine uygun olmalı. Kadın için bunu dedik değil mi? Aynısını erkek için de söylüyoruz. Karşı cinse benzer olmamalı, şahsiyetine ve kimliğine uygun olmalı. Ne dedi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz? Allah erkeklere benzeyen kadınlara, kadınlara benzeyen erkeklere lanet etsin. Söyleyen Efendimiz'dir. Başka bir hadisini, daha doğrusu rivayeti, Ebu Hureyre radıyallahu anh naklediyor. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kadın elbisesi giyen erkeğe ve erkek elbisesini giyen kadına lanet etti. Şimdi burada geçen ders tam izah etmediğim bir meseleye de değinmek zorundayım. Nedir o biliyor musunuz? Detaylı incelediğiniz zaman hadis kaynaklarında şöyle bilgiler göreceksiniz. Sahabi hanım bey elbise konusunda kavga ediyorlar. O diyor ben giyeceğim, o diyor ben giyeceğim. Namaza gitme konusunda kadın elbiseyi giyiyor gidiyor, erkek kalıyor evde elbisesiz, o gün namaza gelemiyor. Böyle rivayetler okuyoruz. Mesela Şurahbil İbni Hasene, Allah kendisinden ebeden razı olsun, çok büyük bir insandır. Vahiy katibidir, inanılmaz bir komutandır. Onun başından geçen böyle bir hadise var. Peki burada kadın erkek birbirlerinin elbiselerini giyiyorlarsa, Efendimiz aleyhissalatü vesselam da bu manada böyle bir şey söyledi. Burada bir çelişki yok mu? Buna benzer bir rivayeti Ayşe annemizle peygamberimiz arasında da okuyoruz. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bir gün Ayşe anamıza ait bir elbiseyi giyerek namaza gelmiştir. Bunu okuyoruz bizim sahih hadis kitaplarımızda. Peki nedir mesele? Meseleyi izah edelim ki zihinlerde yanlış bir şey kalmasın. Bir elbise tamamen kadınla anılıyorsa, bir elbise tamamen erkekle anılıyorsa, insan gördüğü zaman arkadan bunu giyen erkektir, bunu giyen kadındır diyebiliyorsa, bu manada bir elbise ise işte sallallahu aleyhi ve sellemin lanet ettiği elbise tarzı bu elbisedir. Bu kadar net. Başka bir şey söylemeye gerek var mı? Görününce hangi sınıfa dahil ediliyorsa o elbise o cinse aittir. Dolayısıyla ortak elbiseler olabilir. Bu konuda bir sıkıntı yok. Ortak elbiseler giyilebilir. Ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın özellikle burada lanete mesele olarak andığı şey budur. Bunu gözden kaçırmamamız gerekir ki hadis kitaplarında okuduğumuz zaman yerli yerine bazı şeyleri oturtmuş olalım. Burada önemli bir şey var aziz kardeşlerim. Nedir o biliyor musunuz? Dedik ya şahsiyetine ve kimliğine uygun olmalı. Efendim

Aleyhisselatü Vesselam'ın kılık ve kıyafette özel olarak yapmak istediği Müslümana özgü bir kimlik inşa etmek ve o kimliği sonuna kadar muhafaza etmektir. Sözümü bir kez daha tekrarlıyorum. Çok önemli bir şey bu. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın kılık ve kıyafet. Kıyafet bedenin üstüne giyilenler, kılık ise vücudun üstünde olanlar. Saç, sakal, bıyık, bunlar kılık. Kıyafet ise bedenin üstünü örtenler. Kılık ve kıyafette yapmak istediği özgün bir Müslüman kimliği inşa etmek ve o kimliği sonuna kadar muhafaza etmektir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin burada özel olarak iki cinsin birbirine karışmaması noktasındaki hassasiyeti de o kimliğin korunmasına yönelik bir mesaj taşıyor. Bunu hiçbir zaman unutmayalım. Ama bu kimlik meselesine bir daha şimdi döneceğim. Ha, burada bir şey daha söyleyeyim. Bu önemli bir şey, kaçırmayalım onu. Renk de aynı şeydir. Yaşadığınız bir toplumda bir renk kadına ait olarak biliniyorsa, sünnet onun erkek tarafından tercih edilmemesini istiyor. Çok ilginç, yine bir şey söyleyeceğim size. Kıpkırmızı bir elbise giymiş gelmiş sahabe efendimizin biri. Efendimiz'e selam veriyor, Efendimiz başını çeviriyor. Efendimiz'e selam veriyor, Efendimiz başını çeviriyor iki kez. Ne oldu ya Resulallah diyor. Efendimiz değil, yanındaki başka bir sahabe efendimiz. Git o üstündekini çıkar, öyle gel diyor. Ve gidiyor sahabe efendimiz, üstündekini çıkarıyor, öyle gelip Efendimiz'e o manada selamı tekrarlıyor. Böyle hassas sallallahu aleyhi ve sellem. Neden? Çünkü orada o renk özellikle kadın için biliniyor. Kadınla özdeşleşmiş. Hani dedi ki arkadan göründüğü zaman hangi sınıfa dahil olduğu, hangi cinse daha doğrusu belli olsun. Bu kimliğin korunması yönündedir. Geçen ders söyledim yine bir vesileyle. Abdullah İbni Ömer, aynı rivayet Abdullah İbni Amr için de var. Yine kırmızı bir elbisedir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hoşnut olmamıştır. Varmış, yakmıştır o elbiseyi. Efendimiz'e gelip söylediği zaman da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam niye yaktın? Keşke onu bir kadına verseydin demiştir. Sen giyemezsin ama onu bir kadın giyer diyerek bu manada olması gerekeni beyan etmiştir. Dolayısıyla bu renk tercihinin de kadın ve erkek meselesinde önemli bir etkisi var. Ama yine bir kez daha o hakikati nazarlarınıza veriyorum. Çünkü bunlar göz ardı edilince bazen yanlış algılar oluşuyor zihnimizde. Onun için ben özellikle bazı şeyleri belki sık tekrar ettim bu meselede. O özgü renkler kültürden kültüre, coğrafyadan coğrafyaya, kavimden kavime değişebilir. Bir kavim için bir renk, bir coğrafya için bir renk, bir cins için bilinir ama aynı renk başka bir kavim, başka bir coğrafya, başka bir kültür için, başka bir cins için bilinebilir. Bunun için de önemli olan yaşanılan o zeminde insanların ortak kabulünü dikkate almaktır ki işte biz buna örf diyoruz. Fıkhımız örfe bu manada dikkat çekmesi, ısrarla bu meselenin üzerinde durması hep bu hakikatten dolayıdır. Bunları da göz ardı etmemek gerekir. Altıncı maddeye gelelim kadının tesettüründe. Neydi? Başkalarının sembol ve işaretlerini taşıyan giysilerden olmamalı, özgün ve aidiyet taşıyan giysilerden olmalı. Erkek için ne diyoruz? Aynısını söylüyoruz. Aynı şey erkek için de geçerli. Bakın Ebu Umame isimli sahabi efendimiz nasıl bir tablo aktarıyor bize. Diyor ki oturduk sallallahu aleyhi ve sellem efendimizle, içimizden biri sordu. Ya Resulallah, ehli kitap seravil, sirvali söyledim. Sirval giyiyorlar ama izar takmıyorlar. Yani alttaki elbiseyi giymiyorlar. Biz ne yapalım? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam diyor ki siz hem seravil giyin hem izar bağlayın. Böyle yapmakla ehli kitaba muhalefet edin. Aslında sallallahu aleyhi ve sellemin bu muhalefet meselesini
Buna şöyle desek herhalde isabet kaydederiz.

muhalefet fıkhını özellikle işletmesi biraz önce söylediğim hakikate aynen birebir uyuyor. Nedir o? Müslüman şahsiyetin, kimliğinin inşası ve muhafazası. Şimdi bakıyoruz Efendimiz aleyhissalatü vesselam Mekke'de İslami mesajlar biraz yankılandıktan sonra o kimliği muhafaza etme adına aynı elbiseleri giyen, aynı kıyafetleri kullanan Mekkeli Müslümanlara müşriklerden ayırt olmaları adına bir şey söylüyor. Ne diyor? Onlar diyor sakallarını kısa tutuyorlar. Siz sakallarınızı uzaltın. Sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'deki Müslümanlara bunu söylüyor. Sakallarınızı salıverin. Onlar bıyıklarını uzatıyorlar. Siz bıyıklarınızı kısaltın. Onlar saçlarını ikiye ayırıyorlar. Siz saçlarınızı ayırmadan geriye doğru salın. Yani Mekke müşrikleri o gün ne yapıyorlarsa Efendimiz aleyhissalatü vesselam tam onların aksini yaptırtıyor Mekke'deki o ilk Müslümanlara. Geliyorlar bir müddet sonra Medine'ye. Medine'de işler değişti. O gün Efendimizin Mekke'de Müslümanlara yaptırdığını Medine'de Yahudiler yapıyor. Yahudiler sakallarını salıveriyorlar. Saçlarını geriye doğru ikiye ayırıyorlar. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bunu gördüğü zaman da o hükmü değiştiriyor. Şimdi de Yahudilere muhalefet etmek için sakalınızın ölçüsü bu diyor, bir ölçü belirliyor. Bıyıkların kısaltılması konusunda aynı hükmü bir daha yeniliyor. Saçları onlar geriye doğru salıyorlarsa ikiye ayırma noktasındaki hükmünü söylüyor. Anladık mı Efendimiz aleyhissalatü vesselamın ne yapmaya çalıştığını? Nedir? Kimlik inşa ediyor. Ne anlaşılmalı? Yaşadığın toplumda görünür görünmez evet bu Müslüman. Bunu dedirtmektir mesele. İşte Müslüman bu. Giyimiyle, kuşamıyla, kılığıyla, kıyafetiyle. Hangi toplumda yaşarsa yaşasın. Tercih ettiği kıyafetlerle Müslüman bu denirtiliyorsa, bu manada bir parmak gösteriliyorsa, seni ilk kez görür görmez insanlar evet bu Müslüman diyorlarsa mesele orada işte çözüme kavuşmuştur. Orada sallallahu aleyhi ve sellemin bu manada söyledikleri birebir karşılık bulmuştur. İşte burada asıl olan en önemli mesele başkalarına ait sembollerin Müslümanların hayatlarına taşınmaması konusundaki hassasiyettir. Burada şu hususiyetin de altını çizeyim aziz kardeşlerim. Sakal Müslüman erkeğin kimliğidir. Nasıl ki biz tesettür için kadına böyle bir şey söyledik, aynı şey erkek için de böyledir. Müslüman erkeğin kimliğidir. Sakal Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın bu konudaki hassasiyeti hep o kimliği korumaya, o kimliği inşa etmeye yönelik o hassasiyetten kaynaklanır. Bunu hiçbir zaman unutmayalım. Şimdi gelelim 7. maddeye. Neydi? Kirli ve pejmurde olmamalı, temiz ve düzgün olmalı. Erkek için ne? Aynı. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam aynı şeyi söyledi. Bakın Ebu'l-Ahvas isimli sahabi efendimiz kendi başından geçen bir şeyi bize anlatıyor. Alal acele bir şeyler giymişim. Çok da iyi değil halim. Üstüm başım biraz dağınık. O halde Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın huzuruna gittim. Efendimiz aleyhissalatü vesselam dedi ki Ebu'l-Ahvas senin malın mülkün var mı? Var ya Resulallah hamdolsun. Nelerim var? Başlıyor saymaya. Develer, koyunlar, geçiler sayıyor. Ebu'l-Ahvas diyor Allah kuluna verdiği nimeti üzerinde görmek ister. Madem Allah sana vermiş üzerinde yansıt bunları. O da şükürdür. Nimete karşı şükürlerden bir şükür de budur. Allah'ın verdiği nimeti insanın kendi üzerinde, çoluk çocuğun üzerinde. Çoluk çocuğa yaparsan iki kez zaten var mesela. Bir de sadakadır o, tasadduktur yani. Bu manada yaptığın şeyler o nimetlerin fiili anlamda şükrü anlamına geliyor. Ebu

ahvaza, Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın uyarısı buradan kaynaklanıyor. Sallallahu aleyhi ve sellem bir hutbe irad ediyor. Bakın hutbesinde insanlara ne diyor? Ey müminler, sizler mümin kardeşlerinizin yanına gidecek ilişkiler kuracaksınız. Bu sebeple beraberinde götürdüğünüz eşyanın bakımı ve temizliğine önem verin. Yani giyiminiz, kuşamınız güzel olsun. Elbiselerinizi düzene sokup güzelleştiriniz ki insanlar arasında o güzelliğiniz ile tanınasınız. Sünnet buna kapıyı kapatmıyor ki. Kim dedi Müslüman kirli pasaklı olacak? Böyle bir şey var mı? Asıl sünneti sallallahu aleyhi ve sellem söylüyor. Şüphesiz Allah çirkinliği ve çirkinliğin benimsenmesini sevmez. Söyledim mi bilmiyorum ama bir şeyi söyleyeyim size burada. Cerir bin Abdullah isimli sahabi efendimiz, Allah kendisinden ebeden razı olsun, Antep'in sakinidir. Kabri belli değil ama biliyoruz Antep'te vefat ettiğini. Karkamış'ta vefat etmiştir o büyük insan. Onun sahabe içerisindeki lakabı şu: ümmetin Yusuf'u. Niçin böyle? Güzel mi güzel? Yakışıklı mı yakışıklı? Boylu mu boylu? Poslu mu poslu? Nasıl söyleyeyim artık anlayın. Nasıl kullanıyor sallallahu aleyhi ve sellem Cerir bin Abdullah biliyor musunuz? Medine'ye dışarıdan heyetler geldiği zaman Cerir diyor en güzel elbiselerini giy, gel yanımda dur. Sünnet öğretiyor bize sallallahu aleyhi ve sellem. Kibir yok ama Müslüman bir şey söyleyecek aleme, giyimiyle kuşamıyla da bu manada bir şeyler yansıtmalı. İşte orada Cerir bin Abdullah'ın özel olarak bu manada istihdamı aslında böyle bir ilkeye, böyle bir hakikate, böyle bir güzelliğe dikkat çekiyor. Sahabi efendilerimizden biri, isim yok ama Ebu Davud'un Sünen'inin libas babında geçen bir rivayet. Geliyor. Ya Resulallah diyor. Bir şeyler söyledim bu giyim kuşam konusunda ama bak bana Allah boy vermiş, pos vermiş, güzellik vermiş. Ben de seviyorum güzel giyinmeyi. Şimdi ben güzel giyinirsem eğer kibre, o senin biraz önce dikkat çektiğin şekliyle büyüklenmeye kapı açmış olur muyum? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bu manadaki ölçüyü söylüyor. Hayır diyor. Eğer sen başkasının hakkına girersen, hakkı ihlal edersen ve başkasını tahkir edersen, başkasını küçük görürsen kibre girmiş olursun. Yoksa öyle giymen kibir değil diyerek bu konudaki ölçüyü veriyor Efendimiz bize. Dolayısıyla bu konuda kadın da erkek de, kadın için söyledim geçen ders, güzel giyinmesi, nezafete dikkat etmesi, zerafete dikkat etmesi aslında bir yönüyle sünnetin ihyasıdır. Ancak kadın bu konuda dikkatli olmalı, ziynetlerini teşhir etmemeli. Erkek de bu konuda söylediğimiz ölçülere riayet ederek yürümeli. Dolayısıyla bu konuda söylenen temel ilke bu, bunu da ihlal etmemek gerekir. Zaten Kur'an'ımız da ilk ayetlerde Müddessir suresinde demiyor mu elbiseni temiz tut diye? Oradaki elbise birçok müfessire göre, bazıları biraz farklı yorumluyor ama birçoğuna göre dış elbisedir. Yani manevi bir temizlik değil. O ayetin diğer kısımlarında geliyor. Orada özellikle siyab diye dikkat çektiği şey, siyabın tahhir kılınması kesinlikle dış elbiseyle alakalıdır. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz de Kur'an'ın o ruhuna uygun bir biçimde bize beyanlarda bulunuyor. Sekizincisi, ilgi uyandıracak şekilde koku sürünmüş olmamalı. Sadelik en büyük şiar olunmalı. Bu kimin için? Kadınlar için. Erkek için ne bu konuda? İnsanları rahatsız edecek şekilde koku sürünmüş olmamalı. Altını ve ipeyi hanımlara bırakmış olmalı. Bakın geldi temel bir ilke. Bir daha tekrar ediyorum bunu. İnsanları rahatsız edecek şekilde koku sürünmüş olmamalı.
altını ve ipeyi hanımlara bırakmış olmalı. Dengeyi görüyor musunuz Allah aşkına? Yani şimdi bu sisteme insan kurban olmaz mı? Allah'ın sistemi, ilahi sistem böyle işte. Hiçbir şey eksik bırakılmıyor. Her şey dengeli, her şey yerli yerinde. Her hak sahibine hakkını vererek en güzel bir biçimde söylenen söyleniyor. Kadına dedi ki dışarıda koku sürme. Böyle yaparsan şöyle şöyle sıkıntıları var. Geçen ders söyledik. Erkeğe dedi ki sür. Sen güzel koku sürünebilirsin dedi. Ama erkeğe dedi ki sen bu sefer altını ipeyi kadına bırakacaksın. Kadına dedi ki sen altını ipeyi kuşanabilirsin. Tek bir şartla ziynetler teşhir edilmeyecek. Yani bir kadın kendi dış örtüsünü ipekten edinebilir mi? Edinebilir. Orada bir ziynet teşhiri yok. Asıl ziynetlerin teşhirinde bir sıkıntı var. Orada bir sınır var. Onun dışında böyle bir denge var. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bu konuda da söylenenleri söyledi. En önemli şeyleri de bize beyan etti. Ne demişti Efendimiz aleyhissalatü vesselam? Dünyanızdan bana üç şey sevdirildi. Güzel koku, kadın ve gözümün nuru namaz. Güzel kokuya karşı Efendimiz aleyhissalatü vesselamın acayip bir ilgisi var. Mesela Enes bin Malik şöyle bir şey söylüyor. Biz diyor Medine'de Efendimiz aleyhissalatü vesselamın hangi yollarda yürüdüğünü orada bıraktığı kokudan anlardık. Bu Efendimiz'e ait de bir kokudur, o ayrı bir mesele. Biliyorsunuz şehitlerin kendilerine özgü bir kokuları var. 14 asır geçsin Uhud'a gidersiniz gece karanlığında şöyle bir içinize çekersiniz, Allah size o kokuyu hissettirir. Bedre gidersiniz aynısını hissedersiniz. Şehitlerden daha yüce bir makamda olan peygamberlerin de bu manada bir kokusu var. Ama bunun ötesinde sallallahu aleyhi ve sellemin özel olarak da tercihleri var. Bu tercihler de yansıyor insanlara. Enes bin Malik de işte bunu bize resmediyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın nerede yürüdüğünü bilirdik diyor. Koku meselesinde bu konuda Efendimizin hassas olduğunu görüyoruz. Mesela diyor ki üç çeşit ikram vardır, hiçbir zaman reddedilmez. Nedir bunlar? Biri yastık, minder de diye yorumlanabilir. Diğeri koku, ötekisi de süt. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bu üçü ikram edilirse geri çevirmeyin der. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın dünyasındaki yeri öğrenme açısından da önemli bir şey. Ama burada dikkat etmemiz gereken bir şey var. Şimdi bazı kardeşlerimiz burada da biraz mübalağa yapıyorlar. Alıyor 3-4 tane kokuyu birbirine karıştırıyor. Garip bir şey oluşuyor ortaya ve insanı rahatsız ediyor. Bu değil. İnsana etki etsi o güzel kokunun yansıtılması ölçüsünde olmalı. Çünkü odur asıl olan, yoksa ne buldunsa üstüne sür değil. Burada da mübalağa olmayacak, güzel olacak, yaşadığın topluma dikkat edeceksin. Bunlara riayet ederek o sünneti yaşamaya, ihya etmeye çalışacaksın. Altın ve ipek konusuna gelince aziz kardeşlerim, çok bu konuda rivayetler biliyorsunuz. Hazreti Ali'nin yine Ebu Davud'da geçen rivayeti önemli bizim için. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bir gün bizim karşımıza çıktı. Sağ elinde altın, sol elinde bir ipek vardı. Şöyle bize kaldırdı ve dedi ki şu ikisi ümmetimin erkeklerine haramdır. Daha başka bir şey söylemesine gerek var mı sallallahu aleyhi ve sellemin? Net bir biçimde hükmü söyledi. Erkeklere, ümmetimin erkeklerine ipek ve altın haramdır. Bunun dışında sallallahu aleyhi ve sellemin altın yüzükle kendisine gelenlere yine söylüyordu. Bu konuda uyarılarda bulundu. Şimdi burada bir kez daha söyleyeyim. Şimdi ışık vurunca bu sarı oluyor. Sarı olunca hoca altın diye takıyor. Vallahi altın değil, gümüş. Kaç kez söyledim, en sonunda çıkarttıracaklar bana. Ama bir kere alışkanlık etmiş takıyorum. Ben bunları söyleyen birisi kalkıp hiç bu konuda hükme aykırı bir şey yapabilir miyim? Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın yaptığı bu. Kesinlikle bu konuda altını ve ipeği
Müslümanları erkeklerine haram kılması. Aynen Ebu Davud'da geçen ifade budur. Haramdır. Yasak falan değil. Bakın orada bazı kelimeler yerlerinden ediliyor. İnne hazeyni haramun

ala zukri ümmeti. Bu ikisi ümmetimin erkeklerine haramdır. Peki şöyle bir rivayet yok mu? Bukhari'de, Müslim'de, Ebu Davud'da sallallahu aleyhi ve sellem Abdurrahman İbni Af'la Zübeyir bin Avvam'a ipek giymeleri için müsaade etti. Var mı bu rivayet? Var. Sahih mi bu rivayet? Kapı gibi hem de sahih. Peki burada birbirleriyle çelişen bir durum var mı? Yok. Aslında olay bizatihi rivayetin içerisinde var. Niye geldi bu iki tane sahabe efendimiz? Hasta, ciltleri hassas, tutmuyor üstünde başka bir şey. Onun için de efendimiz aleyhissalatü vesselam'dan izin istiyorlar. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da bu iki sahabi efendimize özel olarak izin veriyor. Başka bir örneği yoktur bunun asr-ı saadette. Sonra film devam ediyor asr-ı saadette. Hazreti Ebu Bekir döneminde, Hazreti Ömer döneminde, Hazreti Osman döneminde, Hazreti Ali döneminde ümmetin içerisinde erkekler eğer ipek giymişlerse o gün yaşayan sahabinin o giyen insana karşı tepkilerini biz bugün kitaplarımızdan okuyoruz. Peki ne dedi sallallahu aleyhi ve sellem? Benim ve Raşid halifelerimin sünnetine yapışın dedi. Bizim için bitti. Orada sahabenin sonraki süreçteki bu konudaki hassasiyeti de hükmü doğru anlamamız açısından önemli bir şeydir. Kadın erkek herkese bir şey söylüyor sallallahu aleyhi ve sellem. Altın ve gümüş kaptan su içmeyin. Neden? İsraf yok. Ayet onu söyledi. Sallallahu aleyhi ve sellem de bize beyan etti. Hadisin devamı ipek iplerden yapılmış şeyleri ve ipeğin kendisini giymeyin. Muhatap kim burada? Erkekler. Çünkü bunlar dünyada onlardan kasıt kim? İnkarcıların, kafirlerin. Ahirette ise sizindir. Müslim'in libas babının 15 numaralı hadisi. Allah'ım sen ahirette o güzel mükafatı alabilecek bir amelle, alabilecek bir güzellikle bizi huzurlarına al. Buradaki müjdeye nail olma adına Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın bu beyanlarının gereğini yerine getirmek zorundayız. Demek ki burada kadına bir değer biçmiş, o değere bağlı olarak da şu anda dünyanın en önemli iki maddi değerini kadına hasretmiş. Altın ve ipek kadının hakkı demiş, erkeğe de demiş ki sen bu manada elini eteğini bu işten çekeceksin. Dokuzuncusu, hızlandırayım biraz, davranışlarında ve özel olarak yürümesinde aşırılık olmamalı, sükunet ve vakar olmalı. Aynen hüküm yine geçerli. İsra 37, Lokman 18, 19, Furkan 29'da yürüyüşle ilgili izahlar var. Bunlar aslında kadın erkek herkes için ama özel olarak erkekler içindir de. Mesela İsra 37, yeryüzünde böbürlenerek dolaşma. Çünkü sen ağırlık ve azametinle ne yeri yarabilir ne dağlara boyunu ulaştırabilirsin. Kendine gel diyor ayet. Aslında bu konuda vakar noktasında çok önemli bir noktaya dikkatlerimizi çekiyor. Ama bazı yerler vardır ki orada yürünür. Ebu Dücane'nin Uhud'un meydanında yürüdüğü gibi. Ne dedi sallallahu aleyhi ve sellem? Peh peh dedi. Bu yürüyüşü Allah sevmez ama bu meydanda da böyle yürünür. Orada yürünür ama normal zamanlarda müminlere karşı böyle bir yürüyüş yok. Uyarı da ondan dolayıdır. Onuncusu ve sonuncusu aziz kardeşlerim, kadının tesettürü için ne demiştik? Sesinde ve sözlerinde cazibeli, kışkırtıcı olmamalı, ciddi ve ağırbaşlı olmalı. Aynı hüküm geçerli mi erkek için? Aynen geçerli. Aynı yasak erkek için de geçerli. Bu konuda gerek Kur'an'da gerek Efendimiz aleyhissalatü vesselamın beyanlarında önemli izahlar var. Biz dil ahlakını göreceğiz müstakil bir ders olarak, göreceksiniz orada. Ama istiyor musunuz görmeyi? Gidin açın şöyle Kur'an'ın 23. suresini, Müminun suresini. 11 ayetini bir okuyun. Orada bakın iffet meselesinde erkek üzerinden boş

0: söz konuşmama ve iffeti muhafaza konusunda arka arka ayetlerin nasıl dizildiğini görürsünüz. Bütün bunlar aslında bize dil konusunda da konuşma konusunda da erkeğin tesettürüne dair ilkeleri söyler. Ne dedi sallallahu aleyhi ve sellem? Kim bana iki çenesi arasını, neresi orası? Dili. İki bacak arası, orayı biliyorsunuz neresi? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam iffet ve namusa dikkat çekiyor. Korumaya söz verirse ben de cennet için ona söz veririm. Cennet için Allah Resulü aleyhissalatü vesselam kefil. Ama neye karşılık? İki şeye karşılık. Dine ve iffete. Allah bu konuda hepimizin hassasiyetini arttırsın. İffetlerimizi ziyadeleştirsin. Tesettürü bu ilkeler çerçevesinde hayatımıza hakim kılsın. Bizi bu manada az bir şey olsun şeytana bırakmasın. Nefsimizin eline bırakmasın. Şeytanın dostlarının eline bırakmasın. Ellerimizi bırakmasın. Ayaklarımızı kaydırmasın. Çoluk çocuğumuza, kızlarımıza, hanımlarımıza, erkeklerimize, hepimize kendi daveti olan tesettürü sevdirsin. Ben örtünmekle emrolundum diyen sallallahu aleyhi ve sellemin o sözünü duyup gereğini yerine getirme adına da bizlere hassasiyet versin. Allah kabul etsin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.
1: Dinlemiş olduğunuz program sona erdi.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar. Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
1: Boykotun gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen boykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz ve sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin. Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.
2: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
3: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın. Burada haber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. Burada haber.com.
4: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
5: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
6: Zorunlu yayın.
7: Dünyada her iki dakikada bir kadın rahim ağzı kanseri nedeniyle hayatını kaybediyor. Rahim ağzı kanseri için HPV DNA testinizi ve doktor kontrollerinizi mutlaka yaptırın. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.
6: Zorunlu yayın.
0: Radyo Hedef.
8: Her Perşembe 19'dan itibaren 91.8 Hedef Radyo'da aile ve toplum konularına ışık tutan programımızda aile içi iletişimden sağlıklı yaşamaya, madde bağımlılığından ruh sağlığına, sağlıklı beslenmeden engelliliğe kadar birçok önemli konuyu ele alacağız. Amacımız ailelerin karşılaştığı sorunlara çözüm önerileri sunmak ve sosyal hizmetlerin önemini vurgulamak. Uzman konuklarımızın katılımlarıyla her hafta gündemimizde olan bir toplumsal meseleyi derinlemesine konuşacağız. Aile dinamiklerine dair önemli ipuçları ve hayatınıza dokunacak konularla dolu bu program, aile bağlarını güçlendirmeye ve toplumsal dayanışmayı artırmaya yönelik bir adım. Toplumumuzun her kesimine hitap eden bu programda siz de söz sahibi olabilir, sorularınızı sorabilir ve deneyimlerinizi paylaşabilirsiniz. Unutmayın, Evin Yankısı Serdar Han Duru'nun sunumuyla her Perşembe saat

0: Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Vallahi o zat mübarek bir insandı.
2: O sakın Kureyş'te peygamber olduğunu söyleyen zat olmasın. Tarif et, nasıl biriydi?
1: Gördüğüm en güzel insandı. Vallahi ben onun gibisini görmedim.
2: Keşke evde olsaydım. Onunla görüşme fırsatım olsaydı. Ne tarafa doğru gittiklerini biliyor musun?
1: Sanırım Kuba'ya doğru yol alıyorlardı.
2: Gidip arkalarından yetişeyim. Böyle bir imkan bir daha elimize geçmez.
3: Ya Resulallah, arkamızdaki atlı yaklaşıyor. Bize ulaşmak üzere. Size bir zarar gelir diye çok korkuyorum.
4: Muhammed! Muhammed! Seni yakaladım. Bugün seni benim elimden kim kurtaracak bakalım? Benden şüphelenmeyin artık. Benden size bir zarar gelmeyecektir. Kavmini sizin için çok büyük bir ödül vaat etti. Ölü veya diri sizi istiyorlar. Ama anlıyorum ki sizin bir koruyucunuz var. Buna hiçbir zaman güç yetiremeyecekler.
5: Müslümanlar canla başla bu mescidin inşasında çalışırlarken Peygamber Efendimiz de bizzat taş taşıyordu.
6: Ya Resulallah, siz çok yoruldunuz. Bıraksanız da biz taşısak.
3: Anam babam sana feda olsun ey Allah'ın Resulü. Elindekini bana ver, ben taşıyayım.
5: Kısa sürede tamamlanan Kuba Mescidi İslam tarihinde yapılan ilk mescid olarak tarihe geçti.
0: 30. bölüm.
5: Hazreti Ali peygamberimizin hicreti esnasında Kureyş müşriklerinin saklamak üzere kendisine bırakmış oldukları emanetleri sahiplerine teslim etmek için Mekke'de kalmıştı. Bunun için Mekke vadisinde insanlara şöyle seslendi.
7: Resulullah'ın yanında kimin bir emaneti varsa gelsin. Emanetini kendine teslim edeceğim.
5: Bu iş için 3 gün Mekke'de kalan Hazreti Ali, emanetleri sahiplerine teslim ettikten sonra peygamberimizin peşinden Medine'ye hareket etti. Geceleri yürüyor, gündüzleri gizleniyordu. Nihayet Kuba'da Resulullah'a yetişti.
3: Ya Resulallah, Ali geldi.
5: Peygamberimiz onun sağ salim ulaşmasının sevinciyle Allah'a hamd etti ve yanına gelmesini istedi.
3: Ayaklarının altı kabarmış, şişmiş, yarılmış, yürümeye takati yok.
5: Bunun üzerine peygamberimiz kalkıp onun yanına gitti. Hazreti Ali'nin halini görünce Resulullah'ın gözyaşları yanaklarından süzülmeye başladı. Birbirlerine sarılarak hasret giderdiler. Merhamet peygamberi bir an evvel ıstırabının dinmesi için dua etti. Kuba'ya ulaşanlardan biri de Süheyb'ti. O da yolculuğundaki zorluklar sebebiyle hastalanmış ve son derece acıkmıştı. Resulullah'ın yanına geldiğinde başına gelenleri anlatmaya başladı.
8: Ya Resulallah! Yola çıktığımda Kureyş müşrikleri önümü kestiler. Malını mülkünü burada bizim sayemizde kazandın. Şimdi çekip gidemezsin diye baskı yaptılar. Ben de elimde avucumda ne varsa onlara vererek kendimi kurtardım. Ancak öyle hicret edebildim. Aksi halde beni hapsedecek ve size kavuşmama müsaade etmeyeceklerdi.
5: Suheyb'in sahip olduğu servete rağmen bu duruma düşmesi, açlıktan bitap bir şekilde yolculuk etmesi peygamberimizi etkilemişti. Gülümseyerek ona şöyle dedi. Ey Ebu Yahya, satışın karlı çıktı. Muhakkak ki sen kazandın. Ve bu sözünü 3 defa tekrarladı. Peygamberimiz Kuba'dan Medine'ye hareket etmek istediği zaman dedesi Abdülmuttalib'in dayıları olan Neccaroğullarından yardım istedi. Küçüklüğünde annesiyle birlikte ziyaret ettiği akrabaları derhal silahlanıp yanına geldiler.
9: Allah'ın selamı üzerine olsun ey Allah'ın Resulü.
10: İşte kılıçlarımız, işte canlarımız. Hepsi senin hizmetindedir.
9: Emniyetiniz sağlanmıştır ey Allah'ın Resulü. Arzu ettiğiniz gibi hareket edin.
5: Cuma günü güneş yükselince peygamberimiz devesi kasvaya bindi. Yanında Hazreti Ebubekir, sağ ve sollarında Neccaroğullarının yiğitleri olduğu halde

0: Yola çıkmaya hazırlanırken kendilerini misafir eden Kubalılar etrafını çevrelediler ve şöyle sordular.
1: Ya Resulallah, bizden usandığınız için mi yoksa daha hayırlı bir yere gitmek için mi bizden ayrılıyorsunuz?
0: Peygamberimiz, sizden usandığım için değil, benim gideceğim yer belli olmuştur. Bana bir şehre hicret emri verildi. Oraya Yesrib diyorlar. Halbuki o Medine'dir. Demirci körüğünün demirin kirini attığı gibi bu şehirde kötüleri bir bir dışarıya atar, dedi. Ve oradaki Müslümanlarla vedalaştı. Yesrib'in kelime manası kötüydü. Hoşa gitmeyen yer demekti. Hastalıklarıyla anılırdı. Peygamberimiz kendisine kucak açan bu şehri kötü isimle anmıyordu. Ona yeni bir isim veriyordu. Bu şehir bundan sonra Medine veya Tabe diye anılacaktı. Ve yola çıktılar. Medine yakınlarındaki Ranuna Vadisi'ne geldiklerinde öğlen namazının vakti girmişti. Peygamberimiz oradaki 100 kadar kişiye imamlık ederek cuma namazını kıldırdı. Bu peygamberimizin Medine'de kıldırdığı ilk cuma namazıydı. Namazdan sonra hutbesinde cemaatine şöyle hitap etti. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Allah'a hamd eder ve ondan yardım dilerim. Nefislerimizin şerlerinden ve kötü amellerden Allah'a sığınırız. Allah'ın doğru yola ilettiğini hiç kimse saptıramaz. Saptırdığını da hiç kimse doğru yola iletemez. Şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. O birdir, onun şeriki yoktur. Sözlerin en güzeli Yüce Allah'ın kitabıdır. Allah kimin kalbini Kur'an'la süsler, onu küfürden sonra İslamiyet'e sokar, o da Kur'an'ı insanların sözlerine tercih ederse, işte o kimse kurtuluşa ermiştir. Doğrusu Allah'ın kitabı sözlerin en güzelidir. Allah'ın sevdiğini seviniz. Allah'ı bütün kalbinizle seviniz. Allah'ın kelamından ve zikrinden usanmayınız. Allah'ın kelamından kalbinize kasvet ve darlık gelmesin. Çünkü Allah yarattığı her şeyin üstününü ayırıp seçer. Amellerin hayırlısını, kulların seçkinlerini ve kıssaların iyisini anlatır. Helal ve haram olan her şeyi açıklar. Artık Allah'a ibadet edin ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ey insanlar! Kendiniz için ahiret azığı hazırlayınız ve onu kendinizden önce gönderiniz. Hepiniz bilirsiniz ki ölüm başınıza gelecektir. Sonra Rabbiniz sizden her birinize, sana benim Resulüm gelip de emirlerimi bildirmedin. Ben sana mal verdim, ihsanda bulundum. Sen bu nimetlerden kendine ahiret payı ayırdın mı? Diyecek. O kul da sağına soluna bakacak ama hiçbir şey göremeyecek. Sonra önüne bakacak, orada da cehennemden başka bir şey göremeyecek. Öyleyse yarım hurmayla da olsa cehennemden kendisini korumaya gücü yeten hemen o hayrı işlesin. Onu bulamayan da güzel bir sözle kendisini korumaya çalışsın. Peygamberimiz cuma namazını kıldıktan sonra devesine bindi, yularını da devenin başına doladı. Arkadaşlarıyla beraber yoluna devam etti. Peygamberlerinin yolunu gözleyen Medineli Müslümanlar her gün Harre denilen yere sabahleyin güneş doğmadan önce gelerek sıcak bastırıncaya kadar ufku gözetliyorlardı. Ancak Nebi henüz teşrif etmemişti. Rebiyülevvel ayının 8'i bir pazartesi günüydü. Yine saatlerce süren bekleyişten sonra öğle sıcağında evlerine dönmekte olan Medineli Müslümanlar bir ses duydular. Bu kafileyi gören bir Yahudinin sesiydi.
2: Ey Araplar! İşte beklemekte olduğunuz önderiniz!
3: Resulullah geldi!
4: Allahu Ekber!
5: Duydunuz mu? Resulullah gelmiş! Hamdolsun Resulullah geldi!
3: Ey Yemsiler! Resulullah geldi! Resulullah geldi!
6: Allah Resulü geldi!
7: Resulullah gelmiş!
0: Peygamber Efendimizin teşrifi Müslümanları büyük bir sevince boğdu. Kimileri evlerinin damına çıkmış, kimileri de yollara dökülmüş karşılıyorlardı. Kadınlar ve çocuklar hep bir ağızdan şarkılar söylüyordu. kimisi şiirler okurken,

0: verdin, sen bu şehre şeref verdin. Ey sevgili, hoş geldin.
1: Medine'de bir bayram havası yaşanıyordu. Coşku içindeki kalabalık Resulullah'ı misafir etmek için birbiriyle yarışıyor.
2: Bize buyurun ey Allah'ın Resulü. Bize gelin ey Allah'ın
3: Resulü. Bize buyurun ey Allah'ın Resulü. Bize
4: gelin ey Allah'ın Resulü. Bize buyurun. Biz geniş meydanlar, bağ ve bostanlara sahibiz. Araplardan bu yurda girenler bize sığınırlar.
5: Bize misafir olun ya Resulallah. Biz pek çok yiğide sahibiz. Savaş erleriyiz. Malımız da çok. Sizi koruruz.
1: Peygamberimiz tüm bu davet sahiplerine hayır dua edip teşekkür ettikten sonra devenin yolunu açınız, nereye gideceği ona bildirilmiştir diyerek yoluna devam etti. Bu arada akrabaları olan Neccaroğulları etrafını sarmıştı.
6: Ey Allah'ın Resulü, biz senin akrabalarınız, dayılarının evinde misafir olman daha isabetli olur.
1: Resulullah onlara da aynı cevabı verdikten sonra kendisi için şarkılar söyleyen kız çocuklarına döndü.
7: Neccaroğullarının kızlarıyız biz. Ne hoştur komşuluğu Muhammed'in.
1: Peygamberimiz bu samimi karşılama karşısında hoşnut olmuştu. Çocuklara beni seviyor musunuz diye soruyordu.
7: Çok seviyoruz hem de çok.
1: Peygamberimiz aldığı cevaplar karşısında vallahi ben de sizleri seviyorum. Vallahi ben de sizleri seviyorum diye tekrarlıyordu. Hem Mekke'den göç eden Müslümanlar hem de Medine'de bulunanlar ayrı bir sevinç içindeydi. Onu ilk defa görmenin heyecanı, önceden tanıyanların hasretinin sona ermesinin sevinci birbirine karışmıştı.
8: Ben insanların hiçbir şeye peygamberimizin gelişi kadar sevindiklerini hatırlamıyorum. Ya Rabbi, sana hamdü senalar olsun.
6: Hazırladığımız kurbanlıkları getirin. Bu nimet için Allah'a şükredelim.
9: Çok şükür, sağ salim geldiler. Gün geçtikçe korkum artıyordu. Peşlerine takılan onca ödül avcısına rağmen geldiler. Hamdolsun.
10: Ya Resulallah, hoş geldiniz. Sizi selametle hicret yurduna ulaştıran Allah'a hamdolsun.
1: Peygamber Efendimizin gelişiyle birlikte hicret tamamlanmış oldu. Artık Müslümanlar bir arada ve güvendeydi. Allah hicret eden ve onlara yardımcı olan müminler için şöyle buyurdu. İman edip de Allah yolunda hicret ve cihad edenler, muhacirleri barındıran ve yardım edenler var ya, işte gerçek müminler onlardır. Onlar için mağfiret ve bol rızık vardır.
11: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.
12: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
2: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
3: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
4: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
5: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
6: www.radyohedef.com.
5: Tıklayın.
7: Radyo Hedef.
8: Onlar Alemler Sultanı'nın dava arkadaşları. Onlar Kutlu Nebi'nin yoldaşları. Onlar anam babam sana feda olsun ya Resulallah diyenler. Onlar hak yoluna canını hiçe sayanlar. Onlar önderler, onlar öncüler. Aslı ve asrı saadeti Hayatüs Sahabe lisanıyla kaleme alan Muhammed Yusuf Kandehlevi'nin Hayatüs Sahabe programı Hayri Akıncı'nın sunumuyla hafta içi her gün saat 16.30'da radyonuz Hedef'te.
7: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Ede.
1: Hayatüs Sahabe. Eser Muhammed Yusuf Kandehlevi. Sunan Hayri Akıncı.
2: Abd bin Cahş'ın Medine'ye hicret etmesi. Allah kendisinden razı olsun. Abd bin Cahş, hicret edenlerin sonuncusuydu. Gözleri görmüyordu. Hicrete niyetlendiğinde, Ebu Süfyan bin Harp bin Ümeyye'nin kızı olan hanımı buna razı olmadı. Hanımı onun, Hazreti Peygamber'in bulunduğu Medine'den başka bir yere gitmesini istiyordu. Bunun üzerine o da onlardan gizli olarak hicret etti. Medine'ye gelerek, Hazreti Peygamber'in huzuruna çıktı. Bunu öğrenen Ebu Süfyan bin Harp çok öfkelendi ve Abd'in Mekke'deki evini sattı. Bir gün Ebu Cehil bin Hişam, Utbe ve Şeybe bin Rabia, Abbas bin Abdülmuttalip ile Hüveytıb bin Abdülüzza o evin yanından geçiyorlardı. Bir koku hissettiler. Eve girdiklerinde tabaklanmak üzere suya konulmuş bazı deri parçalarının çürüyüp koktuğunu gördüler. Bunun üzerine Utbe gözyaşlarını tutamayarak şu şiiri okudu. Bir ev ne kadar sağlam olursa olsun bir gün gelecek, içinde rüzgarlar esip bomboş kalacaktır. Ebu Cehil de Hazreti Peygamber'i kastederek amcası Abbas bin Abdülmuttalib'e bunları başımıza siz açtınız dedi. Hazreti Peygamber'in Mekke'ye girdiği gün Abd bin Cahş, Abdullah bin Cahş'ın kardeşi, kalkarak evi hakkında ahatlar yaktı. Hazreti Peygamber de Osman'a onu bu işten vazgeçirmesini emretti. Bunun üzerine Hazreti Osman, Abd'ı bir kenara çekerek ona gizlice bir şeyler söyledi. O da artık ahat yakmaktan vazgeçti. Daha sonra Hazreti Peygamber aynı gün onu elinden tutarak dolaştırmış ve Abd de şu şiiri okumuştur. Mekke çok güzel bir vadidir. Ben orada elimden tutan olmasa dahi dolaşabilirim. Orada ziyaretime gelen çok olur. Benim kazıklarım Mekke'de çakılıdır. Abd bin Cahş şu şiiri söyledi. Hanımım Ümmü Ahmet benim, gıyabında kendisinden korkulan Allah'ın izniyle Mekke'yi terk edeceğimi anlayınca bana şöyle dedi. İlle de Mekke'yi terk edeceksen, hiç olmazsa bizi Medine'den uzak başka bir memlekete götür. Ben de ona şöyle cevap verdim. Medine, zannedildiği gibi bir yer değildir. Hem Rahman neyi dilerse, Abd onu yapar. Ben Allah'a ve Resulüne yöneldim. Kim yüzünü Allah'a çevirirse, o mahrum olmaz. Biz, bize öğüt veren nice yakınlarımızı, bizler için gözyaşı döküp feryat eden nice kadınlarımızı terk ettik. Onlar, bizi memleketimizden uzaklaştıran şeyin yapılan zulümler olduğunu zannediyorlar. Halbuki biz bunu bir amaç için yapıyoruz. İnsanlar için apaçık bir yol göründüğünde, ben Ghanem oğullarını Hakk'a ve kimsenin kanını dökmemeye çağırdım. Allah'a hamdolsun ki onlar da kendilerini Hakk'a davet edene icabet ettiler. Böylece onlar kurtuluşa icabet etmiş oldular ve toparlandılar. Biz ve hidayetten ayrılarak bize karşı cephe oluşturan bazı arkadaşlarımız iki grup oluşturduk. Bunlardan biri hidayet üzere olup Allah'ın yardımına mazhar olmuştur. Diğer grupsa sınırları çiğnediler. Onlar azap göreceklerdir. Onlar yalanı tercih ettiler. İblis de onları haktan saptırdı. Onlar her türlü hayırdan mahrum kalmışlardır. Biz, peygamber olan Muhammed'in sözlerine tabi olduk. Hakkı savunup, hak taraftarı olduğumuz için bizler çok memnunuz. Biz, onlara yakın bir bağla bağlıyız. Fakat, düşüncelerde bir yakınlaşma olmazsa, bu akrabalık bağının ne önemi vardır? Bu durumda söyler misiniz, bundan sonra bizden hangi yeğen size güvenir? Benim dünürlüğümden sonra hangi dünürlük hakkı gözetilir? İyi ile kötünün birbirinden ayrıldığı günde hangi tarafın haklı olduğunu bileceksiniz. Dumra bin Ebul İs'in hicret etmesi. Müminlerden özür sahibi olmaksızın cihattan geri kalanlarla Allah yolunda canlarıyla, mallarıyla savaşanlar bir olmazlar. Allah mallarıyla, canlarıyla savaşanları derece itibariyle evlerinde oturanlardan üstün kılmıştır. Bununla beraber Allah ikisine de cenneti vaat etmiştir. Ama Allah mücahitlere ikramların üstünde büyük bir mükafat ihsan etmiştir. Ayeti nazil olduğunda fakirlikten dolayı hicret etmeyip de Mekke'de kalanlar bundan hicret etmemeye ruhsat çıkardılar. Fakat sonunda şu ayeti kerime indi. Şüphesiz ki melekler ruhlarını alırken nefislerine zulmedenlere onları susturmak için ne haldeydiniz diye sordular. Onlar biz yeryüzünde zayıf kimselerdik cevabını verirler. Bunun üzerine melekler Allah'ın arzı geniş değil miydi? Onda hicret etseydiniz ya derler. İşte bunların yeri cehennemdir. O ne kötü bir dönüş yeridir. Bu ayet üzerine hicret etmeyen bu insanlar artık bizim için başka seçenek yoktur dediler. Ama daha sonra da şu ayeti kerime nazil oldu. Erkek, kadın ve çocuklardan zayıf olanlar, hiçbir çareye gücü yetmeyip hicret için bir yol bulamayanlar bundan müstesnadır. Allah'ın bunları affetmesi umulur. Allah çok affeden ve çok bağışlayandır. Beni Leys kabilesinden iki gözü kör fakat zengin birisi olan Dumra bin Ebul İs bu ayeti kerimeleri duyduğunda kendi kendisine gözlerim kör diye ben bu işten sıyrılamam. Çünkü malım ve kölelerim vardır dedi ve adamlarına beni bir deveye bindiriniz diye emretti. Onu bir deveye bindirdiler. Hasta olmasına rağmen Medine'ye doğru yola çıktı. Tenim denilen yere vardığında vefat etti. Onu oraya defnettiler. Daha sonra onun hakkında şu ayet-i kerime nazil oldu. Her kim Allah yolunda hicret ederse, yeryüzünde gidecek çok yer ve genişlik bulur. Kim de Allah'a ve peygamberine hicret maksadıyla evinden çıkar da, yolda kendisine ölüm yetişirse, muhakkak ki onun mükafatı Allah'a düşer. Allah çok bağışlayıcı ve çok esirgeyicidir. Vasile bin el-Eska'nın hicret etmesi. Vasile bin el-Eska şöyle anlatıyor. Müslüman olmak niyetiyle Medine'ye doğru yola çıktım. Oraya ulaştığımda Hazreti Peygamber'i mescitte namaz kıldırırken buldum. Ben de son safa girerek onlarla birlikte namaz kıldım. Namazdan sonra Hazreti Peygamber yanıma gelerek bana niçin geldiğimi sordu. Ben de Müslüman olmak için geldim dedim. Bunun üzerine Hazreti Peygamber, bu senin için daha hayırlıdır buyurdular. Sonra da hicret eder misin diye sordular. Buna da evet diye cevap verdim. Hazreti Peygamber bu kez batinin hicretini mi yoksa badinin hicretini mi yapmak istersin diye sordular. Ben hangisi daha hayırlıdır dedim. Batinin hicreti daha hayırlıdır buyurdular ve eklediler. Batinin hicreti Allah'ın Resulü'nün yanında kalmandır. Badinin hicreti ise iman ettikten sonra eski yerine yani evine dönmendir. Sonra Hazreti Peygamber devamla şunları buyurdular. Bollukta ve darlıkta, keyifli ve keyifsiz zamanlarında daima itaat edip her türlü zorluğa göğüs gereceğine söz veriyor musun? Ben de evet dedim. Daha sonra Hazreti Peygamber elini uzattı. Ben de elimi uzattım. Bu saydıklarından hiçbir istisna yapmadığımı gören Hazreti Peygamber, yapabileceğin kadarını kabul et buyurdular. Ben de yapabildiğim kadarıyla dedim. Böylece ellerimi tutarak benden biat almış oldu. Eslemoğullarının hicret etmesi. Beni Eslemliler salgın bir hastalığa yakalanmışlardı. Hazreti Peygamber onlara, ey Beni Eslem kabilesi, Badiye'ye, çöle çıkınız dedi. Onlar da, ey Allah'ın Resulü, biz yerleşik düzene geçmişken tekrar çöllere dönüp göçebe olmak istemiyoruz dediler. Hazreti Peygamber onlara şöyle buyurdu. Siz bizim göçebelerimizsiniz. Biz de sizin şehirlileriniziz ve köylüleriniziz. Siz bizi çağırdığınızda biz sizlerin yardımına koşacağız. Biz de sizi çağırdığımızda aynı şekilde siz de bizim imdadımıza geleceksiniz. Sizler nerede olursanız olunuz, muhacirsiniz. Cünade bin Ebi Ümeyye'nin hicret etmesi. Abdullah bin Es-Sadi şöyle anlatıyor. Beni Sa'd bin Bekir kabilesinden birkaç kişiyle birlikte Hazreti Peygamber'e gittik. Grubumuz 7 ya da 8 kişiden oluşuyordu ve içlerinde yaş bakımından en küçükleri de bendim. Beni yüklerin yanında bekçi olarak bırakıp isteklerini söylemek üzere Hazreti Peygamber'e gittiler. Onların dönüşünden sonra ben gittim ve Hazreti Peygamber'e "Ey Allah'ın Resulü, benim bir isteğim vardır." dedim. Ne olduğunu sordular. Ben de "Bazı kimseler hicret sona ermiştir." diyorlar. "Siz ne buyuruyorsunuz?" dedim. Bunun üzerine Hazreti Peygamber "Senin isteğin diğerlerininkinden daha hayırlıdır." buyurdular ve sonra da şöyle eklediler. Kâfirlerle savaşıldığı müddetçe hicret kesilmez. Saffan bin Ümeyye ve başkalarına hicret konusunda bazı şeyler söylenmesi. Saffan bin Ümeyye, Mekke'nin yukarı mahallelerinden birinde oturmaktaydı. Kendisine, "Hicret etmeyenin dini yoktur," dediler. O da, "Gidip bunu Hazreti Peygamber'den sormadıkça dönmeyeceğim," diyerek doğruca Medine'ye gitti. Orada Hazreti Abbas'ın evine misafir oldu. Sonra da Hazreti Peygamber'in huzuruna çıktı. Hazreti Peygamber ona, "Ey Ebu Vehb, seni buraya getiren şey nedir?" diye sordu. Saffan da, "Bana hicret etmeyenin dini olmadığı söylendi. Ben de bunu öğrenmek için size geldim," dedi. Hazreti Peygamber, "Ey Ebu Vehb, Mekke'nin vadilerine dön ve orada kal. Hicret etme. Yerlerinizden ayrılmayınız. Çünkü artık hicret kesilmiştir. Fakat cihat ve niyet devam etmektedir. Cihada çağrıldığınızda katılmamazlık etmeyiniz," dedi. Füdeyk, Hazreti Peygamber'e gelerek, "Ey Allah'ın Resulü! İnsanlar hicret etmeyen kimselerin helak olacaklarını iddia etmektedirler. Siz bu konuda ne buyuruyorsunuz?" diye sordu. Hazreti Peygamber de, "Ey Füdeyk! Namazı kıl, zekatı ver ve kötülüklerden de uzaklaş. Bundan sonra nerede bulunursan bulun, muhacir sayılırsın," buyurdular. Ata bin Ebi Reba şöyle anlatıyor. Ubeyd bin Umeyr el-Leysi ile birlikte Hazreti Ayşe'yi ziyaret ettik ve ona hicreti sorduk. Ayşe validemiz şunları söyledi. "Bugün artık hicret yoktur. İlk başlarda Müslümanlar dinlerini fitnelerden korumak için hicret ediyorlar, Allah'a ve Resulüne sığınıyorlardı. Bugünse Allah Teala İslam'ı galip getirmiştir. Şu anda kişi Rabbine nerede ibadet etmek istiyorsa oraya gidebilir. Ancak cihat ve niyet bakidir." Ebu Leheb'in kızı Dürre'nin Medine'ye hicret etmesi. Hazreti Peygamber'in amcalarından Ebu Leheb'in kızı Dürre hicret ederek Medine'ye geldi ve Rabi bin el-Mualla el-Züraki'nin evine misafir oldu. Daha sonra Beni Zurayk kabilesi onun yanına gelerek, "Sen Allah'ın hakkında Tebbet suresini indirdiği Ebu Leheb'in kızısın. Dolayısıyla hicretin sana hiçbir yarar sağlamayacaktır," dediler. Bunun üzerine Dürre, Hazreti Peygamber'e giderek şikayette bulundu ve onların söylediklerini de aktardı. Hazreti Peygamber onu teselli etti ve yanına oturttu. Sonra o günkü öğle namazının akabinde minbere çıkarak şunları söyledi. "Ey insanlar! Ne oluyor da akrabalarım hakkında bana eziyet ediyorsunuz? Allah'a yemin ederim ki benim kıyamet gününde şefaatim Heyyaha, Hakem, Suda ve Sehleb kabilelerine bile yetişecektir." Abdullah bin Abbas ve diğer bazı çocukların hicret etmeleri. İbn Abbas şöyle anlatıyor. "Bizim hicretimiz Hazreti Peygamber'in hicretinin 5. yılına tesadüf ediyordu. Ahsap yani Hendek Savaşı yılı kardeşim El-Fadl ve hizmetçimiz Ebu Rafi ile birlikte Medine'ye gitmek üzere Mekke'den yola çıktık. El-Arç denilen yere geldiğimizde bineklerimizden biri kayboldu. Biz de Cescase yoluyla Beni Amr bin Avf kabilesinin oturduğu yere, oradan da Medine'ye vardık. Oraya ulaştığımızda Hazreti Peygamber'i hendek kazarken bulduk. O sırada ben 8, kardeşim El-Fadl'sa 13 yaşındaydı.
1: Hayatü's Sahabe. Eser Muhammed Yusuf Kandehlevi. Sunan Hayri Akıncı.

0: Kovulmuş şeytandan, yüceler yücesi olan Allah'a, onun kerim veçhine ve ezeli olan hükümranlığına sığınırım. Allah'a sonsuz hamdler, onun Resulü Muhammed'e ve Ehl-i Beytine salat ve selamlar olsun. Yüce Rabbim, günahlarımı affet ve bana rahmetinin kapılarını aç. Senin adınla gireceğim yere girdir beni.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Musavvir olmasan sen, yüzüm olmazdı yüzüme bakmaya. Gözüm olmazdı güzele bakmaya. Gönlüm olmazdı dostlar aramaya.
1: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun.

0: olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
1: Boykotun gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen boykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz ve sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin. Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.
0: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla Gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110.000 TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar güvenli gelecekler.
2: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
3: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
4: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
5: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33. 0531 843 56 33. Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
6: Zorunlu yayın.
7: Gazze'de insanlık dramı yaşanıyor. Çocuk, kadın, genç, yaşlı binlerce sivil hayatını kaybetti. On binlercesi de yaralı. Suya, gıdaya, elektriğe, ilaca ve tıbbi yardıma acil ihtiyaç var. Şimdi dayanışma zamanı. Filistin yaz, 2868'e kısa mesaj gönder. Filistin'in yaralarını birlikte saralım.
6: Zorunlu yayın.
8: Radyo Hedef.
9: İzzetimiz, şerefimiz, geleceğimiz bu kitapta, bu şerefli kitapta. Bu kitabı alalım, onunla amel edelim ki yeniden iki yakamız bir araya gelsin.
4: İhsan Şen Ocak'la tefsir dersleri her gün saat 17'de 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
8: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: İhsan Çen Ocak'ta tefsir dersleri başlıyor.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillahi ve ba'd. Sebe suresi hamd ile başlıyordu. Elhamdülillahillezî lehu mâ fissemâvâti ve mâ fil ardı. Sonra hamd edenler kimlerdir? Allah Teala nimeti ihsanla bulundu. Bunlar o hamd halinde kaldılar. Ve lekad âteynâ Davûde minnâ fadlâ diye Davud Aleyhisselam'dan, Süleyman Aleyhisselam'dan bahsetti. Şimdi ise surenin 3. bölümü. 3. bölümde Allah Teala nimet veriyor onlara fakat onlar azıyorlar, yoldan çıkıyorlar. Bunlar da Sebe halkı, Yemen'de mamur bir yerleri olan su, ağaç, her şey böyle mamur olan insanların özendiği, imrendiği bir bölgede yaşıyor bunlar. Fakat

şımarıyorlar, azıyorlar. Allah Teala da netice itibariyle onları helak ediyor. لَقَدْ كَانَ لِسَبَئٍ ف۪ي مَسْكَنِهِمْ اَيَةٍ. Sebe kelimesi o yerleşim yeri, o mahalleye adı olarak alırsanız o zaman munsarif olur. Yok eğer kabilenin adı olarak alırsak o zaman gayri munsarif olur. لَقَدْ كَانَ لِسَبَئٍ ف۪ي مَسْكَنِهِمْ اَيَةٍ. O Sebe halkında ki onların meskenlerinde, evlerinde, o evlerin olmuş olduğu yerde, coğrafyalarında, ülkelerinde ayetun ayet var. İbret alınması gereken bir husus var. Onlar Allah Teala'ya bu nimet karşılığına şükretmediğinden dolayı o nimet bunların daha sonra felaketine yol açtı. Peki o ayetten beden nedir? Yani bunların meskenlerinde, yerleşim yerlerinde Sebe halkının Allah Teala'nın bahsetmiş olduğu ibret alması gereken o ayet nedir? Cennetâne an yeminin ve şimâl. İki bahçe, sağda ve solda. Sağda ve solda iki bahçe derken böyle bir bahçe orada, bir bahçe burada, o şekilde değil. Yani burada durursanız durduğunuz yerin sağ tarafı birbirine bitişik halde ta böyle kilometrelerce uzayıp giden bahçeler var. Yine bu tarafta aynı şekilde birbirine muttasıl, bitişik olan bahçeler var. Yani mamur bir yer, tarım arazileri var. Cennetâne an yeminin ve şimâlin. Sağ ve sollu uzanan birbirine ekli bahçeler var. Allah Teala bu şekilde bir coğrafyada yaşayan insanlara külû min rizkı rabbikum ve şkûle. Yiyin. Yani onlara rahmani bir ses geliyor. Külû min rizkı rabbikum. Rabbinizin rızkı. Bu toprağa hayat veren o, yağmuru gönderen o, nehirlerde toplayan o, barajlar yaptınız. O barajlarda suyu toplayıp sevk etmenize imkan veren o. Külû min rizkı rabbikum ve şükürû leh. Yiyin ama karşılığında Allah Teala'ya şükredin. Sözünüzle, fiilinizle şükredin. Şükrü malınız üzerinde gösterin. Allah Teala'nın yolunda onun rızasını kazanmak için fukaraya ondan dağıtın, verin. Belletun tayyibatun ve rabbun gafur. Eğer onların yerini soruyorsanız, yerleri, eğer ülkenizi soruyorsanız, işte onların ülkeleri belletun tayyibatun, mamur, insanların bakıp imrendiği, herkesin alakasını cezbeden belde-i tayyibe onların beldesi. Peki Allah Teala böyle bir yerde, üst tarafı çöl, Arabistan çölleri, Afrika, karşı taraf orada, Yemen'de böyle mamur bir bölge onlar için var eden, onları orada yaşatan Allah Azze ve Celle, o da Rabbukum Rabbun Gafur. Bir mürebbiniz var, kusurlarınızı, günahlarınızı affeden, hatalarınıza rağmen sizi böyle bir yerleşim yerinde yaşatan bir Rabbiniz var. Böyle bir Mevlaları var. Yani nimet var, bahçeler var, belletun tayyibetun, sinek olmaz. Birisi üzerinde bitler varsa oraya girdiği zaman oranın öyle temiz bir havası var ki insan bedeninde bit yaşamıyor orada. Öyle giriyorlar, öyle rivayet ediliyor. O kadar Allah Teala orayı farklı kılmış. Peki belletun tayyibetun'den bunlar çıkabilir. Ama en doğrusunu Allah Teala bilir. Ve Rabbun gafur. Günahlarınıza bakmadan size bu kadar rızık veren bir Mevla var. Şimdi burada nasıl bir topluluk bekliyorsunuz? Süleyman Aleyhisselam'da olduğu gibi Davut Aleyhisselam'da Allah Teala'ya şükreden, hamd eden, kulluk eden, onun yolunda veren bir taife bekliyorsunuz. Ama öyle değil işte. Tam tersi. فَاَعْرَضُوا فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِيمِ. Yüz çevirdiler, nankörlük ettiler, Allah buyruklarına ittiba etmediler. فَاَعْرَضُوا şımardılar, gökdelenler diktiler. Bana ne dediler fukara kapıya gittiği zaman? Benimle mi beraber bu mülkü kazandın?

çalıştım, oldu. Sen gir, sen de çalış. Halbuki وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ Razık kimdi? Allah Teala. Veren kimdi? O. Mülk kimindi? Onun. Onun mülkünde o sadaka olarak verecekti. Ama mal sahibi olunca ayarı bozuldu. Peki böyle bir müddet yaşadılar. Sonra Allah Teala فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِيمِ Bu Arim oradaki o vadinin adı olabilir. O vadinin suyunu Allah Teala bunların mamur olan o yerine gönderdi. Orayı helak etmesi için. Su onların toprağına hayat vermişti. Mamur bir yer vardı, bahçeler vardı, insanlar imreniyordu. Ama onları şımartan o su onların helakına, onların felaketine sebep oldu. Allah bütün bunlara kadirdir. Yani sizi oldurmuş olduğu şeyle öldürür o Allah Teala. Eğer insan azarsa. فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ Ya da işte bir sel geliyor veya işte baraj var, o baraj patlıyor, oradaki su geliyor. وَمَدَّنَّاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ Onların o iki cennetini, o iki büyük bahçesini duruyorsunuz. Sağlı, sollu, kilometrelerce uzayan bahçeler var. Onları iki bahçeye çevirdik. Yani o iki cenneti iki cennete çevirdik. Peki şimdi o ikinci cenneti, yani selden sonraki cenneti anlatacak. O cennet olur mu? İçinde dikenler var, ekşi yemişler var. Orası cennet olmaz. Peki ne var burada? Müşakele var, değil mi? Müşakele var. Yoksa cenneteyni, ikinci cennet, hakiki manada insanların bakıp da gözlerine zevk veren, baktıkları zaman haz aldıkları bir manzara değil onlar adına. Yani birincisine den dolayı Allah Teala bu cenneteyni kelimesini ikincide getiriyor. Cenneteyni zevatey ukülin hamdin ve eslin ve şeyin min sidrin kalil. Nasıl bir bahçe? Zevatey. Ne var bunun içinde? Neye sahip bu bahçe? Eskiden bitkiler adına, meyveler adına neleri canları çekiyorsa alıyorlardı. Kadınlar gidiyordu, bahçelerin üzerinde sepetleri vardı. Elini uzatmadan o sepete ağaçlardan meyveler düşüyordu. O kadar Allah Teala onlara bereket vermişti. Ama fe'aradu, yüz çevirdiler. Yüz çevirince fersenle aleyhim seylel arimi, onlara o hayat veren su bu defa Arim vadisinden o bahçelerini helak etmek üzere geldi. Ne kaldı bahçelerinde? Zevatey ukulin hamdin. Hamdin böyle dikenli bir ağaç. Dikenli bir ağaç, ekşi bir meyvesi var. Öyle ağaçlar kaldı. Ve eslin, eslinde acı ılgın ağacı. Ve şeyin min sidrin kali. Bir parçada o sedir ağacından, onun içerisinde az biraz da ondan kalmış olduğu viraneye döndü. Bunların hangisi hayat verir ki? Ekşi yemişler, dikenli ağaçlar, bunlar geriye kaldılar. Hakikat, Cenab-ı Hak onlara belletun tayyibetun ve rabbun gafur. Siz Allah Teala tarafından belleyi tayyibeye ihsan etti. Gafur olan bir Rabbiniz, Mevlanız var. Ama onlar şükretmediler. Şükretmeyince işte Allah Teala o nimeti, verdiği nimeti onların elinden çekip aldı. Zenginlikten sonra fakirlik zor. Cahiller arasındaki alimi hayatı zor. Yani çünkü önceden bir hayata alışmıştı ama şimdi etrafta böyle cahil bir topluluk varsa onlarla iletişim kurmada zorlanır. Rahat bir hayatı var, zengin bir hayatı var. Şimdi bu adamı siz alıp da Afganistan'da mağdur edilen o mazlum Müslümanların köy ortamına götürseniz, yani İstanbul'un en müreffeh semtinde yaşayan, aylık şu kadar milyon geliri olan bir adam oraya götürseniz, çocuklarını orada yaşayamazlar. İşte şimdi Allah Teala onlara böyle bir ceza da veriyor. Nimetten sonra

nikmetin, felaketin içindeler. ذَٰلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا. Peki neden bütün bunlar? Neden Allah Teala bu nimeti verdi? Uzun yıllar o nimetin içinde kaldılar. Bahçeleri vardı. Şu kadar zaman devam etti bu. Ama azdılar. Allah Teala görüyordu bunların azmalarını. Ama seyrediyordu. Cenab-ı Hak ihmal etmez, imhal eder, mühlet verir. Şimdi nimet verdiği insanlar bugün Sebe nerede yaşıyor? Avrupa'da yaşıyor, Amerika'da yaşıyor. Sebe orada şimdi. Londra'da, Paris'te, New York'ta, Amerika'da onlar. Onlar Allah'a şükretmeleri gerekirdi. Ya Rabbi, şu coğrafyalarda o kadar aç insanlar var ama bizi mamuru hale getirdin. Gerçi onlar mamuriyeti meşru yoldan değil, hırsızlık yaparak olmuşlar, sömürerek olmuşlar, Afrika'yı, Asya'yı talan ederek kendi şehirlerini kurmuşlar. Peki şimdi onlar da Allah Teala'nın tarasudu altında. Onları da Cenab-ı Hak belli bir zamana kadar mühlet verdi onlara. O zaman gelince mühletleri bitecek. Sebe halkı gibi onların elinden de o nimetleri alacak. O halde nimetten sonra felakete, hayatları felakete dönüşecek Sebe gibi halklara özenmeyin. Tamam? Onlara gıpta etmeyin. Onlara bakmayın. O fotoğrafa bakacaksanız bir buradan bakın, bir de Sebe halkı gibi olmaları cihetiyle bakın. Yani fotoğrafın, hikayenin bir de sonuna bakın. Yani şimdi madde anlamda bu hikaye size güzel geliyor. Ama bir de batının şu hikayesi var. Hikayesinin şu kısmı var. ذَٰلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا. Allah Teala küfürleri, inkarları, nankörlükleri sebebiyle onlara bu cezayı verdi. Sebe'ye veren Allah, onun kuralları, kanunları değişmiyorsa çağdaş sebeler de aynı akıbete uğrayacaklar. وَهَلْ نُجَازِي اِلَّا الْكَفُورُ. Allah Teala sadece nankörlere, kafirlere, hakikati inkar edenlere, onlara bu cezayı verir. Peki bunların bahçeleri vardı, mamurdular. Başka neleri vardı? Onlar ne yaparlardı? وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا ف۪يهَا قُرًا ظَاهِرَةً وَقَدَّرْنَا ف۪يهَا السَّيْرِ. وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ بَيْنَهُمْ, yani o Sebe halkıyla, وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ, onlarla, وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا ف۪يهَا, بَارَكْنَا ف۪يهَا, mübarek kıldığımız şehirler arasında. Kura burada şehir anlamında alalım. Onlar arasında ne yapmıştık buyuruyor Cenab-ı Hak? Onlar arasında Kur'an zahireten. Bir şehirden baktığınız zaman diğerini görebiliyordunuz. Sanki böyle birbirine muttasıl şehirler. Adam kalkıyordu Yemen'den Şam'a gelene kadar sürekli bir şehirden diğerini görebiliyordu. Atıyla, devesiyle giderken burada sabah yemeğini yediyse öğle yemeğini burada yiyordu. Orada abdest alacaktı, orada su vardı, orada istirahat edecekti. Sonra ikindiye doğru başka bir şehre girecekti. Yani dünya o zaman o kadar mamurdu işte. Bu derece imar edilen bir dünya vardı. وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ, onların şehirleriyle, yani Yemen'le, وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا ف۪يهَا, içini mübarek kıldığımız ki o Şam bölgesi, ora arasında Kur'an zahireten, birbirine bitişik gibi neredeyse, yani birine baktığınız zaman diğerini görebiliyordunuz. Böyle şehirler kurmuştuk ya da insanlara kurdurmuştuk buyuruyor Cenab-ı Hak. وَقَدَّرْنَا ف۪يهَا السَّيْرَ, biz buralarda bir seyir mesafeleri takdir etmiştik. Seyir mesafeleri, yorulmuyorlardı. Bir yerde çıkıyorlardı, öteki tarafa geliyorlardı. Orada dinleniyorlardı, oturuyorlardı, istirahatlerini yapıyorlardı. Siru fiha leyaliye ve eyyamen aminin. İşte sizler bu şehirlerde, şehirler arasında bu şekilde iletişimi devam ettirin. Bu şekilde ulaşın bir şehirden diğerine.
hem emniyette olun. Siru fiha

leyaliye. İsteyen gece gitsin. Gece giderse problem yok. Neden? Çünkü bu şehirden diğerini görüyor. İsterse gündüz gitsin ama her durumda hangi halde gitsinler? Aminine. Her durumda beladan emin halde gidiyorlar. Yani şeriat yaşanınca işte o zamanla bile Allah Teala yaşadığı bölgeye bereket veriyor. Yollarda eman var, yollarda güven var. Fakalu rabbena ba'id beyne esfarina ve zalemu enfusuhum fec'alnahum ahadisa ve mazzaknahum kullu mumazzak. Fakalu rabbena, dediler ki fakalu rabbena ba'id beyne esfarina. Ya bu kadar rahat bize olmuyor ya Rabbi. Bizi bozuyor. İstiyoruz ki şöyle bir çöle inelim. O çölde böyle günlerce gidelim. Aç kalalım. Açlık ne demek? Onu tadalım, heybemizi alalım, ekmek kurusun, küflensin, yollarda böyle kalalım. Bu sıkıntıları çekelim. Nasıl Yahudiler, onlar soğan sarımsak istiyorlardı, bilmenli ve selva açmıyordu onları. Şimdi bunlar da, yani nimet insanı nasıl hamdden, şükürden uzaklaştırabilir? Nasıl insan nankör olabilir? Yani başta hamde anlatmıştı, sonra hamd haline nimette de devam eden kimden bahsetmişti? وَلَكَدْ اَعْتَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضَلًا Davut Aleyhisselam'dan bahsetti. Şimdi bir topluluk nasıl bozulur? Onun için Cenab-ı Hak'tan isterken ya Rabbi arabayı, evi, işi, şunu bunu ver diye tayin ettiğiniz cümlelerle Allah Teala'ya yalvarmayın. Hayırlısını ver ya Rabbi deyin. İşte böyle nimet veriyor ama nimet onların Allah Azze ve Celle'ye karşı asi olmasının önünü açıyor. Neden? Çünkü nimetten istifade edemiyorlar. Nimetin sahibini düşünmüyorlar. Fekalu Rabbena ba'id beyne esfarina. Bu mesafelerin arasını aç, uzak olsunlar. Yani bir şurada konakladık, hemen şurada, sabah buradayız, öyle de buradayız, öyle değil. Konaklama yerleri arasında uzun mesafeler olsun. Peki böyle dediler, ne yaptılar? وَظَلَمُوا اَنْفُسَهُمْ Kendilerine zulmettiler. Nasıl zulmettiler? İnkar ettiler, nankörlük ettiler, belki kafir oldular. Bu nimetin sahibini unuttular. وَظَلَمُوا اَنْفُسَهُمْ İbadeti, kulluğu, hamdi, şükrü, bütün bunları terk ettiler. فَجَعَلْنَاهُمْ اَحَاد۪يثَ Biz de bunlar ne yaptık? فَجَعَلْنَاهُمْ O ehli sebe'yi ne yaptık? اَحَاد۪يثَ İnsanların konuştuğu Arap Yarımadası'nda onları bir masal haline getirdik. Yani nimetten sonra bir toplum nasıl vurgun yer, nasıl bozgun yer? Arap bunu anlatırken neyin üzerinden anlatıyordu? Sebe üzerinden anlatıyordu. فَجَعَلْنَاهُمْ اَحَاد۪يثَ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقْ Ya onlar diyordu ki bu da nimet mi ya Rabbi? Şuradan şuraya gidiyoruz. Orada konaklamalar, burada bahçeler. Biz bunlarsız da yaşarız yani. Bunları ya da yaptıysak biz yaptık. Faile hakikiyi Allah Azze ve Celle'yi unutunca, şımarınca kul azınca Allah Azze ve Celle işte ona sebep olduğu gibi bir akıbet hazırlar. İnne fî zâlike le âyâtin li kulli sabbârin şekûr. İşte bütün bunlarda inne fî zâlike, yukarıdan aşağıya sebeye bakın. Nimet onlar nasıl azmasına sebep oldu. İdare edemediler. Davut Aleyhisselam'ı Süleyman Aleyhisselam yaptın yapmadılar. Bugünkü adamlar gibi doğuda batıda azdılar işte. Meydan okuyor adam Allah'a. Yani Cenab-ı Hak yerin altında o madeni veriyor, alıyor onu. Müslümanlar, kadınlar Suriye'de açlıktan çocuklar ölüyorlar. Gazze'de ambargo var. Bu adam milyon dolar, milyar dolar İngiliz futbol takımlarına veriyor. Allah bunun hesabını sormaz mı? Bu fe'a'radu değil midir? Yüz çevirmek değil midir? Fe'ersenle aleyhim seylel arim olmayacak mı? Olacak. Olacak yani bu kaçınılmaz bir akıbet. Allah Teala niye anlatıyor bunu Fatih kardeşim burada?
Diyor ki ey Fatih sen çık meydan yerinde dur. De ki ene nezirul uryan. Ben nezir-i uryanım. Hazreti Muhammed Aleyhisselam gibi yıkılacaksın ey Babil. De git Kuveyt'e, emirliklere, oralarda dur. Arap şeyhlerine, petrol şeyhlerine, ümmeti görmeyenlere, o malla zulmedenlere, zalimlere, Londra'ya, Paris'e, bütün batı kentlerine git. Doğunun yedinci oğlu olarak eğer siz bu nimetlerle azdıysanız Allah Azze ve Celle فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِيمِ Allah sizin üzerinize o arim vadilerini gönderecek. Bir sel, bir tufan helakınıza sebep olacak de hazırlayacak. Yok oluşunuz buradan gelecek de ey Roma, Roman çocukları. Peki inne fî zâlike le âyâtin. Bunlarda hep ayet var, ibret var. Bakın buraya, hikaye okur gibi okumayın bunları. Hayatınızda bu ayet-i kerimeler nereye tekabül ediyor? Oradan bak. Likulli sabbârin. Masiyete girmeyen. Yani nimeti var ama o nimeti isyana vasıta yapmıyor. Allah yoluna veriyor, dağıtıyor, infak ediyor. Zekat, sadaka veriyor. Likulli sabbârin. Hanil maasi. Masiyetlere düşmeme noktasına sabrediyor. Allah Teala o parayı nerede kazandığını soracağı gibi nerede harcadığını da soracak. Efendimiz Aleyhisselam bunu haber veriyorlar. Soracak, gel bakalım buraya. Sen bu parayı nerede harcadın ya? Anlat bakalım. Kime verdin bu parayı? Şekur. İşte bu nimetlere şükredenler, sabredenler için burada ayetler var. وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ اِبْلِيسُ ظَنَّهُ İblisin onlara dair bir zannı vardı. İblisin zannı sadaka zannuhu. Yani iblisin zannı doğru çıktı. Ya da sadaka fî zannihi. Şaşırmadı iblis zannında. Dedi ki, düşündü ki iblis. وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ Kim? Aleyhim. O sebe halkı. وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ اِبْلِيسُ ظَنَّهُ Zannında iblis yanılmamış oldu. Dedi ki iblis, bu adamlar bu nimetle güzel, ben bunları aldanmalarına, Allah'a isyan etmelerine ben bu nimeti vesile yaparım. Çekerim ben bunları yoluma, süslü gösteririm bu dünyayı onlara, yaparım bunu dedi. Yaptı da fettebe'uhu illa ferikan minel mu'minin. Şeytana uydular. Komutan şeytan oldu, arkasına dizildiler. Ancak bir parça Müslüman, illa ferikan minel mu'minin, bir parça Müslüman hayır dedi. Şeytana direndiler, ona teslim olmadılar. Peki şimdi şeytanın onlar üzerine bir zannı vardı. Şeytan zannında yanılmadı. Bu ayetten hareketle ey ehli iman şöyle düşünmeyin. Şeytan bizim üzerimizde bir tasarruf yetkisine sahip. Alır bizi şeytan buradan başka bir yere götürür. Şeytan bizi Allah'a isyana taşır. Şeytan bizi günah işlemeye sevk eder. Böyle düşünmeyin. Şeytanın sizin üzerinizde tasarruf yetkisi yok. Zorla tutup sizi çekemez. Alamaz şeytan. وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ وَمَا كَانَ لَهُ İblis yani. O iblisin aleyhim insanlar üzerinde ya da sebe halkı üzerinde sultanın bir saltanatı, bir tasarrufu yok. Yok, böyle bir şey yapamaz. Ama gidiyorsa şeytan da gel der. Gösterir şeytan. Bak de burası şöyle. Gelirsen şöyle bir hayatın içinde yaşarsın. Orada bir perdeyi kaldırır. Oradan bir dünya gösterir. Cehennemin yolları zevk ve şehvetle doludur. Oraya çekebilir. İlla lina'leme men yu'minu bil ahireti mimmen huve minha fi şekkin. Peki şeytanın bir tasarrufu yoksa ne var burada? Sadece şu var. İlla lina'leme men yu'minu bil ahire. Kim ahirete inanıyor bunu bilelim. Peki kimden ayırıp Cenab-ı Hak bunu bilecek? Mimmen huve minha fi şekkin. Minha minel ahire. Ahirete dair şüpheleri olanla kesin bir şekilde ahirete inananı
birbirinden ayıralım diye

0: Şeytan var, şeytan size vehimler gösteriyor. O vehimler üzerinden ya gidiyor adam, ya kalıyor adam. Peki Allah Teala bunu bilmiyor mu? İlla lina'leme derken neyi ifade ediyor Cenab-ı Hak? Bu mağdumdu. Allah onu mağdum olduğu haliyle biliyordu ama malum olacağı halinde biliyordu. Yani siz henüz orada mısınız, burada mısınız? Şeytana uydunuz mu ya da uymadınız mı? Henüz bu mücadele başlamadı daha. Sizin mücadeleniz başlamadı. Ama Allah Teala onu mağdum haliyle biliyor. Henüz daha siz şeytan tarafındaki duruşunuzu, daha çok küçüksünüz ya da bu taraftaki duruşunuzu kendi iradenizle belirlemediniz. Peki illa lina'leme diyerek Allah Teala yarın sizin buradaki o mağdum halinizi biliyordu, daha başlamadınız. Yarın geçerseniz şeytan tarafına, hafizanallah, veya kalırsanız peygamberlerin safında, işte onu malum haliyle bilmiş olacak. Malum haliyle. İlla lina'leme men yu'mi bil ahireti mimmen huve minha fi şekkin. Peki ve rabbuke ala kulli şeyin hafiz. Sen Rabbin her hale, her duruma muhafızdır. Her durumu görür, her durumu murakabe eder. Dolayısıyla bunların karşılığını sorar Allah Azze ve Celle. Efendim buraya kadar Sebe halkını anlattı. Sebe halkı nimetle nasıl asi oldular, nasıl yoldan uzaklaştılar. İşte şeytan da burada bir parça rol ne? Sadece gösteriyor, o kadar. Ama giden onlar, azan onlar. Dolayısıyla acaba böyle olur muyuz diye korkmayın. İradesiz de Allah Teala buyurdu ki وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ. Şeytanın sizin üzerinizde bir tasallutu yok. Tasallutu yok. Buradan itibaren şimdi Mekke müşriklerine Kur'an-ı Kerim bizi onların dünyasına taşıyor. Onlar nasıl şımardılar? Akıllarını nasıl rehber yaptılar? O akıl üzerinden vahiy ile savaştılar. Dördüncü bir konuya geçiyor. Yani surede onu dördüncü bir başlık altında inceliyor. قُلِ اِدْعُ الَّذ۪ينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ. Efendimiz Aleyhisselam'a قُلِ اِدْعُ الَّذ۪ينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ. Yani زَعَمْتُمُوهُمْ آلِهَةً مِنْ دُونِ اللّٰهِ. Ey o putları Allah'tan başka ilah zannedenler, öyle iddia edenler, gelin bakalım buraya. Siz şuraya oturun, söyleyin bakalım. Taştan ilah olur mu ya? He? Ellerinize yaptığınız, karşısına gittiğiniz, eğildiğiniz, bunlar neyin nesidir? Bunu akıl ve şeriat mizanında ifade ve izah edebilir misiniz? Kulde bir yukarıdan da bakış var. Yani Müslüman aklını ve ruhunu taş parçalarına teslim eden zavallılara hitap edecek. Onlar diyecek ki قُلِ اِدْعُ الَّذ۪ينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ. Gelin buraya oturun, hadi kendi davanızı, masallarınızı, bu hikayeyi akıl mizanında izah edin bakalım. Edebilir misiniz? Söyleyin bakalım. لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ. Sizin bu ilah dediğiniz, karşısına gittiğiniz, kurban kestiğiniz, etini önüne bıraktığınız, malınızı bir kısmını önüne koyduğunuz, yani ona adıyorlar, kokuyor orası sonra. Eti koyuyor oraya, kesiyor kurbanı, putun önünde kokuyor, leş oluyor orada. Ne yapacak onu put? Peki, لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ. Semavatta, Allah'ın mülkünde zerre kadar bir mülkiyet hakkı var mı bu putların? Yok. O da çünkü Allah'ın mülkünde, onun yaratmış olduğu önceden bir taş parçasıydı. Ama şimdi siz onu yaratan Allah Azze ve Celle'ye isyan aleti, cehennem kapısı haline getirdiniz o taş parçalarını put yaparak. وَلَا فِي الْاَرْضِ. Yerde de o putların bir mülkiyet hakkı yok. وَمَا لَهُمْ ف۪يهِمَا مِنْ شِرْكٍ. وَمَا لَهُمْ. O ilahların ف۪يهِمَا, yer ve gökte, semavatta ve yerde min şirkin, yani bir şerikeleri de yok. Ne de yani bu alemi idare etmede, yönetmede, yaratmada, tasarrufta, yani halkan ve mülken ve tasarrufen, alemi yaratan, mülkiyetinde bulunduran ve onu idare eden, yaratan ve yöneten Allah Azze ve Celle. Peki bu sizin ilah dedikleriniz, söyleyin bakalım, bu alemi idare edişte onların yer ve gökte Allah Teala ile idare etmede bir ortaklıkları var mı? Müdahaleleri olabilir mi bunların? وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ وَمَا لَهُ لِلّٰهِ تَعَالَى Allah Teala için minhum, o ilahlardan min zahir, bir yardım talebi de olmaz. Allah Teala'nın onlardan gelen yardıma ihtiyacı olmaz. Yani puttan Allah'ın yardımcısı olmaz. Çünkü o bir taş parçasıdır. Hiçbir şeydir. Allah Teala'nın alemde yarattığı, var ettiği işte orada buradaki taş topraktı. Şimdi siz ey Mekke, nasıl bunları ilah kabul ediyorsunuz da alemi yaratan, mülkiyetinde bulunduran ve ondaki bütün tasarrufları yapan o Mevlanıza karşı bunları ortak kabul ediyorsunuz? Hadi gelin akıl mizanında, şeriat mizanında düşünün. Ey insanlar, süre halinde putların, heykellerinin önüne gelip zaman zaman günler tayin edip onları takdis edenler, tazim edenler, onlar da sizin gibi insandılar. Eğer güç ve kuvvetleri olmuş olsaydı ölmezdi, ayakta kalırdı, hayatta kalırdı. Ama şimdi çürüdü, yerin altında toprağa karıştı. Siz toplanıyorsunuz Rabbinizin huzuruna değil de sizin gibi bir insanın önüne geliyorsunuz, oralarda duruyorsunuz. Düşün ey Mekke, düşün ey yeryüzü, düşün bütün şehirler, o şehirlerdeki insanlar. Düşünün siz kimin önünde duruyorsunuz. Allah Teala sadece onun huzurunda durmayı, o iradeye sahip olmayı bizlere ihsan eylesin. Estağfurullah ve etubu ileyh. Velhamdülillahi Rabbil alemin.
1: İhsan Şen Ocak'ta tefsir dersleri sona erdi.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Aşr-ı Şerif. Bünyamin Topçuoğlu. Fatih Camii İmam Hatibi. İnfitar Suresi 1 ila 19. Ayetler.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, gökyüzü yarıldığında, yıldızlar dağılıp saçıldığında, denizler yükselip birbirine katıldığında, kabirlerin altı üstüne getirildiğinde, her insan dünyada neleri yaptığını, neleri de yapmadığını açıkça bilecektir. Ey insan! Yüce Rabbin hakkında seni yanıltıp aldatan ne oldu? O Rabbin ki seni yarattı, seni insan olarak şekillendirdi ve seni dengeledi. Terkibini de dilediği gibi yaptı. Hayır, inanacak yerde siz hala dini yalan sayıyorsunuz. Oysa sizi gözetleyen muhafızlar, değerli yazıcılar var. Onlar yaptığınız her şeyi biliyorlar. Buna göre kuşkusuz erdemliler cennette olacaklar. Kötüler ise kesinlikle cehenneme gireceklerdir. Ceza gününde oraya girerler ve oradan bir daha da ayrılamazlar. Ceza günü nedir bilir misin? Evet, ceza günü nedir bilir misin? O gün hiçbir kimse başkası için bir şey yapamaz. O gün iş Allah'a kalmıştır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar. Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312-285-6025.
1: Boykotun gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen boykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz. Ve sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin. Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.
0: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312-485-2220. 0312-485-2220. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
2: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
3: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
4: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
5: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
6: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
7: www.radyohedef.com.
6: Tıklayın.
8: Zorunlu yayın.
9: Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
8: Zorunlu yayın.
10: Radyo Hedef.
11: Bazı şehirleri özlemek, tek gözlü bir odaya toplaşıp annenin yaptığı sıcak tarhana çorbasıyla ısınmayı özlemek gibidir. O şehirlerin sokakları annenin ellerine benzer. Ağrıdan çatlayacak gibi duran alnını okşar durur gecenin bir yarısında. Annelerin duası varsa şehirlerin de duası vardır mırıldanıp durduğu. Bu baş ağrılarım beni öldürecek biliyor musun? Kalk Kudüs'e gidelim. Allah şehrine gidelim. Allah bizi gözetsin, korusun, kollasın Kudüs hatırına. Kalbimizin ağrısı, başımızın ağrısı, ruhumuzun ağrısı hafiflesin şehre yaklaştıkça. Kudüs. Kudüs tarih boyunca bütün peygamberlerin ayak bastığı mübarek belde. Kudüs bağrında Ömerleri, Selahaddinleri, Ahmet Yasinleri saklayan diriliş beldesi. Ve bugün Kudüs Müslümanların yegane direniş beldesi. Senin olana sahip çıkman için önce onu tanıman gerek. Kalk Kudüs'ü tanıyalım. Kalk Mescid-i Aksa'yı anlatalım. Kalk Kudüs'e gidelim. Kalk Kudüs'e gidelim programı Handan Yıldız Bayrağ'ın sunumuyla her çarşamba saat 18'den itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
10: Radyo Hedef FM 91.8.
12: Sen vacitsin. Vacitsin ki varlığın bir sebebe dayanmaz. Varlığını tarif etmeye var sözü yetmez.
13: 91.8 Gönül Frekansı.

Başkent'in ilk ses FM 91.8 Hedef Radyo'dan ve sizi yerinizden kımıldamadan yeryüzünün gökyüzüne en yakın yerine götüren Kalk Kudüs'e Gidelim programından hepinize sevgiler, saygılar, muhabbetler. Her program yeni bir dua, yeni bir temenni olsun da kalkın Kudüs'e gidelim. Ben programcınız Handan Yıldız Bayrak. Radyoları başında bizimle olan tüm dinleyicilerimize hoş geldiniz demek istiyorum. Efendim, hepiniz yayınımıza hoş geldiniz. Kıymetli gönül dostları, yeri geldi bizi kış mevsiminde zifiri karanlıkta dinlediniz. Yeri geldi böyle güneşli yaz akşamlarında. Bazen evde dinlediniz, bazen yolda. Kimi zaman kulaklıkla dinlediniz, kimi zaman da en yüksek sesle. Her birinizin dinleme şekli her hafta değişti. Ben de bazen bu mikrofonlardan öfke dolu seslendim size, bazen de ümit dolu. Yeri geldi güldüm en gülünmeyecek konuyu işlesem bile, bazen siz de fark ettiniz boğazım düğümlendi, gözlerim yaşardı. Bazen de heyecanla ben gidiyorum hadi siz de gelin Kudüs'e dedim. Tekrarları hariç 102. yayınımızı yaptığımız bu frekansta yayının sunumu, dinleyenin dinleme şekli, inanır mısınız mikrofonlarımız hatta mikserimiz bile değişti. Fakat değişmeyen tek şey yayınımızın ekseni oldu. Tam 102 programdır bir derece bile ekseninden kaymadığı ve biz aslında yıllardır fakat özelde 3 yıldan fazladır Mescid-i Aksa'yı merkeze alarak yayın yaptık. Allah'a hamdolsun hayatımda Mescid-i Aksa'nın bereketini en çok hissettiğim yerlerden bir tanesi oldu Kalk Kudüs'e gidelim. Birçok dostluğun, bir sürü projenin startını bu vesileyle vermiş olduk. Kalbinde iman, vicdan veya insanlıktan asgari bir tanesini bile taşıyanlardan çok güzel geri dönüşler aldık. Hepsini ve hepinizi kalbimden muhabbetle selamlıyorum. Hatırlarsanız bir önceki hafta Doktor Abdüllatif Faslı ile Sumud'u konuşmuştuk. Sumud'a katılan gayrimüslimlerin hassasiyetlerinden bahsetmişti ve biz şu önermeyi çıkarmıştık Gazze özelinde. İnsan ya imani bir duruş sergiler Gazze için ki Müslüman olmanın gereğidir bu. Veya insani bir duruş sergiler Sumud'daki birçok gayrimüslimin karakterli duruşu gibi. Çünkü bu da insan olabilmenin ve insan kalabilmenin gereğidir. Biz bugün tüm bu şahsiyetli duruşların aksine, Müslümanım deyip İslamca, insanım deyip insanca bir duruş sergileyemeyen, belki de buna kapasitesi yetmeyen, ne bileyim ancak bu kadar insan olabilenlerden ve onların hilkat karibesi tepkilerinden bahsedeceğiz. Evet efendim, bugünkü yayınımızın adı Filistin Anksiyetesi. Hoş geldiniz.

küçük görüp sindirdiler. Seni hep özendirdiler. Paramparça edip sonra ceplerine indirdiler. Demokrasi işin süsü, hepsi de çakal sürüsü. Hayvandan daha kıymetsiz bunlara mümin ölüsü. Muasır medeniyetmiş, her şey bir oyun düzmece. Uyuttular senelerce, boşalttılar hazineni ve hep yok saydılar seni. Bir bak çocuklar ölürken uygarların tepkisine. Zerre kıymetin yok senin, ben böyle alçak düzenim. Gelmiş yine geçmiş yine. İnsan hakkı falan filan, hepsi de koca bir yalan. Vakti doldu yalanların, yarınlar tüm mazlumların. Yeter ki uyan Müslüman.

üstüne kurulan medeniyete inanma. Siyonlu haçlı el ele doymadılar böle böle. Yeniden var olmak için bil ki Türkiye son kale. Birleşmiş Milletler vay vay, artık neye sayarsan say. Ne istediniz ulan siz kundaktaki bebeklerden, hopsun inceldiği yerden. Bir bak çocuklar ölürken uygarların tepkisine. Zerre kıymetin yok senin, ben böyle alçak düzen. Gelmiş yine geçmiş yine insan hakkı falan filan. Hepsi de koca bir yalan. Vakti dolu.

Bir bak çocuklar ölürken uygarların tepkisine zerre kıymetin yok senin. Ben böyle alçak düzenin gelmişine geçmişine dedi efendim Uğur Işılak. O dedi biz demedik. Kıymetli gönül dostları, bir yayın döneminin daha sonuna gelmek üzereyken üstümüze düşen tebliğ görevini bilgilendirerek, duygulandırarak, bazen utandırarak ve hatta utanarak yapmaya devam ettik. Ama tekdirden anlamayanın hakkı kötektir diyen atalarımızın yolundan gidip bu hafta başka bir yöntem deneyeceğiz. Efendim siz de bizimle duygu ve düşüncelerinizi paylaşmak isterseniz Kalk Kudüs'e gidelim Instagram hesabına veya 0531 843 5633 0531 843 5633 numaralı WhatsApp mesaj hattına yazabilirsiniz. Kıymetli gönül dostları, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam 63 yıllık hayatının 23 yılını tebliğ ile geçirdi. Risalet görevinin kendisine verilmesiyle birlikte onun söyledikleri insanlar arasında hızla yayıldı. Bildiğiniz konular, ilk yıllarda Mekke'nin büyük çoğunluğu inkar etti, az bir kısmı da iman etti. Hayatının sonuna kadar inkar dairesinden çıkmayan Mekkeli müşrikler veya Medineli münafıklar, Efendimiz'i dinlemekten de vazgeçmediler. İslam'ın getirdiği adalet, eşitlik ve kul hakkı gibi ilkeler, özellikle Mekke'nin kabileci yapısını ve müşrik liderlerin imtiyazlı statükosunu tehdit ediyordu. Bu tehlikeyi yakından takip etmek zorundaydılar. Onu dinlediler fakat bir arpa boyu yol alamadılar. Bir başka cihetten bakınca vicdanen Hazreti Peygamber'in doğruluğunu ve Kur'an'ın olağanüstü bir hitabı olduğunu biliyor. Ancak kibir ve geleneklerine olan bağlılıkları nedeniyle bunu kabullenmekte zorlanıyorlardı. Fakat yine onu dinlemekten vazgeçmediler. Onu dinlemelerindeki bir başka sebep de onun ne anlattığını birinci ağızdan öğrenerek halkı İslam'dan uzaklaştırmak için üretecekleri yalanları veya yapacakları itirazları belirlemekti. Şimdi bana Handan sen ne anlatıyorsun diyebilirsiniz. Bakın o günden bugüne değişen hiçbir şey olmadı. Bizi de sırf bu sebeplerden dinleyenler var. Hadi aynayı çevirelim ve yansımalarını görelim. Sene 1915 civarı Birinci Dünya Savaşı başlamış. Filistin 1917'de İngiliz sömürgesi haline gelmiş, ağır vergiler, kısıtlamalar, 48'de kurulacak illegal devletin altyapısı oluşturulmuş. 1948 sonrası işgal, katliam ve tehcir politikaları. Hop, Filistinliler de toprak sattı ama. Hadi ya, bakın bunu söyleyenler tarihi veya gerçekleri bilmiyor değiller. Kastım şimdinin zır cahilleri değil tabii ki. Bu yalanı ilk söyleyenlerin amacı tıpkı müşrikler gibi gerçeği saptırmaktı. Maalesef maya tuttu. Araplar biraz daha erken uyandılar. Biz de yeni yeni gözlerimizi ovuşturuyoruz. İnanın bizi dinliyorlar ama doğruyu anlamak için değil, manipüle etmek için. Aksi takdirde geçmiştekilerin toprak sattığı meselesi varsayalım ki doğru olsa bile bugünkü katliamı normal kabul edebilir mi herhangi bir insan? Biraz Ege'ye, Akdeniz'e, Karadeniz'e bakın, toprak satanları görün. Sizin savunmanıza göre Allah muhafaza, birkaç on yıl sonra torunlarınızın parçalanmış bedenleri size normal gelecek mi? Hakikaten bu kadar kör müsünüz yoksa gerçeğin güneşi gözünüzü aldı daha doğru?

Evet, ben deli oldum. Beni siz delirttiniz, çirkin adamlar, dedi Osman Öztunç. Benim de söyleyecek birkaç aklı başında cümlem var derseniz sevgili dinleyenler, Kalk Kudüs'e gidelim Instagram hesabına ve 0531 843 56 33 WhatsApp mesaj hattına yazabilirsiniz. Gelen mesajlarımız var. Onlara bir yer verelim. Hayırlı programlar. Teşekkür ederim. Çarşamba akşamlarınızın bilgi kütüphanesinde Kalk Kudüs'e gidelim sezon sonu programına ve ekibine selam olsun. Direnişe selam, boykota devam, demiş Tayfun Reis. Çok teşekkür ediyoruz Tayfun Bey. Sezonumuzun son programı değil ama, değil mi? Sen yönetmenim. Sanki bir haftamız daha var. Evet. İnşallah. Selamünaleyküm Handan Hocam. Aleykümselam. Yahudilerin vaat edilmiş topraklar dedikleri sınır içerisine Güneydoğu toprakları da giriyor. Şu anda Urfa'ya baksak o verimli toprakların kaçta kaçı Yahudilere satılmış, paravan şirketler aracılığıyla, demiş dinleyicimiz. İşte tam bir Müslüman bakışı, Müslüman feraseti ve hatta dünyayı doğru okuyabilen bir insanın bakış açısıydı bu. Evet efendim, toprak satmakla işgal aynı şey olamaz. Olmamalı da zaten. Velev ki olsa bile toprak satanlara zulüm uygulanamaz. Vahşice katledilemezler. Dünyanın hiçbir tarafında bebekler öldürülemez. İnsan cesetleri havada uçamaz. Fosfor bombaları atılamaz efendim. Bunun hiçbir mazereti yok. Bunu kim yaparsa biz onun karşısında oluruz ve ona gidecek bütün yolları engelleme çabasında oluruz diyelim. Evet efendim, dedik ki bugün Filistin deyince histerikli hale gelen zümreden bahsedelim ve onlara kulak verelim. Ve Allah'ın bizi muhafaza ettiği bu aciz halden dolayı Rabbimize şükredelim. Sevgili gönül dostları, biz yayına başladığımızda Aksa tufanı henüz başlamamıştı ama zaten boykot diye bir kavram yıllardır gündemimizdeydi, siz de biliyorsunuz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma diyoruz her gün bu frekanstan. Fakat Aksa tufanı dünyada dengeleri değiştirdi ve boykot meselesi daha görünür hale geldi. Gazze'deki akıl almaz kıyımı finanse edenleri finanse etmek istemeyenler onurlu ve omurgalı bir davranış sergilediler. Üstelik sadece ülkemizde değil, dünyanın doğusundan batısına ve hatta Avrupa'da bile ciddi bir boykot hareketi başladı. Boykotun elimizdeki yegane silah olduğunu da anlattık durduk. Buraya kadar bir sorun yok aslında. Hatta biz boykotun ne tam olarak ne demek olduğunu anlayabilecek akli ve fikri olgunluğa sahip olduğumuz için dedik ki hesap ceza gününde Allah bebekler katledilirken ne yaptım dediğinde ki muhakkak diyecek. Ya Rabbi, elimden gelen bir tek boykot vardı ve ben senin verdiğin rızıkla katilleri finanse etmedim. İnsanları katledenlere destek olmadım diyerek Allah'a en azından mazeret gösterebilmeliyiz. Bunu söyledik durduk biz yıllarca burada. Fakat hesap ceza gününde tabiri caizse ölmeyi bayılmak zannedenler bizim boykotla haşa Allah'a artistlik yapacağımızı sandılar. Oysa ki biz elimizden bu geldi ya Rab, fazlasını yapamadık, affet diyecektik. Onlar zannetti ki boykot ettik ya, nelerine yetmiyor diyeceğiz. Kain'i mirasta kocasından biraz fazla pay alanlar en ufak haksızlığa uğradığında mangalda kül bırakmayıp kimseye hakkını helal etmeyenler zannetti ki o parçalanan bebekler onlardan hesap sormayacak. Biz o havada uçuşan cesetlerin, canlı canlı çadırlarda yanan çocukların hesabı bizi de Allah önünde mahcup etmesin. Bizi de ahirette ateşte yakmasın diye boykot ediyoruz. Yoksa hiçbirimizin derdi yaradan artistlik falan değil. Sevgili dinleyenler, basit bir deterjan markasından veya bir kahveden, çikolatadan vazgeçemeyen, vicdandan da demeyeceğim artık, akıldan yoksun insanlar dolu etrafta. Ben onların İrab'da mahalleleri olmadığını düşünüyorum ve en az önceki iddiaları ben uydurmuyorum. Sahi sizin de etrafınızda bu cihattan sözler söyleyen nakıs akıllılar yok mu? Yoksa bu maskara adamların hepsi bir tek benim etrafımda mı?

Evet efendim, gördüğünüz gibi bazı ayaklar yorgana sığsa da mezara sığmıyor ve üstadın dediği gibi gittiğinde görürsün bu yol mezarda bitmiyor. Başkentin Gür Sesi FM 91.8 Hedef Radyo'dasınız. Radyo frekansları arasında rastgele gezerken bize denk geldiyseniz bugün bizi dinlemeniz gerekiyor demektir. Efendim, yayının başında Resulullah'ı beden kulağıyla dinlemek konusunda ısrarcı olan müşriklerin bu eylemlerinin sebeplerinden bahsederken demiştik ki, onun ne anlattığını birinci ağızdan öğrenerek halkı İslam'dan uzaklaştırmak için üretecekleri yalanları veya yapacakları itirazları belirlemek. Yine diyoruz ki o günden bugüne değişen çok bir şey olmadı. Bugün sözde hümanistler fındık kadar kıyas yetenekleriyle bir çıkalımda bulunuyor ve diyorlar ki boykot ettiğinizde kapatılan firmalarda bizim insanlarımız çalışıyorlar. Yani bakın, bizi dinlemişler, düşünmüşler, yapmadıkları boykot için kendilerince kılıf bulmuşlar. Rabbimiz Müddessir suresinde ne diyor? Bakın bu zihniyete hemen kulak verelim. O düşündü, taşındı, ölçtü biçti. Kahrolası ne biçim ölçtü biçti. Sonra kahrolası nasıl ölçtü biçti. Allah'ın kelamı, bu başka bir izaha gerek yok aslında. Rabbimiz çok güzel haddini bildirdi, gördünüz mü? Bazen size de oluyor mu bilmiyorum ama bunları söyleyenlerin bizim aklımızla alay ettiklerini düşünüyorum. Veya mazur görmek lazım, her insanın zihni melekelerinin bir sınırı var. Sesli düşünüyorum sadece. Malum markalar boykot edildiğinde piyasadan çekilseler, kapansalar falan, yerli markalar piyasada daha fazla yer tutmazlar mı? Hani malum markalı kolanın sizin parlak zekanızdan yola çıkıp Ali de Ahmet'le bizimle çalışıyor dediği reklamlardaki Ali ve Ahmet yerel bir markada çalışamaz mı mesela? Bir saniye, fabrika Türkiye'deyse siz o markayı yerli zannediyordunuz, öyle değil mi? Ah ah, kış boyu yuvasından çıkmayan karıncaya rızkını veren, sabah aç çıkan kuşu yuvasına tok gönderen, anne karnındaki bebeği göbek bağıyla rızıklandıran Allah size kan karışmamış rızık vermez mi sanıyorsunuz? Sahi siz Allah'a ne sanıyorsunuz?

Evet sevgili dinleyenler, Özgür Yüreklerin Gür Sesi FM 91.8 Hedef Radyo'dasınız. Bugün sesimizin normalden gür çıkmasını istiyorum. Çünkü biz mantık ve vicdan çerçevesinde sükunetimizi koruyarak Hakk'ı anlattıkça hadsizlerin sesi daha çok çıkıyor. Hani utanmasalar oh oldu diyecekler. Gerçi demediklerinden de emin olamıyorum. Allah Bakara suresinde münafıkların portresini çizerken onlar sizinle yan yana geldiklerinde inandık derler ama şeytanlarıyla baş başa kaldıkları zaman biz sizinle beraberiz onlarla dalga geçiyoruz derler diye anlatıyor ve cevap veriyor. Allah asıl sizinle dalga geçiyor. Kıymetli dinleyenler, dedim ya bu bahsettiğimiz profiller Patagonya Cumhuriyeti'nde değil, içimizdeler, aramızdalar. Bazen bir kapıyı açtığımızda tam karşımızda, hatta bazen mescitte namaz kılarken yanı başımızda. Ama kalbi sizinle aynı kıbleye hiç yönelmemiş. Öyle ya, Siyonisti, Siyonist'ten çok savunmasının başka bir anlamı olamaz. Sizi gördüklerinde cevap veremezler. Çünkü bilirler ki siz onların çevresinde zırvaladığında kendisine hak verecek şakşakçılar gibi değilsiniz. Siz muhakeme yeteneğine sahipsiniz. O yüzden size şunu diyemezler mesela. Kardeşim, devlet ülkeye girişini yasaklasın, biz de almayalım, suç devletin. Öyle ya, devlet baba bizimle beraber markete girip ne aldığımıza, paramızı hangi kahve şubesinde harcadığımıza bakıyor. Devletin hesabı devletin başındakilere, tamam. Peki sana parayı nereden kazandığın, neye harcadığın sorulmayacak mı? Şöyle düşünelim, silahla saldırmak suç olmasın. Zira devlet silahı ülkeye sokuyor ve ruhsatlı satışına izin veriyor. Gülünç, hatta korkunç, öyle değil mi? İşte sizin söylediğiniz de en az bu kadar mantıksız ve daha komik. Evet efendim, mesajlarımızla devam edelim. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben Sümeyra Erdoğan. Değerli görev arkadaşım hayırlı akşamlar diliyorum demiş. Ben de hayırlı akşamlar diyorum kıymetli arkadaşıma. Boykot bir annenin gözyaşını, boykot bir yavrunun korkudan titreyen kalbini, boykot yavrusunun parçalanan bedenini toplayan bir babanın çaresizliğini, kardeşini sırtında taşıyan ayağı çıplak ablayı ve daha sayamayacağımız birçok şeyi hatırlatmalı bize demiş. Çok doğru. Bir diğer dinleyicimiz de bizi yalnız hissettirmediğiniz için Allah sizden razı olsun demiş. Asıl bizi siz yalnız hissettirmediğiniz için Allah sizden razı olsun. Eski radyocuların çok kullandığı bir deyim vardı. Sayın yönetmenim, hatırlıyor musunuz? Sessiz dinleyiciler, sessiz kitleler. O zaman tabii mesaj, telefon aramaları, mektuplar çok böyle yoğun yoğun gelirdi. Bir de sessiz kitle olurdu. Bizim artık genel itibariyle radyo dinleyicileri sessiz kitle maalesef. Ama sizin burada olmanız bizim için çok kıymetli. Bunu hissettirmeniz de kesinlikle çok kıymetli. Biz burada yaptığımız şeyin boşa gitmediğini, en azından bir yerlerde yankı bulduğunu öğrenmiş oluyoruz ki bu dediğim gibi çok kıymetli. Evet kıymetli gönül dostları, insanlar bu boykot konusundaki duruşunuz için sizinle dalga geçecek. Dünyayı sen mi kurtaracaksın diyecekler belki. Sen delisin, her düşene el uzatamazsın diyecekler. Bırakın uzaktakini, siz burnunuzun dibindekine yardım edin diyecekler. Diyecekler de diyecekler. Cool olmanın prim yaptığı kirli çağda biz cool olabilmenin derdindeyiz efendim. Güzel bir eser dinlerken WhatsApp mesaj attığımıza yazabilirsiniz. Telefon numaramız 0531 843 5633.

Fil dişi kulenin alışveriş sepeti beni bağlamaz manifestosu. Dünyada kıyametler kopuyor, insanlık dramları yaşanıyor, kitleler sokaklara dökülüyor ama benim fil dişi kulemde hava her zaman mis gibi çok uluslu kahve kokar. Sabah uyanır uyanmaz sosyal medyada boykot var almayın çağrılarını görüp gözlerimi deviriyorum. Ayol benim selfie'imin arkasında o meşhur yeşil logolu bardak görünmeyecekse ben neden yaşıyorum? Dünya yansa benim kafein konforumun üstüne çıkamaz. Duyarlılık dedikleri şey bence tamamen bir pazarlama hatası. Market reyonunda elinde listeye bakıp harıl harıl barkod kontrol eden o bilinçli kalabalığı görünce içimden bir kahkaha yükseliyor. Ne yani ben şimdi o meşhur markanın asitli içeceğini içmeyince dünya mı kurtulacak? Sırf birileri protesto ediye diye damak tadımdan ödün verecek göz var mı bende? Sepetimi en çok boykot edilen, en küresel, en kapitalist markalarla doldururken kasadaki görevliye bunlar hep algı yönetimi canım diyerek entelektüel üstünlüğümü tescilliyorum. Üstelik bu boykot yapmayan halimle acayip de felsefiyim. Arkadaş ortamında ben küresel sermayenin entegrasyonuna inanıyorum dostum diyerek çikolatamdan bir ısırık alıyorum. Hem zaten o fabrikalarda bizim insanımız çalışıyor. Ben aslında yerel istihdamı destekliyorum yalanına kendimi öyle bir inandırıyorum ki vicdanım kuştan hafif hale geliyor. Mazlumların ahının, ölen çocukların çığlıklarının, benim aldığım indirimli lüks çantanın kuponunun yanında esamesi bile okunamaz. Akşam eve gelip televizyonumu açıyorum. Haberlerde dram, gözyaşı, adaletsizlik. Hemen kanal değiştirip boykot listesindeki o dijital platformdan popüler bir dizi açıyorum. Ekrandaki acılara bakıp yazık ya insanlık ölmüş dedikten sonra boykotlu kurye uygulaması üzerinden kendime dev bir menü söylüyorum. Dünya batıyor olabilir, insanlık onuru çiğneniyor olabilir ama benim tüketim özgürlüğüm asla kısıtlanamaz. Ne de olsa benim lügatımda insanlık kapıma gelen sipariş paketinin kalitesiyle ölçülür. Kalan sağlar ve o dertsiz tasasız kahvem de bana yeter. Siz orada kendinizi paralayıp o bisküviyi yemezsen ölmezsin, yersen ölürler diye güya ölür mücadelesi verirken ben o bisküvinin ambalajıyla gözlerimi kapatıp konfor alanımda horul horul uyuyorum. Ama durun ya, asil komik olan ne biliyor musunuz? Sizin o duyarlı Müslüman havalarınız. Sabah akşam sosyal medyada cihad ilan edip market reyonunda barkod avcılığı yaparak dünyayı siz mi kurtaracaksınız gerçekten? Ay lütfen komik olmayın, siz aslında hiçbir şeysiniz. Küresel çarkların, o devasa holdinglerin karşısında sizin bu derme çatma boykotunuz devede kulak bile değil. Evet kabul ediyorum, belki duruşunuz doğru. Belki yaptığınız şey insanlık onurunun son kalesi. Belki de tarihin doğru tarafında duranlar gerçekten sizsiniz. İçten içe o market reyonunda dimdik durmanıza, o ufacık bisküviyi bile elinizin tersiyle itmenize saygı duyuyor da olabilirim. Ne var yani? Ama bunu asla yüzünüze söylemeyeceğim. Çünkü sizin o net duruşunuz, benim buradaki vizyonsuz konforumu, benim o ezik tavizlerimi tokat gibi yüzüme vuruyor. Sizin o vicdanlı halinizi gördükçe kendi çürümüşlüğümle yüzleşiyorum ve bu beni delirtiyor. İşte tam da bu yüzden size dünyayı siz mi kurtaracaksınız diye üstten bakmak zorundayım. Kendimi o asil duruşunuzun karşısında o kadar ezik ve o kadar suçlu hissediyorum ki tek çarem size çağ dışı ve vizyonsuz diyerek saldırmak. Ben konforumun, tadımın ve markalarımın kölesiyim. Siz ise bu sistemin içinde yaşayıp omurgalı kalmayı başarabilen o sinir bozucu insanlarsınız. Şimdi gidin ve beni daha beyaz yaptığına inanmak için kendimi ikna ettiğim deterjanımla, onsuz uyanamadığımı zannettiğim kahvemle ve tadına asla diğerlerinin ulaşamadığına inanmak istediğim kolamla baş başa bırakıp dünyayı kurtarın.

0: Efendim sevgili sanatçılarımıza buradan seslenelim. İslami protest müzik yapanlara. Bunlar eskilerin protest müzikleri. Daha çok böyle bize çağ dışı diyenlere verilmiş cevaplar ama her çağda bunları duyuyoruz. Artık bir yerden sonra şükretmeye başlayacak gibiyim. Yani düşmanın okları sizi gösteriyorsa doğru yoldasınız diyorlar ya. Biz de sanki öyle olacağız gibi hocam. Evet sevgili dinleyenler. Başkentin Gür Sesi Hedef Radyo'dasınız. Üstad Necip Fazıl şöyle demişti. Yaşamak zor, ölmek zor. Kavuşmaksa zor mu zor? Çilesiz suratlara tüküresim geliyor. Size hep aynı şeyleri konuşuyorsunuz diye ithamda bulunacaklar. Bakın bıktık artık konuşmayın bunu diyecekler. Fakat şu an dünyada, bu yüzyılda Filistin'in üzerine tonlarca bomba yağdıran, 6 yaşındaki bir kız çocuğuna 335 mermi sıkan, bu çağdaki insanları aç ve susuz bırakan bir zihniyetten daha önemli konuşacak hiçbir konumuz yok. Zulmün durması için ayağa kalkmaktan daha onurlu bir duruş yok. Gazze'deki son duruma sayısal verilerle bakalım istiyorum sevgili dinleyenler. Son verilere göre Gazze'de öldürülen insan sayısı 73 bini geçti. Yaralı sayısı ise 180 bine yaklaştı. İsrail'in ateşkese rağmen gerçekleştirdiği saldırıların ardından enkaz altından çıkarılan cenazelerle birlikte bilanço verileri sürekli değişiyor. 10 Ekim 2025 tarihinde varılan ateşkes mutabakatına rağmen İsrail ordusunun Gazze şeridinin çeşitli bölgelerine yönelik İHA saldırıları ve topçu atışları kesintisiz devam ediyor. Özellikle Ezzevaide ve Deir el-Belah gibi merkezlerde sivilleri hedef alan son saldırılarda aralarında çocukların ve kadınların bulunduğu yeni can kayıpları kaydedildi. Gazze şeridi genellikle sivil altyapının ve yerleşim alanlarının büyük bir bölümü kullanılamaz hale gelirken arama kurtarma ekiplerinin yetersiz imkanları nedeniyle enkaz altında hala binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor. Uluslararası toplumun tüm çağrılarına rağmen bölgedeki askeri hareketliliğin sünmesi, insani durumun her geçen gün daha da kritik bir hal almasına sebep oluyor. Evet efendim, bunca sayısal veri, bunca dram, bunca vahşet varken hala bana ne diyenlere, benim de diyeceğim şu, siz boykot yapmayın, yapamazsınız. Siz o safta yer alamazsınız. Sinekten bal beklemek olmaz. Siz çöplüklerinize oyalanın. Siz Gazze'nin Gazze eşeği kadar bile olamazsınız.
1: Gazze'nin Gazze eşeğine ithafımdır. İtiraf ediyorum. Ben bir eşek kadar olamadım. Gazze'nin Gazze eşeği kitap taşımadı bazıları gibi. Sırt verdi şehitlere, yoldaş oldu gazilere. Yetişsin diye bebeler hastanelere, kanat taktı, göğüs gerdi mermilere. Ben mi? Ağladım, bağırdım, anlattım. Minnacık kalmış vicdanımı rahatlatmaya ne bahaneler sıraladım. Hülasa, ben bir eşek kadar, bırakın Gazze'nin yiğitlerini, Gazi Gazze'nin Gazi eşeği kadar olamadım. Eşekten Gazi mi olurmuş? Dedin ya, ey

0: Senin cevabını da Angelus'un kıtmiri, İbrahim'in karıncası, Sevr Dağı'nın örümceği versin. Yetmezse hakkından mutasım Selahaddin bir de Barbaros gelsin.
1: Sevgili dinleyenler, bu haftada bizim için ayrılan sürenin sonuna geldik. Bugün Zülfiyare dokunma günüydü. Bugün hadsiz hadsiz konuşanlara siz söylüyorsunuz ama biz de duyuyoruz deme günüydü. Bugün hadi aynı argümanlarla bize de gelin de sizin mantıksızlığınızı yüzünüze vuralım günüydü. Ben de biliyorum bu zihniyettekilere Arapların dediği gibi kellim kellim la yenfaya, konuş konuş fayda vermiyor, ama fayda vermiyor diye biz konuşmaktan vazgeçmeyeceğiz. Biz yaşayacağız ve siz çıldıracaksınız bayım. Her bahar yeniden uç vereceğiz. Büyüyeceğiz yaprak yaprak. Taze hayat kokacak ellerimiz. Buram buram bahar kokacak. Biz umuduz bayım. Düştüğümüz yerden bir can olup kalkacağız. Yürüyeceğiz. Çıplak ayaklarımızı titretecek kalplerinizi. Beynimizde zonklayan bir türkü olacağız. Bizi söyleyecek esen rüzgar, uçan kuşlar, karanlıklarınıza yıldız olup düşeceğiz. Bileceksiniz bayım, vuslatlar unutturur ayrılıkları. Biz yaşayacağız çünkü bizden sorulacak yeryüzü. Ve siz bizden sorulacaksınız bayım. Göreceksiniz, doğan her güneşte biraz daha büyüyecek sevdamız. Güller bizi açacak, bülbüller bizi söyleyecek. Sonunda bütün dillerde bizimle tamamlanacak sevda dediğin, kendi nefretiniz içinde kahrolacaksınız bayım. Efendim, nice güzel yolları birlikte insanca yürümek ve özgür Kudüs'te buluşmak duasıyla Mekke'nin, Medine'nin ve Kudüs'ün Rabbine emanet olun.

0: Kalk Kudüs'e gidelim sona erdi.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
2: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
3: Şimdi reklamlar.
4: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
5: Boykotun gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen boykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz. Ve sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin. Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.
4: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110.000 TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
6: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
7: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
8: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
9: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
10: Zorunlu yayın.
11: Avrupa'da eğitim, eğitimde şanlı.
12: Hazırlan. Bu sene belki de sıra sende. En saygın burs programlarından biri Jean Monnet seni bekliyor.
13: Diğer Avrupa ülkelerinde eğitim alabilir, kariyerinle ilgili en değerli katkıyı elde edebilirsin. Duydukların seni heyecanlandırdıysa daha fazlası için jeanmonnet.org.tr'yi ziyaret et. Son başvuru tarihini kaçırma.
11: Avrupa'da eğitim, eğitimde Jean Monnet.
13: Bu radyo spotu Avrupa Birliği'nin mali desteğiyle hazırlanmıştır.
10: Zorunlu yayın.
14: Radyo Hedef.

Alim olmasan sen, kimse bilmez bilmediğini, kimse bilmez bildiğini. Ben beni bilmezken bile beni bilen sensin. Beni bilip de seni bilmemek ayıbından koru beni, koru beni.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hede.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim.

الله.

لله ملك السماوات

Thank you.

One.

رزقا

رزقا

بسم الله الرحمن الرحيم.

وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت

Thank you.

Bismillahirrahmanirrahim. Ve'ş-şemsi ve duhâha. والنهار

قد أفلح

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar. Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
1: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
2: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
5: www.radyohedef.com.
4: Tıklayın.
6: Zorunlu yayın.
7: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
6: Zorunlu yayın.
0: Radyo Hedef.
8: Müslüman Allah'a teslim ol.

0: insan, interneti de, bütün nimetleri de Rabbinin emrine ve yasağına göre kullanarak zehirden ilaç üreten insan. Rabbimiz neyi yasak ettiyse, haram ettiyse imtihan gereği, onun muhakkak helalini de yaratmıştır. Ümmet 3 tane alimi varsa onların etrafında toplanacak. O alim kime bağlı, bu alim kime bağlı, o alimin geçmişinde ne var, geçen gün o alim şunu yaptı mı diye. Peşinden gideceği adamların her türlü konuşulmaması gereken insani eksikliklerini konuşursa bir Müslüman toplum kimin peşinden gidecek?
1: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ın hazırlayıp sunduğu Hayat Rehberi programı her akşam saat 20'de 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle. Radyo Hedef FM 91.8.
2: Ya Vali. Valisin sen. Her işime velayet eden sensin. Dilediğim yine senin dilediğindir. Dilim yetmediğinde susup sana havale ederim. Sözüm tükenince senin sevdiklerinin sözlerini sözüm eylerim.
1: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hede.
3: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'la Hayat Rehberi başlıyor. Hayat Rehberi programında araştırmacı yazar Nurettin Yıldız sizlerle.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. Aziz kardeşler, Allahu Teala şu imtihan dünyamızda olmasa da olurdu denebilecek hiçbir şey yaratmamıştır. Bizim nefret ettiğimiz bir yılandan en çok sevdiğimiz filan hayvana kadar her şey Allah'ın mülkünde bir plan gereği ve bir boşluk doldurmak için vardır. Biz nefret ediyor olabiliriz, çok seviyor olabiliriz. Bu Allah'ın planında bir şey değiştirmiyor. Hiç sevmediğimiz, görmek istemediğimiz vahşi bir hayvanın, zehirli bir yılanın bu kainatta hangi boşluğu doldurduğunu sadece Allah bilir. Bize göre zararlı, Allah'a göre gereklidir. Onun için yaratmıştır zaten. Onun mülkünde defalarca da incelense, bir daha dön, bir daha dön diye Mülk suresinde buyurduğu gibi defalarca incelense bile gereksiz, yersiz, lüzumsuz hiçbir şey yoktur. Eğer Allah insanları erkekli ve dişili olarak yarattıysa bu en mükemmel demektir. En güzeli böyledir demektir. Eğer Allah insanların bir kısmını topal, bir kısmını da sağlam yarattıysa en gereklisi böyle demektir. Böyle inanıyoruz biz. Buna iman ediyoruz. Çünkü Allahu Teala bir mühendise talimat verip fabrikadan insan yaratmıyor. Her şeyi o yaratıyor. Onun mülkünde bir eksiklik, bir yanlışlık, bir fazlalık, bir gereksizlik asla olmaz. Filan bebek öldü, filan ihtiyar yaşıyor. Öyle uygundu onun için. Bize kalsa ihtiyarlar hep ölsün, bebekler yaşasın düşünürüz. Biz öyle güzel görürüz. Allah ise en uygun olanını murad eder ve yapar. Buna iman ettik. Elhamdülillah bu imanımız biiznillah bizi cennete götürecek.

altında sefil olarak yaşatıyor. Öyle muazzam bir düzen kurmuş ki, bu düzende çok fakir ve çok zengin, orta halli, karnı doyan, karnını doyurduktan sonra artanını atan, her halükarda bütün kullarını mezar bandında buluşturuyor. Zengini de fakiri de mezarda eşit hale getiriyor. Gerçi mezarın üstünde zenginler gene farklı yaşıyorlar. Müslümanların akidesine göre değil, ama normal bu hayat standartlarında, şimdiki hayat anlayışımızda zenginin mezarı fark ediliyor. O üstündeki işlemeleri, taşları kaldırdın mı altta herkes aynı gene. Bizim elimizin değdiği yerlerde zengin gene farklı zengin. Gene o bir şeyler bulup yatırıyorlar oraya. Evi de dışarıdan boyalı oyalı, mezarı da boyalı oyalı. Ama üstteki mermerleri, o nakışları kaldırdın mı aşağıda aynı böcekler yiyor o cesedi. Fakirin cesedini yiyen böcekle zenginin cesedini yiyen böcek aynı böcek. Bir şey değişmiyor. Çok zengin bir iki tanesini, Firavun'u Allah bilerek yaşatıyor. Cesetlerini kıyamete kadar ayakta tutuyor. Bir ibret olsun, kulları bir ders çıkarsın diye. Her halükarda insanların gözüne çarpan Allah'ın yaratmasındaki en büyük farklılıklardan birisi, kulların zengin ve fakir olarak ayrılmış şekilde yaratılmalarıdır. Bir kısım kulları servet içinde yüzüyor, bir kısım kulları da yiyecek bulamıyor, giyecek bulamıyor. Tıpkı bazı kullarının beyaz derili, bazı kullarının da siyah derili olarak yaratılması gibi. Nasıl Allah kimi kulunu siyah derili yarattı, onu öyle imtihan ediyor. Kimi kulunu da siyah derili yarattı, öyle imtihan ediyor. Mezara gelince siyah beyaz aynı toprağın altına konuyor. Bir şey değişmiyor. Zenginlik ve fakirlik de böyle. Burada kardeşler, zenginlikle fakirlik sonunda, imtihanın sonunda değerlendirildiğinde hiç farklı değildir. Yani Allah-u Teala'nın fakiri fakir hayatla imtihan edip sonunda vereceği cennet veya cezalandıracağı cehennem hangi şartlarda elde ediliyorsa, zengin bir kulunun da imtihan edilip cennete veya cehenneme sevk edilmesi aynı şeydir. Değişen bir şey yok. Zengin kendi hayatını iyi, daha kolay veya fakire göre daha zor hissedebilir. Fakir de biz neler çekiyoruz, zenginlere ne mutlu, ne rahat, dünyaları da rahat, cennete girmek de rahat, zekat verip cennete giriyor, elinin altında her türlü nimet var. Fakir de o komşu zenginin tavuğunu kaz görebilir. Zenginleri de gıdıklayacak olsan öyle dertliler ki onlar, ne mutlu fakirlere, uğraşacak bir dertleri yok ya, maaşını alıp yiyip gidiyor işte, düşünüyor olabilir. Bize göre birbirimize baktığımızda bazı göze çarpan farklılıklarla karşılaşabiliriz. Ama şuna iman ediyoruz: Allah hiçbir kulunu zerre miktarı ağır veya hafif imtihana tabi tutmamıştır. Biz öbürünü daha rahat, kendimizi daha zor görüyor, daha zor şartlarda görüyor olabiliriz. Allah herkesi adaletli bir şekilde imtihana tabi tutuyor. Eşit bir şekilde değil. Eşitlikte adalet yoktur. Eşitlik bir zulüm çeşididir. Bütün insanlar bu ülkede 44 numara ayakkabı giyecek, eşitlik sağlayacağız desem, bu zulüm olur. Sadece ayağı 44 olana uyar bu. Asıl denge adaletle sağlanır. Adalet de görüntüde değil, uygulamada olur. Allah zengini zengin yaratırken, fakiri fakir yaratırken adildir, eşit değildir. Eşitlik

iyi insan yapar. Herkese keser birer dilim pasta verir. Bebeğe de bir dilim düşer. 100 kiloluk bir insana da bir dilim düşer. Biri fazlasını istifra etmek zorunda kalır, öbürü aç kalır. Eşitlik budur. Bu insanın yapacağı iştir. Allah eşitlik yapmaz. Adalet yapar. Yaptığı adalet de %100 yerindedir. %100 sonucu da adildir. Bunun için bir kısım kulları açlıktan ölecek kadar fakir görünürken, bir kısım kulları da yiyecek beğenmeyecek kadar, fazlasını atacak kadar zengin görünür. Görüntüde dengesizlik vardır gibi görünüyorsa da asla dengesizlik yoktur. Tam bir adalet vardır. Nice fakirler Rablerinin huzuruna gidip o sabırlarının karşılığı iffetlerini satmadan, dilenmeden, çalmadan, aç kalıp onurlarını zedelemeden hayat yaşamanın karşılığı olarak Resulullah'ın komşusu diye cennete girdikleri zaman fakirliği için şükredecekler. Elhamdülillah, elhamdülillah. Keşke herkes fakir olsaydı, bizim gibi bu cennette olsaydı diyecekler. İyi ki karnımız doymamış, şimdi Havz-ı Kevser'den içiyoruz diyecekler. Nice zenginler, nice zenginler de cennetin kokusunu bile duyamadıkları zaman aç kalsaydım da bir dakika şu cennette olsaydım diyecekler. Eğer biz 50 sene 100 senelik fani hayatı esas kabul ediyorsak, bu hayata göre her şey olup bitecekse vay fakirin haline, ne mutlu zengine. Ama hayır, burası bir transit salonu. Biraz durup buradan asıl gideceğimiz yere gidip ebediyen, milyon sene, milyar sene değil, hiç rakamı olmayan bir hayatı yaşamak için eğer cennete veya cehenneme doğru yola gidiyorsak, 50 sene aç kalmak zor değil kardeşler. 50 yıl zengin olmak da hiçbir şey değil. Sonu ölüm olduktan sonra her şeyi bırakıp gitmek kesin bir kaderse eğer, zenginliğin ne kıymeti var, fakirliğin ne zararı var? Buna bu şekilde inanıyoruz, iman ediyoruz. Elhamdülillah, Rabbin kaderine razıyız. Onun bize verdiği kısmeti başımızın üstünde tutarız. Elhamdülillah, ne fazlası ne azı diye bir derdimiz yoktur. Burada bu imanımızın bir ayrıntısı var. Bugün bunu mütalaa edeceğiz kardeşler. Tekrar vurguluyorum. Zenginlik ne ayıptır ne bir kıymettir. Zenginlik bir imtihandır. Tıpkı fakirlik gibi. Fakirlik ne ayıptır ne de bulunmaz bir kumaştır. Hayır, imtihandır sadece. Ayıp da değil, meziyet de değil. Zenginlik de, fakirlik de. Meziyet de değil. Ne mutlu fakirlere de denemez, ne mutlu zenginlere de denemez. Ne mutlu imtihanı kazanana denir. Kim imtihanı kazandıysa o mutludur. İster fakir olsun, ister zengin olsun. Benim hiçbirini sorgulayamadan bırakıp gittiğim ve bir metre beze sarılıp bir çukura konduğum kabirde beklerken, evimdeki mobilyanın, ziynetin vesairenin bana ne yararı var? Ama bana zararı olabilir. O kabirde azap çekmeme neden olabilir. Onun için biz zenginlik, fakirlik diye bir standart değil, imtihanı kazanmak veya kazanamamak diye bir standart belirleriz. Bunu kollamaya çalışırız. Allah hepimize bu konuda yardım etsin. Amin. Ancak kardeşler, genelde zengin Müslümanların şımarık oldukları, iyi Müslümanlık yaşamadıklarına dair böyle bir ulu orta kanaat vardır. Yani fakirler daha takva olur. Bilal'in izinden gidiyorlar. Bilal Habeşi gibi. Eteği yok, atleti yok ama peygamber dostu. Böyle değil kardeşler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefatından önce geçmiş değerlendirmelerini yaparken ne buyurmuştu? Bugünlere gelirken Ebu Bekir'in malı kadar bana yararı olan bir şey olmadı buyurmuştu. Ebu Bekir'in malını İslam artık
yeryüzü dini olduktan sonra, fetihler gerçekleşmiş, 120 bin kişiye veda hutbesini okumuş, artık İslam tek güç haline gelmiş bölgesinde, böyle bir gününde o günlere nasıl geldiğini değerlendirirken ne buyuruyor? Ebu Bekir'in malından gördüğü ayrı hiçbir şeyden görmediğini söylüyor. Zaten Bilal'i de Kabe'nin üstüne çıkarıp ezan okutan Ebu Bekir'in malıydı. Ve al paranı bırak Bilal'i demese Bilal çürümüş gitmişti oralarda. Allah onu sebep kılmasa şüphesiz. Yani Allah'ın muradıydı. Allah böyle bir plan yapmıştı ama Ebu Bekir'in malı üzerinden yürüdü bu. Zengin Müslüman illetli, problemli, uğurlu Müslüman değildir. Evet, mal kendine göre bir sıkıntı kaynağıdır. Doğru. Haramdan mı geliyor? Helal harcanabiliyor mu? Hakkı verilebiliyor mu? Maldaki Allah'ın hakkı ne olacak? Zekatı yerli yerinde veriliyor mu? İnfak yapılabiliyor mu? Hepsi belli bir hesap unsuru. Ama bu dert, baştan söylediğimiz kurala dönüyoruz. Yani zenginin malındaki zekat, infak, harcamalar, nereden aldın, nasıl kazandın, çalıştırdığının hakkını verdin mi, ailenin hakkını veriyor musun, akraba ile ilgileniyor musun gibi sorulacak bütün bu ayrıntı soruların hepsinin muadili fakirde vardır. Fakirde vardır. Yani zengin neyle imtihan olunuyorsa fakir de bir benzeriyle imtihan olunuyordur. Zenginin boyası daha renkli, daha cazibeli olduğu için hep zengin gündeme gelir. Aslında böyle değil. Zengin, nereden buldun, nasıl yiyorsun diye bir imtihana tabi tutuluyor. Fakir, yüz suyu dökerek mi aldın, yoksa alnının teriyle mi aldın diye bir imtihana tabi tutuluyor. Herkesin kendi çapında onun hesabını vereceği bir dosyası var. Zenginin de dosyası var, fakirin de dosyası var. Ama her halükarda dediğim gibi zengin daha deptebeli bir hayat yaşadığı için, daha böyle reklama uygun bir model olduğu için zengin, hep zenginin üzerinden dosyalar açılır. Zenginler şöyle, zenginler böyle. Öyle değil. Allah-u Teala zengini de imtihan ediyor. Kendi çapında onun zorlukları var, kolaylıkları var şüphesiz. Şimdi mesela bir Müslüman zengin, zekatını verince kurtuluyor sayıyoruz. O kadar kolay değil ki. Haram malın zekatını versen ne olur, vermesen ne olur? Haramdan zekat verse daha büyük günaha girecek. Haram sadece fakir aç kaldığı için gidip ekmek çalıyor. Zenginin aç kalıp ekmek çalması söz konusu değil. Ama işçinin ücretini 10 dakika geç verse bütçeye haram olarak girecek o para. Yani ayın 30'unda saat 4.30'da ücret ödemesi lazım. Protokol böyle yazılmış. Ertesi güne sarksa 500 tane işçinin ücreti şu kadardan şu kadar büyük rakam mı yapıyor? Bu dünyada onun üzerinden servet kuruyor adamlar. Bir gün bankada o parayı tutsa 6 ay yetecek kadar kar veriyorlar ona. Yani mesela 1 trilyonluk bir rakamı tutuyor diyelim ödeyeceği ücretler. Bir gün onu cebinde tutması ona ait ekonomi üzerindeki değer, piyasa üzerindeki değer onun bütçesine haram olarak girmiş demektir. Çünkü senin şirketinin muhasebesinden 1 trilyonun ayın 30'unda çıkmasıyla öbür ayın 2'sinde çıkması aynı şey değil ki. 1 trilyon senin kasanda, şirketlerde, borsada, şurada burada bir gün fazla durdu, göründü mü sen şirketine prestij kazandırıyorsun. O bir gün için banka müdürleri zenginlerin kapısında el ayak öpüyorlar. Bir gün sonra çek paranı, seni şuraya gezmeye gönderelim diyorlar. Hesap yapılırken biz hep ekmek çalan fakiri hesap ediyoruz. Zenginin de kendi çapında ekmek çalmanın yerine konacak hataları var. Sonra bu zengin zekat vermekle bundan kurtulmuyor ki. Zekat bir sorumluluk. Birisinin hakkının 3 gün üzerinde bulunması başka bir sorumluluk.
Özellikle tekrar vurgulamak istiyorum kardeşler. Fakirle zengin tam ağır.

0: adil bir imtihan üzerinedirler. Adaletli bir imtihan görüyorlar. Adaletli olduğu için de birisinin ne kayırıldığı vardır ne de gözden kaçtığı vardır. Allah fakiri de gözden kaçırmıyor, zengini de gözden kaçırmıyor. Fakiri de kollamıyor, zengini de kollamıyor. Allah'ın kullarıyız biz. Kul olarak hep aynıyız Allah'ın gözünde. Kim imtihanı kazanırsa onu hak ettiği cennetine koyacak. Kim kazanamazsa da maazallah onu ateşle cezalandıracak. Burada kardeşler, zenginler için önemli bir ayrıntıya girmeden şu kuralı koymamız lazım. Hepimiz aslında zengin olmayı istememiz gerekiyor. Yani ne mutlu fakirlere, işte fakir kal, doğru bir hareket değil bu. Çünkü nasıl Allah cennete doğru koşmamızı istediyse, dünyanın da bütününü elimizin içinde bulunduracak bir hırsla çalışmamızı da istemiştir. Gecekonduda oturmak İslami değildir. وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا Yeryüzünü imar etmek için sizi gönderen Allah'tır diyor Kur'an-ı Kerim. Mümin imarla görevlidir. Eğer bir mümin kaliteli bir gökdelen yapabiliyorsa, tevazu kılığıyla gecekonduda oturması İslami bir tavır değildir. Her mümin İslam'ın en büyük, kelime-i şehadetten sonraki en büyük ikinci rüknü olan zekatı ve beşinci rükün olan haccı ifa edecek çapta zengin olmayı hem Allah'tan isteyecek, hem de 8 saatle yetinmeyip 4 saat daha fazla çalışıp zekat veren, Allah'ın ikinci büyük emri, namazdan sonra ikinci büyük emri olan zekatın vermeyi nasip edeceği bir Müslüman olarak çalışması lazım. Bizim standardımız aile geçindirme, çoluk çocuğu okutacak kadar maaş elde etme standardı değildir. 5-5'lik Müslüman olma standardıdır. Eğer 5-5'lik Müslüman olma standardını yakalayamazsak, evet bunun hesabını sormaz Allah bizden. Niye zekat verecek kadar zengin olmadın demez. Belki zaten kaderimizde yazmamıştı bunu. Niye hac yapacak kadar zengin Müslüman olmadın demez. Bunu demez Allah-u Teala. Ama ister ki Allah bütün kulları 5'e 5 Müslüman olsunlar. İstiyor ki Allah İslam yeryüzünde öyle bir yaşansın ki Müslümanlar Ömer bin Abdülaziz'in günleri gibi şehir şehir, kasaba kasaba dolaşıp zekat verecek kimse bulamasınlar. Allah bunu istiyor.
1: Dinlemiş olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Radyo Hedef FM 91.8.

أشهد أن لا إله إلا

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Dinlemiş olduğunuz program devam ediyor.
2: Bunun için Ömer bin Abdülaziz'i sevdi, kıyamete kadar sesini gür tuttu. Her Müslüman cebine, poşetine, çantasına deste deste paraları koyup kapı kapı, vakıf vakıf dolaşıp, ya kardeşim yok mu şu zekatlarımı verecek bir kimse? Yok abi, bizim harcayacak yerimiz yok. Yok abi, yok abi seslerinin duyulacağı gür, yüksek onurlu, izzetli Müslüman toplum istiyor Allah. Bunun için zengin olmayı istemek bir hedeftir. Zira zenginlik %100 Müslümanlığı pratiğe dökme gereklerinden birisidir. Çünkü bu dinin %70'i fakirlerin yaşayabileceği, %100'ü de zenginlerin fakirlerden fazla yaşayabileceği şeylerle doludur. Cihat dinin zirvesi, zenginlikle yapılabilen bir ibadet. Fukara orduyu ne yapacaksın? Karnı doymayan insanları neyle savaştıracaksın? Teknolojiyi nasıl izlettireceksin? Cihat İslam'ın zirvesi, o zirve malla yapılıyor, zenginlikle yapılıyor. Zekat aynı şekilde, hac aynı şekilde, kurban aynı şekilde, parayla, malla, servetle yapılan ibadetlere bakın, neredeyse fakirlerin yaşayamayacağı kadar sıkıntıya düşünülecek bir İslam anlayışıyla karşılaşırsınız. Bunun için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Neredeyse fakirlik kafirlik sayılacaktı diyor. Yani İslam hep fakirlerden oluşacak olsa neredeyse İslam olmazdı demek ki. O zaman gençlerimizin iş bulma derdi olmamalı. İş veren düzeyine gelme dertleri olmalı. Ömür boyu sabah 8 akşam 5 işe gidip gelen değil. Bazen sıçrayıp sıçramalarından birini tutturup servet kuran, fabrikalar kuran Müslüman olmak lazım. Üst el alt elden hayırlı diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Demek ki kardeşler, bir hedefimiz var. Bu hedefimiz zengin olmaktır. Ama biz mal kazanmak istiyoruz. Malın malı olmak istemiyoruz. Çünkü fakirlikle Allah nasıl bir çeşit imtihan ediyordu? Fakir dileniyor. Fakir çocuğuna burs bulmak için yüz suyu döküyor.

fakirin evine akşam geliyor, çocukların istediği şeyi alamadığı için çocuklarına karşı mahcubiyet hissediyor. Nasıl böyle bir fakirlikte zillet var? Fakir olmadığı için esir düşüyor, mahcup düşüyor, ailesine karşı söz zafiyeti içinde oluyor. Zengin de parasını saymaktan vakit bulamadığı için çocuklarını haftalarca görmüyor. O da seyahatlerden vakit bulup çocuğunun hangi medresede, hangi okulda okuduğunu bilmiyor. Şoförüne veriyor, şoförü çocuğu okula götürüyor, getiriyor, kaydettiriyor, sekreter. Notere gitmeye bile vakti yok, noteri ayağına çağırıyor. Böyle bir hayat, hayat değil ki. Bu da imtihanı kaybediyor. Biri malsızlıktan mala mahkum, öbürü malı olduğu için mala mahkum. Biz malın malı olmayı düşünmüyoruz. Malı kullanmayı istiyoruz. Ve bu kullanmamız, ikinci prensibimize geçelim kardeşler. Zengin zengin olduktan sonra parasını kullanmalıdır. 1,5 milyon liralık bir ilaç için sabah namazından öğle namazına kadar şurada burada dispanser önünde sıra bekleyen adamlara bakıyorsun. Servetini her gün 1 kilo altın olarak yese bitmez ölünceye kadar. Allah'tan utan be. Bunu da devlet vermese sana ne olur ya? Pintiliğin bu kadarı da gülünç. Bir tek ilaç yazdıracak, o da şimdi lazım değil. İhtimal tansiyonu yükselebilir, evde yedek bulunsun. Bitti, sigortanın verdiği bitti diyor. Bakıyorsun, bekliyor, bekliyor, orada bayılıyor, orada araba çarpıyor ona. Zannedersin ki acil bir kalp ameliyatına girecek. Ne bekliyorsun sen burada? Tansiyon ilacı alacak. Kaç para bu piyasada? 1,5 lira. 1,5 lira. Sen 1,5 liralarının nerede olduğunu bilmiyorsun. O kadar bir servetin var. Tamam. Bunu devlet verdiyse helaldir. Ayrı bir konu. Bunu konuşmuyorum. Ama zelil zengin bu. Zelil zengin. Var, varlığından kendisinin de haberi yok. Allah bunu yemek için vermiş. İsraf etmeyin, yiyin için diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna Malik bin Nadle isimli bir sahabi gelmiş. Kendisi anlatıyor. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi ziyarete gittim diyor. Üstümde de diyor dağınık bir elbise vardı. İyi bir elbisem yoktu diyor. Efendimiz aleyhisselam baktı bana. Malik, sen zengin misin, fakir misin? Zenginim ya Resulallah demiş. Nelerim var demiş. O da saymış. Develerim var, atlarım var, hizmetçilerim var. Bayağı zenginim ya Resulallah. Nereden aldın o malı demiş. Allah verdi ya Resulallah demiş. Yani helal yolla aldım. Buyurmuş ki bak Malik demiş. İnsana Allah mal verdi mi böyle pılı pırtı dolaşmaz. Verdiği nimeti görmek ister Allah demiş. Onlar sana Allah'ın ikramıydı. Sen depolarda saklıyorsun bunları. Allah ikramını görsün, böyle dolaşmayın buyurmuş. Ya arkadaşlar, yani zenginsen senin elbisen benim elbisemle aynı olmayacak. Sen tekeri parlak bir arabaya binmeyeceksin o zaman. Allah sana nimet verdiyse o nimeti görsün. Kibirlenme. İsraf etme. Çarçur etme. Çocuğun eline verme, sefihe mal verme ama Allah nimetini görsün. Niye sen gecekonduda oturuyorsun? Güzel, sağlam bir evde otur. Evini tapınak haline getirme. Mobilya fuarına çevirme ama güzel evde otur. Sağlam evde otur. Gerekli mobilyan olsun. Senin niye çamaşır makinen gürültüsünden bütün binanın sallandığı tank gibi çalışıyor? Niye sen eski model çamaşır makinesi aldın? Niye sen kalitelisini almıyorsun? O fakir fukaranın alacağı bir makine o. Daha pahalısını alamıyor. Sen iyisini al, lüksünü al. Sen bulaşık makinen de olsun. Allah verdiği nimeti görmek ister. Fakire vermiyor, fakir bir şey gösteremiyor. Zengine vermiyor, zengin yemiyor. İleride lazım olur. 80 yaşındasın, ilerisi neresi bunun? Bu paralar ahirete gitmez. Bu serveti, çek karneni ahirete nasıl götüreceksin? Götürsen kime yazıp vereceğim bunu? O gün banka yok, bir şey yok. İleride lazım olur. Dar zamanda lazım olur. Kalpten gidiyor, dar zamanı bekliyor. Ya damarlardan daha tıkanık bir günü yok ki insanın. Bunu da istemiyor Allah. Bu da doğru değil. Ama 15 yaşında çocuğa jip alıp onu İstanbul sokaklarında serseri gibi dolaştırmaya da razı değil Allah. وَلَا تُؤْتُ السُّفَهَا اَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ قِيَامًا. Öyle öyle öyle de yok. Onu da istemiyor Allah. Uygun olan, taamüle göre gerekli olan şeyi yap, Allah verdiği nimeti görsün. Yani zenginlik pintilikle birleşince çirkindir bu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizi ikaz etmiştir.
zengin görüntüsü veren fakiri de Allah sevmiyor. Fakir görüntüsü verenden de hoşlanmıyor. Seni Allah nasıl yarattıysa toplum öyle görmelidir. Bir fakir çoluk çocuğunu aç bırakıp her ay takım elbise yaptırsa bu bal gibi israftır, yaptığı haramdır. Bırak kardeşim, senin pantolonun dizleri kirlendiği, artık kumaşın eskidiği belli olsun, bu ayıp değil. Ama koca zengin adam, indiği arabaya bakıyorsun, bir mahallenin bir yıllık erzağı var o arabada, böyle servet bir araba, iniyor üstündeki pantolonun yırtıkları var. Böyle de doğru değil. Zengin, servetini koyacak yeri yok, hacca gidiyor, gece kondu gibi bir evde kalıyor. Ne yapıyorsun sen kardeşim ya? Mekke'de sen bu parayı harcamayacaksın, iyi temiz bir otelde kalmayacaksın da nerede harcayacaksın? Olmaz. Öbür taraftan çocuklarının gömlek parasını biriktirip orada lüks otelde kalmak için yatırım yapanınki de terslik. İslam denge dinidir kardeşler. Her şeyi yerli yerine oturtursak dengeli bir İslamiyet yaşarız, iyi bir İslamiyet yaşarız. O zaman İslamiyetimiz bize haz verir, zevk alırız, Müslümanlığımızda gurur duyarız. Zengin zenginliğini bilsin, fakir fakirliğini bilsin. Ama zengin tekrar fakir olmamak için mücadele etsin, daha çok zengin olsun. Bütün ümmetin büyükleri zenginliğin üst limitini konuşmamışlardır. Hazreti Osman Efendimiz radıyallahu anh zengindi. 40 bin kişilik Tebuk ordusunu tek başına donattı. Bir ordu kurdu tek başına, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme teslim etti. Efendimiz bir baktı ki, yani devlet olarak, ki o gün 8. senesindeydi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, 7. yılı bitmişti. Yani 8 yıllık kurulmuş devletin bütçesi Tebuk gazvesine katılacak orduyu donatmaya yetmedi. Osman İbni Affan radıyallahu anh kalktı tek başına ordu donattı. Bütün servetini verdi. Efendimiz ona baktı. Bundan sonra Osman'a yaptığı hiçbir şey zarar etmez dedi. Ya böyle Müslüman lazım kardeşim. Yani zenginliğini koruyacaksın. Fakir de fakir kalmamak için mücadele edecek. Didinecek. Yani biraz daha zengin olayım diye düşünecek. Hazreti Ömer Efendimiz radıyallahu anh buyuruyor ki, eğer Allah bana şehit olarak ölmeyi nasip etmeyecekse, ticaret yaparken, para kazanırken, çoluk çocuğumun rızkı için uğraşırken canımı almasını dilerim diyor. Dikkat ediyor musunuz arkadaşlar? Ne ile neyi benzetiyor? Yani pazarda bunu kaça verirsin, kaça alırsın, yarın getirdim, öbür günde sen getir. Bu ticaret yapmayı, para kazanmayı şehitlikten sonraki bir iş olarak görüyor. Eğer şehit olacaksam razıyım. Ama şehit olmayacaksam öyle öleyim istiyor. Demek ki ticarette bereket var. Ticarette rızık var. Bir de şeref var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Sözüne güvenilen, konuştuğu gibi iş yapan tüccar, kıyamet günü nebilerle, sıddıklarla, şehitlerle, salihlerle beraber yaratılacak buyuruyor. Biz esnaf demek, sahtekar demek diye inanıyoruz. Üç dediyse muhakkak iki diyoruz, çünkü yalandır üç dediği. Esnaf yalan makinesi, yalan üretiyor. Ne yeminine inanıyoruz, ne senedine inanıyoruz, ne çekine güveniyoruz. Esnaf sahtekar olur, sahtekar diye inanıyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onları peygamberlere, sıddıklara, şehitlere, salihlere denk görüyor. Neden? Çünkü Müslümanların toplumunda güçlü tüccarların bulunması, onların da sadık, güvenilir, sözleri senet kimseler olmaları İslam'ın şerefidir. Piyasası kadar bir İslam yeryüzünde vardır. Mekke'de kılınan namazlar, Medine-i Münevvere'de akıtılan gözyaşları İslam'ın yeryüzünde gücünü göstermiyor. Bütün dünya Medine'den İslam'ı izlemez. Nereden izler? Bağdat'taki piyasadan izler. Basra'daki piyasadan izler. Senin hurmayı hacılara satman İslam'ın gücü değil. İslam'ın gücü nedir? Hurma borsasını oluşturmandır yeryüzünde. Dünyanın en iyi hurmasını Medine'de yerleştiriyorsun, borsası İsviçre'de. Bu güç değil ki. Senin malınla başkasının servet sahibi olmasıdır bu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem niye sadık, sözüne güvenilen, sözü senet olan tüccarı
nebilerle, sıddıklarla, şehitlerle beraber bir arada tutuyor. Çünkü İslam ezanlarıyla Müslümanlara ses getiriyor. Ama yeryüzünde bütün dünya dinleri ve diğer dini olmayan toplumların önünde Müslümanlığın, İslam'ın gücü parasıyla ölçülüyor. Ticaretteki gücüyle, yatırımıyla ölçülüyor. Yatırımı güçlü olmayan, ticareti güçlü olmayan Müslümanlar, tüccarının sözüne güvenilmeyen Müslümanlar peygamberini temsil edemiyorlar. İslam'ın güzelliklerini temsil edemiyorlar. Bu nedenle kardeşler, fakirlikten sıyrılıp zengin olmak için uğraşmalı. Bunu Allah ondan istiyor. Çünkü Kur'an-ı Kerim en büyük namaz olan, namazların en büyüğü olan cuma namazıdır biliyorsunuz. Çünkü cuma namazı o kadar büyük bir namaz ki evde kılınmıyor. Tek başına kılınmıyor. Diğer ortak kanaatlerini aldığımız zaman İslam alimlerinin yaklaşık bir 40 kişiyle ancak cuma namazı kılınabiliyor. İki kişi birleşip Allahu Ekber cuma namazı kılamıyorsun. Hatta bir şehirde iki defa üst üste cuma namazı da kılınmıyor. Bir kılınıyor, bitiyor. Tabi İslami bir devletin ve toplumun şartlarını konuşuyorum. Şimdi böyle bir namazdan söz ediyor Allahu Teala, cuma namazından söz ediyor. Ondan sonra ne buyuruyor? فَاِذَا كُضِيَتِ الصَّلَاتُ Cuma namazı bittiği zaman فَانْتَشِرُوا فِي الْاَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ Cuma namazı bittikten sonra dağılın, Allah'ın yazdığı rızkı bulmaya çalışın buyuruyor. Dikkat ediniz, en büyük ibadetten sonra para kazanın diyor Allah. Müslümanın para sahibi olması lazım. Çocuğuna burs bulmak için değil, başkalarının çocuklarına burs vermek için Müslümanın dolaşması lazım. Müslümanın evi yerinde olacak, varlığı yerinde olacak, arabası bulunacak, sadaka verecek halde olacak, daha da ileriye de gidecek, daha çok da kazanmaya çalışacak. Zengin Müslüman dik Müslümandır. Zengin Müslüman sözü geçen Müslümandır. Ancak elbette burada bizim kardeşler bir sözü tekrar hatırlatmamız, yani çok tekrar oluyor ama vurgulamam gerekiyor. Fakirlikten dolayı iffetini pazarlaması söz konusudur. Zengin de parasından dolayı iffetini sokağa atar. İkisi de iffet imtihanına tabidirler. Bunun için paralıyı, malı olanı, zengini bekleyen imtihan, aç insanı bekleyen imtihandan daha tehlikeli değildir. Peki daha hafif değildir. Zengin Müslüman için nelere dikkat etmek gerekiyor arkadaşlar? Bir, şimdi şöyle bir misal vereyim. Bir traktör en fazla 25 kilometre yapıyor herhalde. Başka bir binek vasıta da ortalama 200 kilometre sürat yapabiliyor. Bunlar bir otobana çıktıklarında hangisinin kaza yapma riski daha yüksektir? Traktörle sürat kazası nasıl yapacaksın? İyi bir atlet iki traktör kadar koşuyor. Nesiyle yarışacak bu? Olsa olsa mazotu gider yolda kalır. Daha olmadı şarampole yuvarlanır düşer gider tarlaya. Tarlaya düşersin. Kapağı da olmadığı için o düşerken atladın mı gene kurtulursun. Ancak 150 kilometre sürat yapan bir arabanın içinden sağ çıkmak zor arkadaşlar. Fakirle zenginin iffet imtihanı, helal imtihanı da buna benziyor. Bir asgari ücret kadar girdisi olan bir Müslüman, diyelim 500 milyon liranın haram mı helal mı olduğunu düşünmesi gerekir. 500 milyon lirayı nerede harcadığının hesabını vermesi gerekir. Saatte 500 milyon lira kazananla ayda 500 milyon lira kazanan aynı değil. Bunun için zaten zenginleri hep cehennemlik görüyoruz. Hiç de öyle değil. Zenginin ayak kayması daha fazla. Zengin kolay kolay teheccüde kalkamaz. Niye? Akşam muhakkak arkadaşlarıyla bir toplantıdan sonra pasta yemiştir, pirzolalar yemiştir. Onun teheccüde kalkması zor. Fakir daha kolay yatar, kalkar çünkü zaten akşamı da öğleyi de zor yemiştir. O bir çorbayla insan kalkar, hiç uyuyamaz bile bir çorbayla. Zenginin imtihanı zor ama aşılamaz bir şey değil, adalet gereği. Aşılamaz bir imtihan verse Allah ona, bu adalet olmaz. Hep fakirleri kolayca cennete almış olur Allah. Bu adalet değil.
Zenginler nelere dikkat etmeli? Bir, girdi

0: berrak olmalıdır. Berrak girdiler, zenginin kasasına girmeli. Bu berraklık, bir, faizden arınmış olmak demektir. İki, kul hakkından arınmış olmak demektir. Üç, domuz ve alkolden arınmış olmak demektir. Her noktada ama. Dört, hileden arınmış olmalıdır. Hile nedir? Hepimizin bildiği şeydir hile. Tüccar hileyi nasıl yapar? Hileden arınmış, alkolden, domuzdan arınmış, kul hakkından arınmış, faizden arınmış mal, ananın sütü gibidir, o cennet malıdır. O ibadettir. Peki, bu girdiye dikkat ettik. Elimizdeyken neye dikkat edeceğiz? Bir, israfa dikkat edeceğiz. İsrafla lüks yaşamak aynı şey değil kardeşler. İsraf gereksiz harcamadır. Mesela fabrikaları bulunan, yüzlerce işçi çalıştıran bir insan zırhlı bir araba alabilir. Hiç sakıncası yok. Bu israf değil mi? Üç katı fazla para verir. İsraf değil bu. Bu lükstür. İsraf değildir. Alabilir. İsraf nedir? Ya bir hafta bununla gittik. Aynı arabada insanın canı sıkılıyor. Hem dediğim renk tonunu tutturamamışlar. Bir daha alalım, açık grisi olsun bunun biraz. İsraf budur. Bu anlattığım şey size komik geliyor. Bu normal literatürüdür zenginlerin. Bir de böyle acayip oturup kalktığım insanlar olduğu için bir miktar biliyorum. Şimdi bir gidersin. Hayrola ya? Ya hocam çocuklar dediler baba sana yenisini alalım. Yenisini aldılar. Her hafta çocuklar onlara bir araba alır. Ondan sonra filan yerde bakarsın bir tapudan konuşuyorlar. Ya çocuklar dedi ki burası değer yapacak. Hep çocukları zavallı yatırım yapıyor. Gariban hiç o işlerle ilgilenmiyor zaten. Bu klasik şey cümleleri. Yani sağ gösterip sol vurma cümleleri. Şimdi mesela ziyaret edersin zengini. Senden önce bir sürü bavullu insanlar girip çıktı oraya, biliyorsun neler oldu. Selamun aleykümden sonra işler çok kötüyle bir slogan başlar hemen. İşler çok kötü. Yani sakın bir şey istemeye kalkmayasın orada. Yani öyle bir durum oluyor ki insan... Bu cuma gel, cumadan sonra sana yardım toplayalım diyesi geliyor. Bu hile, hile yapıyor. Hile yapıyor. Bunlar tabii Müslümanın dilinde ayıp şeyler. Ama maalesef yaşadığımız berbat hayat hepimizi böyle kirlerle içli dışlı olmaya mecbur etti. Elimizdeyken nelere dikkat edeceğiz? Zengin elindeyken nelere dikkat edecek? Bir, o malın içinde Allah'ın hakkı bulunmasın, zehire çevirir o malı. Malın içinde Allah'ın hakkı bulunmayacak. Allah'ın hakkı nedir arkadaşlar? Bir, zekattır. İki, hac parasıdır. Üç, kurban parasıdır. Dört, fitre parasıdır. Bunlar Allah'ın hakkıdır. Bu dört şey bir malda bulundu mu o maldan hayır gelmez. Onu alır Allah, geri alır. Nasıl alır? Bazen de almaz, almaktan beter eder. Çünkü arkadaşlar Allah'ın azap çeşitlerinden biri vanaları açmaktır. Normal üçte biri açıktır vanaların sana verdiğinde. Senin edep kıtlığını görürse Allah vanayı sonuna kadar açar. Sonra buyuruyor ki biz sonuna kadar açarız. O da şaşırır, ya ben bu kadar aramıyordum, nasıl geldi bu yatırımlar filan. Bir gece toptan işini bitiririz Allah buyuruyor. Neden? Kıyamet günü tek bir söz hakkı olmasın diye. Yani kıtlıkla da helak ediyor Allah, bollukla da helak ediyor. O malda Allah'ın hakkı bulunmayacak. Bir, iki, anne, baba ve çocukların hakkı bulunmayacak. Anne ve baba, çocuklar nasıl hak sahibi oluyorlar? Kardeşler, bir baba, bir anne ve doğurduğumuz çocuklar, doğurduğumuzun doğurdukları, yani torunlarımız, elimizdekinde hak sahibidir. Bir çocuk, babasının malını çalsa kolu kesilmiyor. Yabancının malını çalanın kolu kesiliyor dinde. Şimdi çalana ödül verilir, ayrı bir konu tabii. Şimdiyi konuşmuyorum ben. Demek ki anne baba ve doğurduklarımız malımızda hak sahibi olmayacaklar. Nasıl hak sahibi oluyor? Yani sen servetler içerisinde yüzerken çatısından su akan bir evde oturamaz baban senin. O malda baba hakkı var. Bu kul hakkı kadar değerli bir haktır. Bu çok önemlidir. Baba tembel çalışmıyor. Her ay ver şu kadar diyor. Hakkıdır. Adamın birisi Efendimiz Aleyhisselam'a gelmiş, ya Resulullah demiş. Kazanıyorum kazanıyorum. Babam istediği gibi gelip alıyor. Hiç sormadan bana alıyor. Alıp gidiyor. Efendimiz buyurmuş ki çek git. Sen ve malın babanınsın demiş. Adam malını kurtarıyordu, canı da gitti. Sen ve malın babanınsın. Ente ve maluke li ebik. Bu nokta çok hassas arkadaşlar. Annem alıyor hep baldızlarıma veriyor, şuraya veriyor. İstediği yere verir. Ne yapacaksın? Yalvaracaksın, yakaracaksın. Ona da aynı rolleri yapacaksın. İflas ettik, fabrika kapanıyor filan. Hani hocalar zekat istemeye gelince yaptığın rolü annene babana da yapacaksın. Bu sefer öbür çocuklardan alıp sana verir, gene kurtulursun. Anne, iki, kardeşler, zenginin çocuğu fakirin çocuğu gibi yaşamamalıdır. Babası servet içinde yüzen bir çocuk, onun bunun malında gözü olacak psikolojik bir sıkıntıya düşmemelidir. Müsrif de olmamalıdır. Ama teyzelerinden de harçlık isteyecek kadar çocuğu pintiliğe alıştırmamak lazım. Evet, çocuklarımızın baba servetiyle şımarmaları da bir israf türüdür, bir hatadır. Hayır, ona da dikkat edeceğiz. Denge kuracağız. Çocuk bilecek ki bu mal bana kalacak bir gün ama kalmadan da işler yürüyor. Öyle bilsin çocuk. Gelip seninle pazarlık edebilsin. Baba, bana bir araba al. Bu kadar parayı ne yapacaksın? O demeden sen bunu yapman lazım. Eğer dedirteceksen de sen de sabah namazlarına camiye gitmiyorsun. Araba istiyorsun. Arabayla camiye mi gideceksin sanki? Şöyle bir hikaye seni camide bir göreyim de kiralık namaz kılsın hikaye hiç olmasın. Ya. Araba namazı kılsın biraz. Yani maksat şu kardeşler. Şimdi insanlara bu kadar parayı ne yapacaksın? Çoluk çocuk için hocam diyor. Çoluk çocuğun sefil yaşıyor. Güya çocuklar için kazanıyor, çocuktan acıyor parayı. Öyle değil. Çocukların eline torbayla para vermek nasıl bir sefahat ise, çocuklarımızı dilenci durumunda bırakmamız da zenginler açısından bir sefahat türüdür. Çocuklarımızın malımızda hakkı var. Gıda olarak da var, giyecek olarak da var. Çocukları haftada bir yeni bir gömleğe alıştırmak da yanlış. Zengin bir insanın evine kaliteli kahvaltılık almaması da yanlış. Ne buyurdu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Verdiyse Allah görmek ister bunu. Allah çoluk çocuğuna kaliteli kahvaltılık alasın diye ikramda bulundu. Sen çürük zeytin alıyorsun eve. En adi peyniri soruyorsun. Bu hatayı yapmamak zorundayız. Demek ki elimizdeki maldaki yanlışlar ne olabilir onu konuşuyoruz. Üçüncüsü kardeşler, infak mecburiyetindeyiz sigorta olarak. Malın sigortası o maldan infak yapmaktır. İnfak ne demek? Üzerine borç olmadan hayır yapmak demek. Özellikle vurguluyorum. Zekat, Müslümanın verdiği zekat bir hayır çeşidi değildir. Allah razı olsun demeyi gerektirmez. Üstelik senin eğilip fakirin elini öpmen lazım. Allah onu göndermese sen zekatı veremeyecektin. Zekat veremeyince de cehennemde seni melekler ateşin üstünde ezip ezip ezip ezip azap edeceklerdi. Fakirin sayesinde o elini uzattı, yüz suyu döktü, sağ ol abi deyip elini uzattı ya, sen de eğilip Allah senden razı olsun, namaz kılan ahlaklı birini bulabildim, bir talebe bulabildim, sağ olasın yavrum, sen olmasan ben ne ederdim deyip elini öpmen gerekir fakirin. Zekat hayır çeşidi değildir. Zekat borçtur. Kur'an kursuna verilmez. Vakfa verilmez. Zekat borçtur. Borçla hayır yapmasın kimse. İnfaktır Allah'ın aradığı. İnfak. Zaten devlet İslam devleti olsa şirketine senin İstanbul müftüsünü gönderecekti. Şu zekat bilançolarını göreyim diyecekti. Sen ne veriyorsun ki? İnfak. Malda infak yapacağız. Nedir infakımız bizim? Filan camiye hayrımız olacak. Filan medreseye hayrımız olacak. Filan fakiri göreceğiz. Bunlar infak. Teyzelerimizi göreceğiz. Halalarımızı göreceğiz. Yeğenlerimizi göreceğiz. Onlara infak edeceğiz. Ne kadar? Elbette fabrikamızdaki aletleri satıp infak edecek halimiz yok. Allah bizi hiçbir zaman dengesiz bir işe mecbur etmiyor. Kenara koyduklarımızdan istiyor. Kenara koyduğumuzdan. وَالَّذ۪ينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ Altın, gümüşü kenara koyanlar diyor Allah Teala. Bu yüzden Zenginin fabrikasından zekat istemiyor Allah. Katrilyonluk bir fabrikadan 1 lira zekat istemiyor. Bu senin olsun, bununla para kazan, kenardakilerden getir diyor. Verdiği zekata bakıyorsun, fabrikanın kapısında bekçinin önündeki dijital bir sistem kadar değil. Ama öyle istiyor Allah. Neden? Senin bu fabrikada zaten 200 işçi çalıştırman iyi bir sadaka çeşidi. Sen burayı her sene zekat versen fabrika batar. Allah'ın hesabında adaletsizlik yok arkadaşlar. Her halükarda kardeşler, zenginlik bir nimettir. Allah'ın bir ikramıdır. Fakirlik de Allah'ın bir imtihanıdır. Biri öbüründen asla değerli değildir. Zenginler çok iyi şanslı yaratılmış değiller. Fakirler çok berbat durumda değiller. Zenginlerin anası ağladı, ne mutlu fakirlere. Bu da doğru değil. Ne siyah yaratılan Müslüman cennete girmesi zor, ne beyaz yaratılan Müslüman Ebu Bekir'e benzediği için cennete girecek. İmtihanı kazanan cennete girecek. Zenginlik de böyle. Kullanabilirsen bir nimet, kullanamazsan başının belası. Fakirlik de böyle. Kıymetini bilip sabretsen Allah cennet verecek sana. Sabredemezsen zenginden beter yerlere düşeceksin kıyamet günü. Ama hepimiz zengin olmayı isteyeceğiz. Çünkü zenginlikle İslam %100 yaşanıyor. İslam %100 yaşanıyor. Allah yardımcımız olsun. Burada kardeşler, son cümle olarak şunu uyarmamız gerekiyor. Allah israftan asla hoşlanmıyor. Hoşlanmadığı gibi israfçıları sevmediğini de söylüyor. Yaşadığımız asır büyük bir fitne asrı. Bu fitnenin başında da kapitalizm var. Kapitalizm ne demek? Paraya tapınma dini demek. Paraya tapınmanın şartı, ya bankaya koyacaksın, bankacı kazanacak, ya bankaya borçlu çıkacaksın, gene bankacı kazanacak. Bu nedenle önümüzdeki derslerden birisini inşallah borç hakkında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin buyurmuş olduğu hadisi şerifler üzerinde yapacağız. Bu konunun bir devamı da 2 hafta sonra karşımıza tekrar çıkacak. Allah iyi bir kulluk yaparak huzuruna çıkmayı hepimize nasip etsin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.
1: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ın hazırlayıp sunduğu Hayat Rehberi sona erdi. Hayat Rehberi programında araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ı dinlediniz.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Zulme ortak
4: olma. Şimdi reklamlar.
5: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
6: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
7: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
8: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
9: Radyo Hedef.

En güzel mısra, en güzel ses, en güzel ahenk ve sadece en güzel. Her şeyin en

Vakti muhabbet. Programı hazırlayan ve sunan Mahmut Esat Er Yılmaz.

Bir şeyi bilmediği halde bildiğini sanmak, bütün insanların zihinsel hatalarının tümü büyük bir ihtimalle bundan kaynaklanır. Ve bana kalırsa bilgisizliğin sadece bu türüne cehalet denir diyor Eflatun, Sofist adıyla Maruf kitabında. Yazıya koyduğum başlığın biraz kışkırtıcı olduğunu kabul ediyorum. Ama merak etmeyin, hadise çıkmaz. Söylediklerimi hiç kimse üstüne alınmayacak zaten. Cehaletin konforu tam da buradan başlıyor aslında. Hiçbir cahil, hiçbir zaman cehaletle ilgili herhangi bir sözü üstüne alınmıyor. Esasen bir cahilin cehaletinin farkına varması, cehaletten kurtulmak için ilk adımı atmasını sağlayan şey. Adı üstünde, bir farkındalığa erişmek çünkü o. Gerçek ve katıksız bir cahil diye, cahilliğinin de zerre kadar farkında olmayana deniyor. Böyleleri garip bir şekilde ne söylerse yüksek volümde, gürültülü biçimde söylüyor. Öyle iddialı söylüyor ki kendi sesinin yüksekliğinden sersemliyor ve adeta sarhoş oluyor. Teşhisleri kolay, onlar kadar cahil olmamak, hatta az önce ifade ettiğim gibi hiç değilse cehaletinin farkında olmak dahi kişiye görünce onları 2 dakikada tanıması için yetiyor. Rahatlıkla tanınabiliyorlar. Çünkü hiç düşünmeden dışa vurdukları bariz bir takım hareketleri, tavırları var. Mesela hiçbir şeyin aslını anlamak istemiyorlar. Bu gayreti göstermeye hiçbir zaman hevesli olmuyorlar. Çünkü zaten her şeyi doğuştan anladıklarına inanıyorlar. Anlamazlık paçalarından akarken bile böyleler. Anlamak yerine en yakın sati açıklamayı alıp kullanmayı, diğer cahillerin dillerine pelesenk ettiği ezber ve izahlarla idare etmeyi seçiyorlar. Klişeleri çok seviyor. Hiçbir şeyi esastan açıklama kabiliyeti olmayan sığ tekerlemeleri dillerinden düşürmüyorlar. Kendilerine özgü bir davranış ve tutumları yok. Dolayısıyla bütün cahiller birbirine benziyor. Dünyaları bilgisizlik üzerinden tekerrür edip duruyor. Buna rağmen dünyanın en enteresan insanlar olduklarına bütün varlıklarıyla inanıyorlar ve bu sebepsiz özgüvenle hiç aynaya bakmadan, kendileri hakkında hiç tereddüde düşmeden bir ömür yaşayıp gidiyorlar. Üstad Necip Fazıl'ın cahilliğe fazlasıyla benzeyen okkalı bir aptal tarifi var. Hakiki aptal, o boş kağıdın üzerine hiçbir yazı yazmamış olan değil. Saçma sapan, kör topal, yalan yanlış şeyler karalamış ve onlara sımsıkı sarılmış olandır. Cehaletiyle mutlu bu insanlarla aramıza bir mesafe koymayı herhalde hepimiz isteriz. Ancak buna pek imkan olmaz. Çünkü cehaletinden burnunun ucunu göremeyen bu tipler, kendi olağanüstü sıradan fikirlerine, gürültülü kof bilgeliklerine, müthiş ötesi şahsiyetlerine, hepsine önlem koyuyorum, bizi de mutlaka inandırmak ve ikna etmek isterler. Yakanızdan düşmezler, karşınıza çıkmaktan vazgeçmezler ve seslerini asla kesmezler. Nerede bir tartışma varsa oradadırlar ve konuşulan her şeye onu konuşmaktadırlar.

Buna inanmaz. Özgüveninin teminatı diğer cahillerdir. Cahiller tarih boyunca hep birbirlerini desteklemişler, birbirlerinin cehaletini aklayarak varlıklarını sürdürmüş ve sürekli aralarına yeni cahiller katarak mütemadiyen çoğalmışlardır. Varlıkları geçmişte olduğu gibi bugün de hatırı sayılır bir yer kaplar yeryüzünde. O kadar ki cahillerin kendi cehaletlerinden yeni bir dil, yeni bir kültür, yeni bir toplum, bunlara da önlem koyuyorum, oluşturdukları bile söylenebilir. Malum ya, körler sağırlar, birbirini ağırlar.

0: Vakti Muhabbet devam ediyor. Devam ediyor. Devam ediyor.
1: Vakti Muhabbet.
2: Hak dostum, hak diye başlayalım söze. Görelim Mevla neyler, neylerse muhakkak ki güzel eyler. İsim isme, kisp kisbe, semsemte benzer. Geçmiş vakit söylenir, yalan gerçek, zaman geçer. Sürçülisan eyler ise gaffola, cümleten cümleye, yürekten, gönülden ve en hasından bolca merhaba diyerek başlayalım bugünkü güzel programımıza da. Evet, Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti, ikramı, ihsanı, lütfu, keremi, selamı üzerinize ve üzerimize olsun kıymetli Hedef Radyo dinleyicileri. Bir haftalık yepyeni bir yılla huzurlarınızdayız. Evet, 1448 Hicri yılınız Rabbimizin inşallah hayırlarının bolca ihsan ettiği bir yıl olur hakkınızda ve hakkımızda. Kolay yoldan ve nasıldan bizlere nasip eyler bu yıl içerisinde diyelim. Evet, bugün artık şu saat itibariyle 3 Recep'e girmiş durumdayız. Özür dilerim, 3 Muharrem'e girmiş. Çünkü niye diyeceksiniz? İtibariyle 1 Recep başlamıştı. İtibariyle 1 Recep 2 Recep'ti. Yani bugün dün akşam itibariyle 2 Recep'ti. Yani bugün gündüz 2 Recep'ti. Artık gündüz 2 Recep'ti. Recep akşamdan sonra 3 Recep oldu. Recep ayının 3 gününü bile geride bıraktık gördüğünüz gibi. Bugün bir aklıma geldi. Halil kardeşimle böyle biraz hasbihal edeyim istedim. Ona sordum, dedim haftaya, dedim tam programın olduğu gün 10 Muharrem, Aşure günü. Dedim özel bir program var mı? Yok abi dedi. O zaman dedim biz geliriz. İnşallah programımızda o gün yine Aşure'ye değiniriz, Kerbela'ya değiniriz. Yine güzel şiirlerle, güzel eserlerle dedik o günü yad ederiz. Haftaya da inşallah öyle bir programla böyle bir yaz tatiline gideceğiz. Öyle diyelim. Biliyorsunuz radyomuzun artık gelenekselleşti bu. Temmuz Ağustos aylarında programlar, canlı programlar tatile giriyor ve yerine kayıt programlar giriyor. Hani geçmiş programların kayıtları sizlerle buluşacak. Haftaya dedim eğer özel bir program varsa bu haftadan veda edeyim dinleyicilerime demiştim Halil'e. Yok dedi. Haftaya inşallah geleceğiz. Haftaya vedalaşırız. Haftaya da güzel bir programla huzurlarınızda oluruz. Bugün ama yine güzel bir programımız var.

Senin değilse alma, doğru değilse yapma, gerçek değilse söyleme, adamız şeyler. Adamız şeyler. Hepsi de eksik olduğumuz, hepsi de böyle zaafımız olan şeyler. Bilmiyorsan sus. Bilmediğini kimse kabul etmiyor. Az önce güzel bir yazı paylaştık sizlerle. Gökhan Özcan'ın yazılarından yine gerçekten muhteşem yazmış. Kalemine sağlık, yüreğine sağlık. Cehaletin konfor alanı diye bir başlık atmış. Hani diyor ya, yazıya koyduğum başlığın biraz kışkırtıcı olduğunun da farkındayım diyor. Kabul ediyorum diyor ya. Ama diyor hiç merak etmeyin diyor. Hadise çıkmaz. Niye? Çünkü içinde anlatılanları kimse üzerine alınmaz. Evet, kimse üzerine alınmıyor. Türk, yani bizde Türk milleti olarak şöyle bir şey var. Bu coğrafyada yaşayan insanlarda bilmiyorum deme. Yani bilmiyorum demek gibi böyle bir şey yok. Yani bilmiyorum kelimesi lügatında yok kimsenin. Bir şey soruyorsunuz, hemen onunla alakalı mutlaka bir fikri var. Evet, bilgisi yok ama fikri var. Öyledir yani. Genellikle hemen o konu hakkında yoruma başlarız. Hepimiz öyleyiz yani. Ben dışarıda değilim. Ben de o grubun içerisindeyim. Yani ben de sizden biriyim. Ben de sizden biriyim. Yani yeri geldiğinde ne yapıyoruz? Soruluyor bir şey, hemen başlıyoruz. Ya ben bu konuyu bilmiyorum. Hani bilen birisi varsa ona soralım deme şeyini, büyüklüğünü kimse gösteremiyor. O yüzden diyor ya, hadise çıkmaz. Kimse çünkü söylediklerimi üstüne almayacak zaten demiş Gökhan Özcan. Öyle almıyoruz. Bizim bugün davet ederkenki sözümüz de biraz buna göndermeydi aslında. Senin değilse alma, doğru değilse yapma,

üstüne almayacak zaten demiş Gökhan Özcan. Öyle almıyoruz. Bizim bugün davet ederken ki sözümüz de biraz buna göndermeydi aslında. Senin değilse alma, doğru değilse yapma, gerçek değilse söyleme, bilmiyorsan sus. Ama ne yazık ki susamıyoruz. Reklamını yapmışlar. Biz de onların böyle hani sağ olsunlar inceliklerine bir incelikle cevap verelim istedik. Onların isimlerini zikredelim istiyoruz. Evet, şöyle bir bakıyorum başka var mı diye. Yok şimdilik. Bugün genellikle hani yine birbirinden güzel eserler seçtik ama sözlerimiz bu konu üzerine biraz. Hani cehalet üzerine, kişinin kendisini bilmesi üzerine, cahille sohbet üzerine sözler seçtik. O sözleri sizlerle paylaşacağız. O sözlerden bazılarını sizlere aktaracağız. Belki üzerine de 3-5 kelime ederiz. Biliyoruz çünkü. Değil mi? Evet. Bilmediğimizi kabul etmiyoruz. Biliyoruz. Mesela bu sözlerden bir tanesi. Cehalet eskiden de vardı. Ama hiç bu kadar özgüven sahibi olmamıştı. Gerçekten insanlar geçmişte de hani bilmiyorlardı. Bazı konularda cahildir de. Ama onlar bilmiyorum deme erdemini gösterebiliyorlardı. Belki bilmedikleri konularda hiç söz etmiyorlardı. Bilmiyorum deyip geçiyorlardı. Fakat günümüzde o kadar özgüvenli ki bu cehalet, cahillik, hiç kimse bilmediğini kabul etmiyor. Bilmediği konularda ahkam kesiyor. Bakıyorsunuz hani zaman zaman belki Üstad Abdurrahim Karakoç'un güzel bir şiiri var. Hani Çarpık Çağ diye bir şiiri var ya. O Çarpık Çağ şiirinde Üstad ilk kıtasında diyor ki doğru mu yanlış mı karar sizlerin, biz aklın durduğu çağda yaşadık, ben dinsizim diyen beyinsizlerin din dersi verdiği çağda yaşadık diye böyle hani ilk mısralarında, ilk dörtlüğünde böyle sesleniyor ya. Ne yazık ki dinsizlerin bile din dersi verdiği böyle bir şeydeyiz yani. Çağdayız, bir zamandayız, böyle bir topluluk içerisinde yaşıyoruz yani. Evet, cehalet eskiden de vardı ama hiç bu kadar özgüven sahibi olmamıştı diye bu güzel sözü sizlerle paylaşmış olalım. Ve diyor ki Mevlana Hazretleri, cahille sohbet etmek zordur bilene, çünkü cahil ne gelirse söyler diline. O yüzden cahillerle araya mesafe koymak lazım, cahille tartışmamak lazım. Cahille tartışırsanız karşıdan bakanlar aranızdaki farkı anlamayabilir. Çünkü cahille tartışmak onun seviyesine inmeyi gerektirir ki ilerleyen dakikalarda bununla alakalı da güzel sözler var, onları da paylaşacağız. Şimdi sözü ara verelim ve güzel bir şiire zamanımızı ayıralım. İbrahim Sadri'nin o güzel şiiri Nan Gibi Gelsin, sonrasında da devam edelim güzel bir eserle.

ve gözlerin gelir geçer içimden. Su içerken sen, sokulurken akşam kızıllığına, ekmeği bölerken, yalnızsam yıllar nasıl geçmişse aradan, unutmak kolay sanmışsa şarkılar, şiirler yalan yazmışsa ayrılığı, kör olsun sözlerim, unuttuysam adını, an gibi aklımdasın. Gelir geçer gemiler, belki sen de geçersin diye. Bir kumru konar her sabah pencereye. Bir miladı taşır gece bir yıldız. Soğuk olur, üşürsün ya adam akıllı. Hani sarılırsın kendine, hani aklın karışır. Bu bir divaneliktir, gönül aha alışır. Ömrün bitse ne çıkar, can gibi aklımdasın. Gündür bu, geçer gider. Belki bir şey kalmaz sanırsın. Yani bir sabah uyandığında ne hayatın tortusu ne kokusu alışmışlığın. Her şey başka olacaktır. Başka bir otobüs, başka bir gazete. Resimlerden silinecek yüzün belki de. Ne adın, ne sanın. Bir şafak vakti açınca gözlerini, bir merhabayla yeniden kurulacak dünya. Ve sen her şafak nan gibi aklımdasın. Bazen bir şey geçer içinden insanın, en ücra yerlerinden, cesaret gibi bir

şey. Ne olacak işte kömür yanmıyorsa eskisi kadar güzel, fasulyenin tadı yoksa, şarkılar yakmıyorsa içini, sadri alışık öyle güzel ağlamıyorsa, aşık olmayı beceremiyorsa İzzet Günay mahallenin en güzel kızına, denizin tuzu, yalnızlığın bahanesi yoksa, bir bıçak saplanınca yüreğinin tam ortasına, zannetmek ölmek zor, ölmek kolay, kolay da kan gibi aklımdasın. Bu da geçer, her sabah kanayacak değil ya, bakarsın taze ekmek çıkarır köşedeki fırın, biraz da helvası bizim bakkalın, senden ayırdığım 3-5 zeytin, otururum sofraya. Her lokmada geçer acısı belki bırakılmışlığın, ben de unuturum nasıl unutulursa sana susuzluğum ve nasıl becerdiysem kahrolmayı, öyle unuturum, ekmek gibi, an gibi aklımdasın. Ve gözlerin gelir geçer içimden, su içerken sen, sokulurken akşam kızıllığına, ekmeği bölerken, yalnızsam, yıllar nasıl geçmiş aradan, unutmak kolay sanmışsa şarkılar, şiirler yalan yazmışsa ayrılığı, kör olsun sözlerim, unuttuysam adını, an gibi aklımdasın, an gibi aklımdasın, aklımdasın.

0: Vakti Muhabbet devam ediyor. Devam ediyor. Devam ediyor.
1: Vakti Muhabbet.
0: Vakti Muhabbet devam ediyor. Evet, Vakti Muhabbet'tesiniz. Mahmut Esad Eryılmaz'la birliktesiniz. Bir mesajımız var, diyor ki: Selamun Aleyküm Mahmut abi, ne zamandır duymayı özlemiştik. Nasılsın, inşallah iyisindir. Künfe Yüküm'den Şah Hasan olarak çokça dinlerdik. Seni hatırladın mı bilmem demiş. Şah Hasan'ı unutmak mümkün mü? Sultan Mehmet'imiz vardı bir de. Evet, sesinde bir buğu var gibi abi. Yılların yükü müdür yoksa biz mi unutmuşuz neşeli sesinin tınısını demiş. Programımızın formatı biraz değiştiği için artık o kakara kikirilere fazla girmiyoruz. Programımızda formatı biraz değiştirdik Şah Hasan'ım. Bediüzzaman Hazretleri'nin de cehaletle ilgili şöyle söyler, diyor Bediüzzaman Hazretleri. Allah gani gani rahmet eylesin. Bizim düşmanımız cehalet, zaruret, ihtilaftır. Bu üç düşmana karşı sanat, marifet, ittifak silahıyla cihad edeceğiz demiş tarihçi hayatta Bediüzzaman Hazretleri. Rabbim rahmetiyle muamele eylesin, gani gani rahmet eylesin kendisine. Büyük insan, güzel insan. Evet, düşmanımız cehalet, zaruret, ihtilaf. Ki ihtilaf zaten en büyüğü. Bakıyorsunuz hep birbirimizle, değil mi? İttihad-ı İslam diyor Bediüzzaman Hazretleri ve bütün aklı başında insanlar, bütün ulema. Fakat bir araya gelemiyoruz ne yazık ki. İhtilaf içerisindeyiz. İttifak yapmamız lazım, ittihad etmemiz lazım ama Rabbim inşallah o günleri de gösterir bizlere. Hep beraber bir ayağa kalksak zaten karşımızda duracak bir güç yok. Evet, Şah Hasan'a buradan selamlar olsun. Künfe Yökün ekibine, Sultan Mehmet'e de buradan selamlarımızı gönderelim. Künfe Yökün ekibi bizi, programımızı devamlı dinleyen, mesajlarıyla programımıza renk katan bir ekipti. Hepsini seviyoruz. Hepsine selamlarımızı gönderiyoruz. Şöyle sözlerimizden bir ikisini daha paylaşalım sizlerle. Cahillerle tartışmaya girmeyin, ben hiç yenemedim demiş İmam-ı Gazali rahmetullahi aleyh. Evet, cahillerle tartışmaya girmeyin. Hani demin cahille tartışmayın, karşıdan bakanlar aranızdaki farkı anlamayabilir dedim ya. Bunun sebebi şudur: asla bir cahille tartışmayın. Önce sizi kendi seviyesine çeker, sonra da tecrübesiyle yener diyor Mark Twain. Evet. Asla bir cahille tartışmayın. Önce sizi kendi seviyesine çeker, yani aşağı çeker, sonra da tecrübesiyle yener. Çünkü siz cehalet nedir bilmezsiniz, cahillik nedir bilmezsiniz. O ise bu konuda uzmandır. Ve sesini yükselterek, kendisinin tek haklı olduğunu öne sürerek, etraftakileri de etkileyerek sizi mutlaka yener. Yani hiçbir cahilin kaybettiğini görmedim. İmam-ı Gazali öyle diyor ya, cahille tartışmayın diyor. Cahille tartışmaya girmeyin, ben hiç yenemedim diyor. İmam-ı Gazali yenemediyse siz hiç yenemezsiniz. O yüzden cahille tartışmaya girmemek en iyisi. Sözü şiire bırakalım. Ümit Yaşar Oğuzcan'ın Sevi şiiri var sırada. Bu şiire bir kulak verelim. Arkasından devam edelim inşallah bu güzel programa.

Ben senin en çok sesini sevdim. Buğulu çoğu zaman, taze bir ekmek gibi. Önce aşka çağıran, sonra dinlendiren. Bana her zaman dost, her zaman sevgili. Ben senin en çok ellerini sevdim. Bir pınar serinliğinde, küçücük ve akbak. Nice güzellikler gördüm yeryüzünde. En güzeli bir sabah, ellerinle uyanmak. Ben senin en çok gözlerini sevdim. Kah çocukça mavi, kah inadına yeşil. Aydınlıklar, esenlikler, mutluluklar. Hiçbiri gözlerin kadar anlamlı değil. Ben senin en çok gülüşünü sevdim. Sevindiren, içimde umut çiçekleri açtıran. Unutturur bana birden acıları, güçlükleri. Dünyam aydınlanır sen güldüğün zaman. Ben senin en çok davranışlarını sevdim. Güçsüze merhametini, zalime direnişini, haksızlıklar, zorbalıklar karşısında vahşi ve mağrur bir dişi kaplan kesilişini. Ben senin en çok sevgi dolu yüreğini sevdim. Tüm çocuklara kanat geren anneliğini, nice sevgilerin bir pula satıldığı bir dünyada sensin her şeyin üstünde tutan sevdiğini. Ben senin en çok bana yansımanı sevdim. Bende yeniden var olmanı, bende gülümsen bütünleşmeni, mertliğini, yalansızlığını, dupduruluğunu sevdim. Ben seni sevdim. Ben seni sevdim. Ben seni.

yaşadığım her andan öte, can bildim seni candan öte, hatta ve hatta senden öte, tek, tek seni sevdim ya aşk.

0: Vakti Muhabbet devam ediyor. Devam ediyor. Devam ediyor.
1: Vakti Muhabbet.
2: Evet, Vakti Muhabbet devam ederken bir tarafta da yavaş yavaş sona yaklaşıyoruz. Hayatta böyle, öyle değil mi? Yaş aldıkça, yaşlandıkça yavaş yavaş sona doğru gidiyoruz. Olgunlaşıyoruz diyoruz. Olgunlaşmanın sonunda da tabii ne yapmak var? Bitmesi var bir zaman gelip bu hayatın. Rabbim rızasına uygun hayatlar sürmeyi, rızasına uygun yaşamayı, kendisine hakkıyla kul, Habibine hakkıyla ümmet olmayı nasip eylesin inşallah. Şöyle bir bakıyorum. Söz diyor, kifayetsiz kalacaksa susmalı insan. Fazladan izahat, lisanen kabahattir. Gerçekten güzel bir söz değil mi? Söz, kifayetsiz kalacaksa insan susmalı. Fazladan söz, fazladan izahat, insanı diyor, lisanen kabahatidir diyor. Evet Hamide teyze, hayırlı yayınlar. Evet, cahile uğraşmak çok zor. Bu zamanda Allah sizinle olsun inşallah demiş. Allah razı olsun Hamide teyzem. Sağ olun. Abi selamun aleyküm, ben Sultan Mehmet, selamını aldım geldim demiş. Evet bak, Sultan Mehmet de gelmiş. Uzun zaman oldu, sesini tekrar duymak bizi mutlu etti. Bir de Şahsan'ın Eskişehir'den amatör olarak ilahi yapmaya başladık. Müsait bir zamanda çalmam mümkün olursa çok seviniriz. Allah razı olsun abi, hayırlı geceler demiş.

İnşallah bu linki ben alayım, kendime ileteyim ve bakayım bakalım neler yapmışsınız. Eski şiirlerinden amatör olarak ilahi yapmaya başladık. Şahsa'nın şiirlerini bir görelim bakalım. Neler yapmışsınız, neler etmişsiniz? Ben bir inceleyeyim. İnşallah müsait zamanda da böyle dinletiriz. Evet, Sultan Mehmet'e, Şahsa'na, Künfe Yökün ekibine selamlar olsun. Sevdiğimiz kardeşlerimiz. Bir ara Künfe Yükün içinde böyle hani birkaç seslendirme yapmıştım, böyle spotlar. İnşallah duruyordur diyeceğim. Cemal Süreyya'nın bir sözü var. Diyor ki, konuşabilmek ile konuşmayı bilmek arasında çok büyük fark vardır. Konuşabilmek ile konuşmayı bilmek arasında çok büyük fark vardır. Mesela çoğu insan ikincisini bilmez diyor. Evet, konuşabilmek ile konuşmayı bilmek. Konuşmayı bilmeli insan. Yoksa herkes konuşuyor. Ağzı olan konuşuyor, ağzı olan konuşuyor, değil mi? Konuşmayı bilmek önemli. Nerede neyi söyleyeceğini bilmek önemli. Kimle nasıl konuşacağını bilmek önemli. Ve Epiktetos'un bir sözü var. Cahil insan sorunun kaynağı kendisi olduğu halde başkasını suçlar diyor. Bu cahillerin ortak özelliğidir. Sorunun kaynağı kendisidir ama hep suçlu başkalarıdır. Söze ara veriyoruz ve güzel bir şiire kulaklarımızı kabartacağız. Cemal Safi'nin güzel bir şiiri sende kalmış diyelim. Bilmiyorum neredeyim, ne haldeyim, ben kimim? Ayrılırken kimliğim, adresim sende kalmış. Tebessümü yüzüme çok görüyor matemim. Güldüğümü gösteren tek resim sende kalmış. Akların kaybolduğu, rengin ahenk bulduğu, toprağın kadehine ağabey hayat olduğu, bir gül için bülbülün saçlarını yolduğu, aşkın harman olduğu o mevsim sende kalmış. Nerede o çocuksu, o şımarık hallerim, saçlarına hasreti tanımayan ellerim, rengarenk rüyalarım, toz bembe hayallerim, tekmil neşem, sevincim, hevesim sende kalmış. Ayıplama, kınama, kahveye gidiyorsam, avunabilmek için bir tavla atıyorsam, garson çay uzatırken ben aklımda diyorsam, sende kalmış demektir, ladesim sende kalmış. Dostlar da muhabbeti kestiler, lüzum da yok. Zaten senden ziyade sohbetim, sözüm de yok. Sen dönmeden kimseye bakacak yüzüm de yok. Aynalarda kendimi göresim sende kalmış. Sende kalmış umudum, saadet çağım sende. Sende kalmış huzurum, tüten ocağım sende. Sende hayat kaynağım, duygu menbaım sende. Can diyorum sana, can kafesim sende kalmış. Allah'ım düşmanımı düşürmesin bu zaafa. Sen ki her noksanımı mecbursun itirafa. Hangi şarkıya girsem notalar do re mi fa. Sol diyorum sana sol, la sesim sende kalmış. Gel Allah'a borcunu teslim etsin bu yürek. Tez gel ki enkazımı kapatsın kazma kürek. Kelime-i şehadet getirmem için gerek. Son diyorum sana, son nefesim sende kalmış.

0: Vakti Muhabbet devam ediyor. Devam ediyor. Devam ediyor.
1: Vakti Muhabbet.
2: Evet, devam ediyor dediğine bakmayın. Artık sona geldik. Programın son dakikalarında yine bir Filistin eserimiz, bir Filistin şiirimiz olacak inşallah. Bugünkü şiirimiz Mahmut Derviş'in Filistin'in şarkısı şiiri olacak. Arkasından da Murat Belet'ten Gazze'yi dinleyeceğiz inşallah. Bir yanım Gazze diyecek. Fakat onun öncesinde şu sözlerimize bakalım. Sözlerimizde patavatsız insanın kendini açık sözlü sanması, anlatamıyorsun da cahile demiş. Evet, patavatsız insanın kendini açık sözlü sanması, anlatamıyorsun da cahile. Ve bizi edepsizler değil, edebimiz susturur diyor Mevlana, Celaleddin Rumi Hazretleri. Evet, edepsizler değil, edebimiz susturur. Susuyorsak edebimizden. Ve Hacı Bektaşi Veli rahmetullahi aleyhin güzel bir sözüyle bitirelim. Sessiz kalmak bir şey bilmediğin anlamına gelmez. Çok konuşmak da çok şey bildiğini göstermez. Bilmiyorsan sus, değil mi? Sessiz kalmak bir şey bilmediğin anlamına gelmez. Çok konuşmak da çok şey bildiğini göstermez diyor Hünkâr Hacı Bektaşi Veli rahmetullahi aleyh. Evet, şöyle bakalım dedim ya, Filistin'e yani Filistin şiirimiz olacak, Gazze eserimiz olacak ve Filistin'i, Gazze'yi unutmuyoruz. Kardeşlerimizi her zaman hatırlıyoruz, dualarımızda hatırlıyoruz, yardımlarımızda hatırlıyoruz, boykotta hatırlıyoruz. Boykotta kardeşlerimiz için hayat vardır. Onlara zulmeden, onlara soykırım uygulayan katiller için de kesinlikle ızdırap vardır. O yüzden boykotu hafife almayın arkadaşlar. Boykotu kesinlikle ihmal etmeyin arkadaşlar. Elinizden geldiğince boykot konusunda gerekli hassasiyeti gösterin. İnşallah haftaya programın arasında da dediğim gibi 10 Muharrem'de, Aşure gününde, Kerbela'nın yıl dönümünde sizlerle birlikte olacağız. O gün inşallah güzel naatlar okuruz, güzel şiirler okuruz, güzel eserler dinletiriz sizlere. Güzel bir şekilde yad ederiz o günü. Ve programın dediğim gibi artık Temmuz-Ağustos öncesi son programda sizlerle birlikte oluruz. Haftaya tekrar

Sizleri radyo başında, bilgisayar başında bulabilmek ümidiyle yanında hiçbir emanetin kaybolmadığı Rabbimize emanet ederek huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Hoşça kalın, dostça kalın, Allah'a emanet olun. Haftaya da gelmeyi, sevdiklerinizle birlikte gelmeyi unutmayın diyelim ve sözü Filistin'in şarkısına bırakalım.

Bizim burada bir evimiz vardı. Kapıları maviye boyanmış. Balkonunda sardunyalar açan. Bir sabah bir asker geldi ve dedi ki, burası artık bizim. O günden sonra sardunyalarımız sessizdir. Filistin bir hikayedir. Yarıda kalan bir hikaye. Şehirlerimiz artık yabancı dillerde anılır. Çocuklarımızın isimleri taşların gölgesinde kaybolur. Filistin, kırmızı toprakların rengidir. Gözyaşıyla sulanan ve kanla mühürlenen. Filistin'in şarkısı her taşın içinde yankılanır. Ve biz bu şarkıyı ezberledik. Burada doğduk, burada öleceğiz. Ve burada yeniden dirileceğiz. Ey dost, bir gün döneceğiz. Mavi kapıların arkasında sardunyalarımızla yeniden buluşacağız.

Vakti muhabbet. Programı hazırlayan ve sunan Mahmut Esat Er Yılmaz.

0: En güzel mısra, en güzel ses, en güzel ahenk ve sadece en güzel. Her şeyin en güzeli için sizleri her çarşamba saat 21'den itibaren gönül frekansınız Radyo Edep'te Vakti Muhabbet'e bekliyoruz.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
2: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
3: Şimdi reklamlar.
4: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star Mücevherat, ışıltının starı.
5: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
6: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
1: Radyo Hedef'i internetten de takip edebilirsiniz.
7: www.radyohedef.com.
1: Tıklayın.
8: Radyo Hedef.
9: Allah'ı, Resulünü ve onların gönül dostlarını anlatan bir program. İnsan, sevinci, hüznü, sevgiyi, muhabbeti yaşatan bir program. İnsan, sırrın, zühdün, aşkın menbaından. İnsan, hikmetin, devletin, saadetin pınarından. İnsan, murat, mürüvvet, namuşan. İnsan, toprak, et, kemik ve can. İnsan.
1: Kürşat Eren Bilge'nin hazırlayıp sunduğu İnsan programı Cuma hariç hafta içi her akşam 22'den itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
8: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları. Camiye doğru giderken

0: Allah'ım, kalbimi, lisanımı, kulağımı ve gözlerimi nurlandır. Arkamı, yani mazimi, önümü, yani geleceğimi, üzerimi, yani nimetlerimi, altımı, yani musibetlerimi nurlandır ve bana her halde nurlar ihsan eyle.
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

0: Kovulmuş şeytandan, yüceler yücesi olan Allah'a, onun kerim veçhine ve ezeli olan hükümranlığına sığınırım. Allah'a sonsuz hamdler, onun Resulü Muhammed'e ve Ehl-i Beytine salat ve selamlar olsun. Yüce Rabbim, günahlarımı affet ve bana rahmetinin kapılarını aç. Senin adınla gireceğim yere girdir beni.
1: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Ede.
2: İnsan. Programı hazırlayan ve sunan Kürşat Eren Bilge. Teknik yapım Halil Bekgi.

Bir insan denizi içerisinde Kabe'yi tavaf eden Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve onun etrafında pervane dönen ashabına kainatın efendisi tebessüm buketleri sunuyordu. Onun bir tebessümüne bütün malını, mülkünü ve hatta canını bile vermeye canı gönülden hazırdı sahabe-i kiram efendilerimiz. Evet, bu arada ya İkrime ne durumdaydı? Veda haccında İkrime'nin yüreğinin yağı erimiş bir şekilde muhabbet okyanusunun diplerine dalışa geçti. İkrime hayatı değişmişti. İkrime'nin hali ruhaniyeti değişmişti. Hac kafilesine büyük bir aşk ile katılmış, her fırsatta Efendimiz'e yakın olmanın çabası içerisine girdi. Efendimiz'i adım adım takip ederek o neyi, ne kadar ve nasıl yapıyorsa İkrime de onu o şekilde ve o kadar yapmaya çalışıyordu. Arafat'ta Efendimiz'in irat buyurdukları meşhur veda hutbesini büyük bir dikkatle dinlemiş,

harf harf, kelime kelime, cümle cümle ezberlemiş, o buyruklarla arınma yoluna girmişti. Sadece kendisi değil, yüz binleri aşkın sahabenin hepsi aynı aşk ve vecdin cezbesindeydiler. Fakat ne de olsa sayılı günlerdi. Ve sayılı günlerde çabuk geçiverdi işte. Yine ayrılık vakti geldi. Şimdiden buruk bir hasretin pençesine düştü İkrim'e. Karanlıktan aydınlığa öyle bir geçiş yapmıştı ki. Işığını Kur'an'dan sonra Peygamberimiz Efendimiz'den alıyordu. Yeryüzünde Müslüman olmadık benden başka kimse kalmasa bile yine Müslüman olup Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmam dediği günleri hatırlıyordu İkrim'e. Böyle demişti. Nasıl böyle bir karanlığa düştüğünü şimdi daha iyi anlıyordu. O gün İslam'a ve Efendimiz'e ne kadar düşman idiyse bugün de o düşmanlığının iki katı bir sevdalısı olmuştu. Yanıyordu İkrim'in içi. Onun için ağlıyordu. Gözyaşlarında kainatın efendisi vardı. İliklerine kadar muhabbetliydi. Öğrendiği her şeyi hayatına geçiriyordu İkrim'e. Yudum yudumdu, sanki bitmesin, bitmesinden korktuğu bir rüya gibiydi. Veda hacı yapılmış. Hepsinin içerisinde bir burukluk vardı, bir sıkıntı vardı. Niçin kainatın efendisi veda hacı yapmıştı? İkrim'in de hali ruhaniyeti bir başkaydı. Veda hutbesi diye meşhur olan hitabeyi kelime kelime tekrar ederek Efendimiz'i yaşamaya çalışıyordu İkrim'e. Bütün hissiyatıyla kopmak istemiyordu sanki ondan. Bir saniyesi bile geçsin istemiyordu. Onsuz geçsin istemezdi İkrim'e. O onu öylesine kuşatmıştı ki Allah Resulü'nün aşkı öylesine etrafını sarmıştı ki İkrim'e'nin aldığı her nefesin içerisinde kainatın efendisi vardı. Duygu yüklü kelimelerin arkasında gözünden dökülen her yaş damlasının içerisine kainatın efendisini oturtmuştu İkrim'e. Bir saniyesi bile geçsin istemiyordu. Onsuz, düşünemiyordu onsuz hiç ayrı kalmanın. O onu öylesine kuşatmıştı ki ondan bir parça olmuştu artık. Onunla bütünleşmişti. Kainatın efendisiyle birleşmişti artık. Onsuz kendini yok saymış. Onunla var olmanın sırrını ermenin hazretini ve hazzını yaşıyordu İkrim'e. Kainatın efendisinden ayrı olamazdı. Veda haccından sonra herkes memleketine dönmüştü. Aldıkları talimatı memleketine götürmüşler, halka anlatmanın derdine düşmüşlerdi. Böylece İslam'ın ışıkları bütün Arabistan yarımadasını aydınlatmıştı dostlar. Din kemale ermiş, Efendimiz Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin risalet vazifesini sona erdirmek üzere olduğu Müslümanlar arasında anlaşılmıştı. Yanmıştı içleri bir kere. İkrime Hazretleri Efendimiz Medine-i Münevvere'ye dönerken peşine takılmış, can atmıştı ardından. Onunla gitmek ve artık hep onunla beraber olmak istiyordu. Fakat Efendimiz cihana nur saçan bir tebessümle İkrime'ye yeni bir görev vermişti. Hevazin zekatlarını toplama memurluğu. Dünün İslam düşmanı bugün Müslümanların mallarına mutebet olmuştu. Hayır diyemezdi ki, seninle gelmek istiyorum ben diyemezdi ki artık. Buna ne kadar can attığını zaten biliniyordu. Can Efendimiz de biliyordu. Ve çıkmıştı yola İkrim'e. Peygamber Efendimiz'in hasretiyle yanıp kavuşarak yollara düşmüştü. Onun emriyle onun için gittiğini düşündükçe onun hissine erdiriyordu kendini. Onun memuruydu çünkü. O görevlendirmişti. Ona layık olmak için elinden geleni yapıyordu. Efendimiz'in hasretine olan muhabbetine dayanamadığı için almış olduğu zekat mallarıyla Medine'ye gitti. Efendimiz'in huzuruna öyle bir can attı ki orada bulunanlar bütün sahabiler gözyaşlarını tutamadılar. Böylece böylesi bir kucaklaşma sahnesi için kendilerini

0: içinden geçtiler adeta. Cehaletin karanlığından imanın aydınlığına öyle bir hicret etmişlerdi ki. Efendimizin mübarek dillerinden muhacir müjdesi almıştı. Görecek göz ve inanacak kalbi olan için İkrime ne kadar güzel bir örnekti. Hayatı öylesine canlı ve öylesine dolu dolu yaşıyordu ki, yıllardır kaybettiklerini birkaç dakika içerisinde kazanıyordu artık. Kısa bir süre ancak kalabildi Nur şehrinde. Bir süre içinde sürekli Efendimizin dizi dibine sokuluyor, hücre hücre okumaya, onu ezberlemeye ve onunla benzeşmeye çalışıyordu. Gönlü bu yoldu. Yolunu bulmuştu artık. Gönül yolunun şifrelerini çözmüştü artık İkrime. Böylece kurmuş olduğu gönül irtibatı ile hep onunla beraber yaşıyor ve onu kalbinde yaşatıyordu. Onunla beraberdi. Kainatın efendisiyle beraberdi artık. Nihayet görev yerine gitmesi emredildi. Efendimizden ayrılmanın acısını yüreğine gömerek son defa çıktı huzura. Huzurda huzur buldu. Çünkü o huzuru huzurda bilenlerdendi dostlar. Huzuru huzurla bilenlerdendi. Ve huzuru huzurda bulanlardandı. Efendimizin hayır dualarıyla ayrıldı huzurundan. Onu alıp sindirmişti içine İkrime. Atına binip yola koyulduğunda gönlü Nur şehrindeydi. Nur adamın yanında kalmıştı. Nurdan nurlanıp nuruyla nurlu giderken Kur'an tilavetiyle meşguldü yine. Kur'ansız bir dakikası bile geçmiyordu İkrime'nin. Kur'an-ı Kerim'e Kur'an ile yaklaşanlardandı. O Kur'an-ı Kerim'e yaklaşmak zannı ile araya başka şeylere sokup iyice uzaklaştıranlardan değildi. Dünyaya tamah kılanlardan değildi. Dünyalık malı mülkü bulduğu zaman Kur'an'ı arka tarafa... Kimileri Kur'an'ı daha iyi anlamak için bir sürü şeyler okurlardı. Niyetleri iyidir belki ama Kur'an'a bir türlü sıra getiremezlerdi. Dünyalıkları bulduğu zaman Kur'an'ı dolaplara hapsedip kitaplıklara saklayan ve kılıfların içine hapsedenlerden değildi. İkrime hayatını Kur'an'a göre tanzim ediyordu. Oysa İkrime Kur'an'a Kur'an ile yaklaşıyordu sürekli. Kur'an'a Kur'an gibi yükseliyordu. Bütün amacı Kur'an'la yükselmekti. Bunun için Kur'an'a yükselmek gerekiyordu. Kur'an'ı aşağı aşmakla çekmek değildi. Aşağı çekenlerin büyük bir kısmı yükseldiklerini zannederlerdi. Kur'an'ı indirmek aşağı çekmek değildi yükselmek. Bilakis Kur'an'ı yükseltmekti. Onun için İkrime görevinin başındaydı. İşte Allahu Ekber. İçinde buram buram Resulullah'ın aşkını taşıyordu İkrime. Baktığı her şeyde sanki Resulullah'ı görüyordu. Baktığı şeylerde kainatın efendisini hatırlıyordu. İçinde sinesinde Medine yanıyordu. Ciğerlerine çekmek istiyordu Medine'nin kokusunu. Ciğerlerine sindirmek istiyordu kainatın efendisinin kokusunu. Onun aşkıyla yanıyordu. Allahu Ekber. İşte pişmek ve om...
1: Değerli dinleyicilerimiz, vericilerimizle olan elektrik kesintisi hasebiyle birazcık programımızı ara vermek zorunda kaldık. Özür diliyoruz. Şimdi inşallah kaldığımız yerden vaktimizin yettiği süresince konuya adapte olmaya yine gayret gösterelim dostlar.

0: İkrime yine görevinin başındaydı. Zekat toplamaya devam ediyordu ve bu haseble de kainatın efendisinin gösterdiği yerlerde verdiği emir doğrultusunda yine zekat memurluğuna devam ediyordu. Yine yoruldu. Yine kainatın efendisinin verdiği görevi büyük bir güzel bir başarıyla yerine getirdi ve ondan sonra artık evine gelmişti. Eve geldiğinde karısı Ümmü Hakim'in sarsıla sarsıla ağladığını gördü. Ne olmuştu acaba? Niçin böylesine perişan bir şekilde ağlıyordu? Ümmü Hakim, öyle hafif bir kadın değildi ki o. Birçok erkekten daha da dirençliydi. Sabır ve metanetliydi. Kur'an okurken sık sık ağlayan kocasına bile şaşkın bakardı. Şimdi ne olmuştu böylesine feveran ediyordu acaba? İkrim'e irkilmişti. Hem o kadar ki kocasının eve geldiğini bile görmemişti. Oysa hiç böyle yapmazdı o. Evde olduğu sürece kocasını avluda karşılardı hep. Hem de temiz bir kıyafetle. Avluda yetişmezse hemen kapının önüne çıkar, hoş geldin efendim diye karşılardı. Güler yüzü onu içeri alırdı. Bütün hissiyatıyla kocasına yönelir, rahatlatmaya çalışırdı. Evde de bir hizmetçi gibi koşurdu. Allah'ın rızası kocanın rızasındadır diyerek gönlünü hoş ederdi. Bütün dertlerini en ince ayrıntılara kadar paylaşır, sevinciyle sevindirirdi ama hepsinin başında eve geldiğinde oturuyorsa kalkar, ayakta ise ona doğru yürür ve güler yüzle onu karşılardı. Şimdi ne olmuştu böyle? Hiçbir şeyin farkında değildi kadın. Yavaş adımlarla yaklaştı. Daldaki kuşu uçurmamak için özel itina gösteren adam esnasıyla ve edasıyla sessizce sokuldu İkrim'e. Kadının hala bir şeyden haberi yoktu. Hıçkırıklarına yol vermiş ve barış, sanki gözyaşlarının barajı patlamıştı. Ya Resulallah, ya Nebi Allah, ya Habib Allah, ya Seyyidel Mürselin, ya Resulallah diye ağladığını ancak iyice yaklaşınca fark etti. Birden beti benzi sarardı. Yoksa dedi İkrim'e, ürperdi. Tüyleri diken diken olmuştu. Peygamber Efendimiz'e bir şey mi oldu yoksa diye kalbi yerinden fırlayacakmış gibi oldu İkrim'enin. Ya Resulallah, ya Habiballah dedi. Ne oldu ya Ümmü Hakim? Ya Nebi Allah, ya Resulallah dedi. İkrim'e kesilmemişti. Cevap versene ya Ümmü Hakim, ne oldu? Efendimiz, Efendimiz diye hıçkırıklara boğuldu tekrar. Ne oldu Efendimiz'e? Efendimiz dedi, deli etme be, söylesene dedi, Efendimiz'e ne oldu? Efendimiz vefat etmiş. Allahu Ekber. Sanki bilmem kaç bin voltluk elektriğe çarpılmış gibi İkrim'e Allah dedi. Feryat ederek yere düştü. Öyle ki asırlık çınar yıkılmıştı sanki. Veya dağ, büyük bir dağ infilak etmiş, düşmüştü ovanın ta ortasına. Yere yığılıp sessiz soluğu kesilmişti İkrim'enin. İkrim'enin bu hale düştüğünü gören Ümmü Hakim kendi derdini bir yana koyup bütün gücüyle kocasına yöneldi. İkrim'e nefes almıyordu sanki. Savaşların yıldıramadığı, ok, kılıç ve mızrak yaralarından vücudunda sağlam yeri kalmayan, ölümün üzerine gülerek koşan adam sanki öylece yığılmıştı. Yerden kaldırmak bile mümkün değildi İkrim'i. Dışarıdan koşup oğlu ve komşularını çağırdı feryatla. Yetişin, kocam gidiyor, yetişin diye. Çığlığı duyanlar koşuşturuyorlardı. Ev ana baba gününe dönmüştü. Önce ne olduğunu sordular Ümmü Hakim'e. O da hıçkırıklarını tutamayarak, çalışarak ağladı. Gözyaşlarını gönlüne akıtarak cevap verdi. Efendimizin vefatını öğrenince Allah diye haykırdı ve koca İkrim'e yere düştü dedi. İkrim'e Efendimiz'i çok severdi öyle ya. Sevmek ne demek dedi. Vurgundu ona. Peki şimdi onsuz nasıl yaşayacak? Allah bilir dedi. Allah bilir. Yüzünü gözüne su serperek uyandırdılar sevdalıyı. Gözlerini açıp bön bön baktı önce.
1: şuursuz. Akla gitmişti sanki yerinden. Hiçbir şey fark etmiyordu İkrim'e. Etrafa boş boş bakıyordu. Bakışlarından hala kendine gelemediği anlaşılıyordu. Boş gözlerle taradı içeriği. Bu kadar insan ne arıyordu burada diye. Nasılsın ya İkrim'e dediler. Ses yok. Babacığım diye haykırdılar. Yine ses yok. Yine bağırdılar. İkrim'e kendine gel. Yine ses yok. Hiçbirine cevap verecek halde bulunamıyordu kendisi. Kendinde de yerde ne işi vardı böyle? Niye ıslanmıştı her tarafı? Ne istiyordu bu kadar insanlar böyle? Dediler, sesler geliyordu. İkrim'e, Allah aşkına bir şey söyle. İkrim'e yine Allah diye feryat etti ve yine yere düştü. Hep büyük bir korku ve endişe içinde üşüştüler üzerine. Oğlu ağlamaya başlamıştı. Ünlü hakim kendini zor tutuyordu. Tekrar su serpip kaldırarak oturttular bir kenara. Arkasına da mindere besleyip geçirdiler karşısına ve dediler ki, İyice misin ya İkrim'e? Önce boş gözlerle baktı içeridekilere İkrim'e. Sonra birden, efendim, peygamberim, sultanım diye feryada başladı. Yürekler dayanamazdı böyle bir ağlamanın içerisine. Artık hepsi ağlıyordu. Feryat ile ne yapacaklarını bilemiyorlardı. Peygamberim, efendim, sultanım dedi. Ya Resulallah. Ya Habiballah dedi İkrim'e. Ya Resulallah. Sensiz ne yaparız biz? Sensiz olmaz ya Resulallah. Sensiz nasıl yaşarız biz? Sensiz olamayız ya Resulallah dedi. Sensizlik ölümdür bize ya Resulallah. Artık kimseden saklayacak bir şey yoktu. Ağlayıp feryat etmekten içleri dışlarına çıktı. Ağlıyorlardı. Kainatın efendisi için ağlıyorlardı. İkrim'e kendini biraz zor toparladı. Ne zaman eline Kur'an-ı Kerim'i alsa ağlamaktan okuyamıyordu artık. Kur'ansız bir tek günü de geçmiyordu. Sürekli ağlama nöbetindeydi yani. Her harf, her kelime, her ayet, her sure bir başka hatırayı canlandırıyordu. Sanki yepyeni sevdalar, aşklar uyandırıyordu İkrim'in kalbinde. İkrim'e Kur'an ile bütünleşmişti. Efendimizin verdiği memuriyeti büyük bir incelikle yerine getiriyor. Onun vermiş olduğu görev olması dolayısıyla özene bözene kılık kırk yararcasına çalışıyordu. Kur'an sürekli elindeydi İkrim'in. At sırtında giderken, yaya yürürken, otururken, kalkarken, sahralarda, çöllerde, dağ başlarında, mescitlerde, evlerde, her yerde ve her zaman İkrim'in hayatı Kur'an ile geçiyordu. Efendimizin vefatından sonra daha da çok sarsılmıştı İkrim'e. Daha da çok sarıldı bundan sonra Kur'an-ı Kerim'e. Onunla ancak bu şekilde buluşuyordu. Çünkü yemek hazırladım, buyurmaz mısın denli, ses yok. Aman Allah'ım, sen yine ağlıyorsun İkrim'e. Bu kitap var ya Ümmü Hakim, sevgili karıcığım. Bu kitap var ya, ne olmuş bu kitaba ya İkrim'e? Rabbim bana gönderdi bunu. Daha önce de konuşmuştuk ya, hepimizin kitabıdır bu. Bize de gönderdi Rabbimiz. Öyle deme ya Ümmü Hakim, öyle deme. Neden dedi karısı. Kim en fazla neyi okuyorsa onun kitabı odur. İşte bu doğru dedi. İşte bu doğru İkrim'e. Ben de benim kitabım budur derken yalancı olmak istemiyorum Ümmü Hakim. Yalancı olur musun hiç? Her günün değil, her dakikan Kur'an'la geçiyor senin ya İkrim'e. Sen de öylesin ya Ümmü Hakim dedi. Neyse. Hadi dedi, sofrayı bekletmek olmaz. Hadi buyur bakalım. Besmele ile yemeğe oturduklarında kapı çalındı. Hayırdır inşallah diye ayağa kalktı Ümmü Hakim. Hemen sonra döndü. Kimmiş diye sordu. Bir garip adam ya efendi dedi. Ne istiyormuş dediğinde ihtiyaç sahibiymiş. Ne verirsek verelim duacı olacakmış. Aç mıymış acaba diye sordu. Bilmem dedi. Dur ben çıkıp öğreneyim dedi İkrim'e. Ve çıktı, kapı önünde garip bir şekilde oturmuş adama aç olup olmadığını sordu. Adam kızarıp başını eğince fazla üstelemedi. İçeri girerek biraz yemek ve biraz da giyecek şeyler verdiler adama. Hemen oracıkta yemeye başladı. Girip su da getirdi. Adamı doyurup yolcu ettikten sonra geri çoluk çocuğunu sofrada bekliyordu onu onların yanlarına geldi. Ne bekliyorsunuz siz yesenize dedi. Sensiz yer miyiz biz efendi dediler. Ben hakkımı verdim. Hadi siz yiyin dedi. Olur mu öyle şey? Hep beraber yiyelim. İyi kötü yetirmeye çalışırız dedi. Tekala dediler. Bir yandan yemek yerken bir yandan da olup bitenleri konuşuyorlardı. Fakat söz dönüp dolaşıp sürekli Peygamber Efendimiz'e geliyordu. Onunla olmak, onun devrinde yaşamak hayatların en güzeliydi. Ya ondan ayrılmak? O da acıların en büyüğü. Düşünebiliyor musun şimdi? Onsuz yaşıyoruz biz. Sahi nasıl yaşıyoruz onsuz? Hayat böyle kurulmuş ne yaparsın dedi. Onunla birlikte olduğum yerlerde şimdi onsuzum. Bunun acısı nasıl diner? Nasıl anlatılır ve nasıl anlaşılır bu ayrılığa? Bu ayrılığa dağlar dayanamaz dedi hanımına Kerime. Biz nasıl dayanalım? Hala anlamış değilim. Dağların dayanamayacağı ayrılığa ben nasıl dayanırım dedi. Hanımı hep aşağıdan alıyordu. Takdirin önüne geçilmez. Hepimiz öleceğiz. İnşallah cennet nasip olduğunda orada yine onunla birlikte olacağız ya İkrime dedi. Sen ümit dolusun ya Ümmü Hakim. Fakat ben ya dedi. Ne olmuş sana? Sende ne var ki? Ben verdiğim sözlerin üstünden gelmiş değilim dedi. Geliyorsun ya İkrime. Verdiğin sözleri bir bir zaten yerine getiriyorsun dedi. Getiriyorsun. Ona uzanan dilleri kopartmadıkça, ona düşmanlık besleyen yürekleri deşmedikçe, onun ortaya koyduğu sisteme hor bakanların kafalarını parçalamadıkça rahat yok bana dedi. Hanımı ona dedi ki o da olacak Allah-u Teala'nın izniyle. Yine kapı çalındı. Birdenbire baktılar, bu sefer oğlu çıktı dışarı. Hemen sonra koşarak geri döndü. Baba seni çağırıyorlar dedi. Kimmiş yavrum dedi İkrim'e. Baba Hazreti Ebu Bekir Efendimizin habercisi dedi. Halife Efendimizin habercisi mi diye birden yerinden fırladı. Aceleyle dışarı koşup haberciyi içeri aldı. Haberciye nasıl hizmet edeceğini, nasıl izzet ve ikrama boğacağını bilemedi. Bu haberci Peygamber Efendimizin habercisiydi. Karşısında ayakta duruyordu. Ellerini edeple önüne bağlamış, habercinin emirlerini bekliyordu. İkrim'in hassasiyetini bilen habercinin gözleri doldu. Daha fazla dayanamayarak İkrim'e sarılarak ağlamaya başladı. Ağlaya ağlaya haberi verdi. Peygamberimizin böyle dedi. O arada ya Resulallah diye feryat ile sözünü kesti İkrim'e. Peygamberimizin habercisi, halifesi Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'ın mürtetler olduğu ordu düzenliyor. Mürtetlerin üzerine ordu düzenliyor. Şu ana kadar 9 birlik oluştu. Seni de yeni oluşturulacak birliğin başında mürtetlere karşı savaşmak için Medine-i Münevvere'ye çağırıyor Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh dedi. İkrimenin kalbi dışına çıktı. Peygamber Efendimizin halifesinin emri başım üstüne dedi. Hemen yola düşerim diye. O kadar acele etme dedi. Birkaç yere daha uğradıktan sonra beraber Medine'ye döneriz. Siz nasıl emredersiniz dedi. Emir ne demekti İkrim'e? Emir ne kelime dedi. Siz Peygamber Efendimizin habercisiydiniz. Ondan bir parça, bir hatırasınız bize dedi. Ağlatma beni Allah aşkına dedi. Onun için ağlamak da ibadettir dedi İkrim'e. Onun için ağlamak da ibadettir. Onu çok seviyordun değil mi dedi. Haberci, Bu da sorulur mu efendim dedi. Bu da sorulur mu hiç? Onsuzluk canıma yetti dedi. Ağladı yine. Nihayet Medine'nin yoluna koyulmuşlardı. Bir an önce o nurlu şehre varmak, Resulullah Efendimizin kabrine yüz sürmek için sabırsızlanıyorlardı. Biri görse yarışta sanılırdı sanki onları. Küfür üzerine Yemen'e kaçıp iman ederek sahabe saflarında yerini almak için Ümmü Hakim'le beraber Mekke'ye nasıl dönmüşse, şimdi de küfür ve mürtetlerle savaşmak için Medine yoluna düşmüş ve yarışırcasına yürüyordu. Bir yandan da yol alıyor, bir yandan da sensizlik canıma yetti ya Resulallah. Resulallah diye gözyaşları döküyordu. İkrime büyük bir sıkıntının içerisindeydi. Ağlıyordu. Hem de ne ağlama. Allahu Ekber.

ve savaşın içerisine girdi. Konumuz ilerliyor dostlar, fakat vaktimiz az olduğu için kısa bir şekilde toparlamak zorundayım affınıza sığınarak. Savaş muazzam derecede hızla geçti. Hem de çok sıkıntılı bir şekilde. Öyle bir savaştı ki bu. Allahu Ekber. Yermük Savaşı'nda bilanço düşman tarafında 50 bin ölü, Müslümanlarda 3 bin şehit ve binlerce yaralı. Allahu Ekber. Üst üste yapılan ölümcül taarruzlar neticesinde düşman bozguna uğrayınca dostlar, Müslümanlar da son bir gayretle bütün güçlerini kuşanmışlar, tek bir sesleriyle yüklenmişlerdi. Bozguna uğrayan düşman ne yapacağını bilemez bir haldeydi. Bu esnada yara bere içinde her tarafından oluk oluk kan akan İkrime'nin birden yere yığıldığını gören Halid bin Velid atından atlayarak İkrime'nin yanına koştu. İkrime, neden böyle yaktın dedi. Ne oldu, niye böyle yaptın İkrime? İkrime dedi ki, Müslümanım, muhacirim, mücahidim. Ancak bunu dedi bitkin haliyle. Çünkü her tarafından oluk oluk kan akıyordu İkrime'nin. Biçmişlerdi sanki vücudunu, delik deşik. Elbette İkrime, elbette. Müslümansın, muhacirsin, mücahitsin ya İkrime dedi. Allahu Ekber. Allah ve Resulüne söz vermiştim Halid. Böyle diyebildi. Kendini yorma kardeşim dedi. Sözünü fazlasıyla yerine getirdin işte. İkrime Atike feryat ile, Atike feryat ile, Atike feryat ile, Atike feryat ile. Ümmü Halim geliyordu oraya, karısı Ümmü Hakim. Bir yandan da oğlu Amr'a.

Ekrem Atike feryat ile Atike feryat ile Atike feryat ile Atike feryat ile Ümmü Halim geliyordu oraya, karısı Ümmü Hakim. Bir yandan da oğlu Amr'a omuz vermiş, sürüye sürüye onu getiriyor. Amr İkrimen'in oğluydu, mücahit bir çocuktu o da. Şimdi baba oğul yan yana kanlar içinde birbirlerine bakıyorlardı. Sözün kutlu olsun İkrim'e. Allah ve Resulüne verdiğin sözü yerine getirmen kutlu olsun diye hıçkırarak ağladı Ümmü Hakim. Sen de yaralısın galiba Ümmü Hakim diye inledi İkrim'e. İkrim'e dedi ki, savaş bu efendi, elbet yaralanacağız. Ama benim yaralarım ağır değil, merak etme sen. Bu arada Halit, İkrim'e ile oğlu Amr'ın başlarına birer dizini aldı. Hem gözyaşları ile yaralarını tımar ediyor, hem de kanlarını temizlemeye çalışıyorlardı. Ümmü Hakim de karşısına oturunca daha fazla dayanamadı koca komutan Halit bin Velid. Ne mutlu size İkrim'e, ne mutlu size İkrim'i ailesi. Baba oğul ağır yaralı, anne de yaralı. Allah yolunda bütün aile yara bere içinde yere serilmiş. Ne mutlu size. Halit dedi, söyle Allah aşkına şehadet mi? Allah bilir ama görünen şehadettir İkrim'e dedi. Rabbime hamdolsun ki bana da şehadeti nasip etti. Bak oğlumun konuşacak hali bile yok. Amr yolcudur İkrim'e. Birazdan melekler gelip alacaklar onu dedi. Ne mutlu bana ki şehit babası oluyorum dedi İkrim'e. Ya ben diye hıçkırdı Ümmü Hakim. Evin kadını ve Amr'ın annesi. Ya ben de şehit karısı ve şehit anası oluyorum. İkrim'e diye ağladı Halit. Ben sensiz nasıl giderim? Ölüm kalım savaşlarına İkrim'e. Ben sensiz nasıl savaşırım dedi. İkrim'e, biz eski arkadaşız değil mi ya Halit dedi. Elbet biz eski arkadaşız ama sana Mekke fethi esnasında karşı çıkmıştım. Bırak şimdi bunları İkrim'e, yorumla kendini. Orduya bir şeyler oluyor Halit. Fırla artık. Yine bağıran Ümmü Hakim birbirine giren askere endişeyle bakmaya başladı. İkrim'e, can dostum, silah arkadaşım benim. Döneceğim İkrim'e. Şu küffarın işini tümüyle bitirip döneceğim inşallah yanına dedi. İkrim'e ve Amr yaralı üzerlerine yara bere kan demeden sarılarak yıldırım gibi yerinden fırladı ve atına bindi. Allahu Ekber dedi Halit bin Velid. Tekbir aldı ve yer gök inledi. Düşmanla iç içe girmiş İslam askerleri ondan daha bir şekilde, gür şekilde cevap verdiler. Allahu Ekber sesleri her yeri çınlatıyordu. Her nefer yeni bir solukla, yeni bir şehadet aşkıyla yürüdü düşman üzerine. Bütünüyle erişeceğini anlayan düşman ve yenileceğini anlayan düşman can korkusuyla öyle bir dağılıp kaçmaya başladı ki kendi süvarileri, kendi piyadeleri ezip geçmişlerdi. Kaçmasınlar diye demir bukağlara birbirlerini bağlayan düşman askerleri kendi süvarilerinin ayakları altında kalmışlardı. Ebu Huzeyfe düşmanı tamamen püskürdüğünü görünce kılıcını atıp su kırbasını kaparak yaralıların yanına daldı. Mümkün mertebe her birine su yetiştirmeye gayret içindeydi Ebu Huzeyfe. İşte dostlar, buraya şimdi çok dikkat edin. İşte Müslümanın samimiyeti burada ortaya çıkacak.

Ebu Huzeyfe hemen kırbasını aldı ve yaralı olara doğru direkt koşarak son anlarında hayati önem taşıyan bir damla suyu yetiştirmeye çalışıyordu. Şehitler arasında yaralıları ararken "Su, su" diye inleyen bir ses işitti. Hemen sesten yana döndü. Bir de ne görsün ki? O bağıran Ebu Osman İkrim'e.

Allahu Ekber. Yere boylu boyunca yığılmış Hazreti İkrim'e su diye inliyordu. Yaralı ve ölülere basmamaya çalışarak İkrim'in yanına yaklaştı. Suyun geldiğini gören İkrim'e son bir gayretle su kırbasına uzandı. Tam içmek üzereyken dudakları çatlamış, içi yanıyordu İkrim'in. Tam içmek üzereyken bir başka taraftan su diye inleyen birinin sesini duyunca, tam suya kavuşmuş iken çatlayıp kavrulmuş dudaklarını kapadı. Artık konuşacak hali de kalmamıştı. Sadece su diye inleyen tarafı işaret ediyordu. Sen bir yudum iç, ben ona da götürürüm dedi Huzeyfe'ye. Huzeyfe ama dedi ki fakat İkrim'e. İkrim'e dudaklarını kilitledi. Ona götür diye ısrar etti. Huzeyfe de ona da götüreceğim. Sen bir yudum iç hele diye ne kadar dil döktüyse İkrim'e dinlemedi onu. Ona diye işaret ediyordu. Bitkince ona götür ya Huzeyfe. Çaresiz kalan Huzeyfe su diye inleyen diğer yaralığa koştu. Akrabası Hazreti Haris idi. Su diye inleyen o da hasretten kuruyup çatlamış dudaklarıyla tam suya kavuşacağı sırada bir başka taraftan su diye inleme sesi duydu yine. Sesi duyan Haris kapattı. O da kavrulup çatlamış dudaklarını. İç hadi iç Haris diye Huzeyfe zorladı. Huzeyfe öyle dedikçe Haris ona götür diyebildi ve bitkince haydi sen ona götür, sen iç dedi, ona da götüreceğim dedi Huzeyfe. Haris dedi ki hayır, ona da götür, iç be kardeşim, bir yudum olsun iç diye işaret ettiyse de Hazreti Haris öyle biraz sabret, öyleyse biraz sabret, ona hemen içirip yine döreceğim demek zorunda kaldı. Su diye inleyen üçüncü yaralının yanına koştu. Onun da Hazreti İyaş olduğunu gördü. Artık son nefeslerini yaşayan Hazreti İyaş suya doğru uzandı ama birdenbire düşüverdi başı. Bir yudum olsun içememişti suyu ama gülümsüyordu. Şehadetin şerbetini içmiş gülümsüyordu. Ağlamaya başlayan Huzeyfe, Haris'e yetişeyim bari dedi. Hemen ona götüreyim. Fakat geç kaldığını esefle görmüştü. Çünkü Hazreti Haris'e de gülümseyerek kanat çırpıp gitmişti meleklerle beraber. Onun yanında da Hazreti İkrim'e doğru koşuşturdu. Su kurbasını hemen içmesi için hazırladı. Ancak uzattı. Allahu Ekber. Hazreti İkrim'in aynı gülümsemeyle uçtuğunu gördü. Allahu Ekber. İkrim'e de gitmişti. Suyu içip madden gideremediler susuzluklarını fakat şehadet şerbetiyle susuzluklarını ebediyen gidermeyi tercih ettiler. Ölürken bile kardeşlerini kendi nefislerine tercih etmişlerdi. Ölürken bile alevli dudaklarını sabırla çatlatıp suyu bir diğerine işaret etmişlerdi. Ölürken bile kırbadaki su hiç eksilmemişti. Kevser'e koşmuştu artık onlar. Kırbadaki su ile avlanacak değillerdi ki artık. Onlar kainatın efendisinin vereceği Kevser havuzundan kana kana içeceklerdi. Kuruyan dudakları onların nişanesi olmuştu. Allahu Ekber. Artık kendilerini tutacak halleri kalmamıştı. İkrim'e hazretlerinin üzerine kapanarak öyle bir ağladı ki. Fakat duyduğu ses ile kendine geldi. Hemen yanında sessiz gözyaşı döken Ümmü Hakim'in anlamlı ağıt yüreğini öyle dağlamıştı ki bu manzara kendini tutacak gibi değildi. Ümmü Hakim hanımı diyordu ki, İkrim'e, gurbetin acısını bugün bitirdin. Sevgilin, can dostun, hoş geldin diyecek sana. Yolu Kevser'e olan ne ağıt ne de mersiye ister ama gel gör ki ben gelemedim seninle. Benden de selam götür Peygamber Efendimiz'e ya İkrim'e dedi. Ağlıyordu Ümmü Hakim. Hem de öyle ağlıyordu ki. Şehide böyle mi ağlanır dedi Huzeyfe. Ümmü Hakim sen misin? Benim ya. Ne yapıyorsun orada? Oğlum Amr ile vedalaşıyorum. Anlamadım dedi. Oğlumla vedalaşıyorum dedim. Bunun anlaşılmayacak nesi var? Vedalaşıyor musun diye tekrar sorarak yaklaştı. Fakat yüzü, gözü her tarafından toz topraklarla beraber kan revan içinde kalmış olarak gördü. Sen de yaralı.

Kalsın ümmü hakim diyebildi endişeyle. Savaş dayası Huzeyfe, yaralanacağız tabii ki. Dur dedi. Dur amına su vereyim diye atıldı, bu sefer de hayır diye cevap verdi ümmü hakim. Kırbadaki suyu içmez artık benim oğlum. Neden? Kevser'e koşan adam kırbadaki suyu neylesin Huzeyfe? Aman Allah'ım dedi. O da mı? Bu da ya. Bak ne de güzel gülümsüyor, öyle değil mi Huzeyfe? Ümmü Hakim diye tekrar ağlamaya başladı Huzeyfe. Sus diye ikaz etti Ümmü Hakim. Ağlayıp sızlanarak şehitlerimi rahatsız etme. Ne diyeceğimi bilemiyorum Ümmü Hakim dedi. Allah mübarek etsin. Hem şehit karısı hem de şehit anası oldun. Kendini daha fazla tutamayan Huzeyfe su kırbasını atıp şehadet, şehitler, can şehitler, zafer ya can şehitler diye hıçkırarak ağlamaya başladı. Bedenini sarsarak. Allahu Ekber.

0: Kürşat Eren Bilge'nin hazırlayıp sunduğu İnsan programı sona erdi.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
2: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
3: Şimdi reklamlar.
4: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
5: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
6: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
7: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
8: Radyo Hedef.
9: Allah Resulü bir hadisi şeriflerinde, cennet bahçelerine uğradığınızda oralardan istifade ediniz buyurdu. Orada bulunan sahabeler, ey Allah'ın Resulü, cennet bahçeleri nerelerdir diye sordular. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın adının anıldığı mescitler ve ilim meclisleridir buyurdu.
10: Radyonuz Hedef sizleri Buhari sohbetlerine davet ediyor.
11: Yardımcı Doçent Doktor Halil İbrahim Kutlay'ın hazırlayıp sunduğu Buhari Şerif sohbetleri Cuma hariç her akşam 23'te 91.8 Hedef Radyo'da.
12: Radyo Hedef FM 91.8.

91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef. Buhari-i Şerif Sohbetleri. Yardımcı Doçent Doktor Halil İbrahim Kutlay.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم ارزقنا فقها في الدين وسعة في الرزق وصحة في الأبدان اللهم حبب إلينا الإيمان والعلم والطاعة وزينها في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والجهل والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم اجعلنا من أهل الإيمان والعلم والتقى والصلاح حقا اللهم اجعلنا من العلماء العاملين بكتابك وسنة نبيك الكريم اللهم اجعلنا من المخلصين لوجهك الكريم اللهم اجعلنا من المجاهدين في سبيلك اللهم اجعلنا من المقبولين لديك يا رب العالمين وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم لله تعالى الفاتحة. Değerli kardeşlerim, yine bir Sahih-i Buhari seminerindeyiz. Kitab-ı Teheccüd bölümünde Bâb-u men nâme evvelel-leyli ve ahye âhirehu. Gecenin ilk saatlerini uykuyla geçirip son saatlerini ihya eden kimse. Efendim, bu kelimeyi duyarsınız. Bu bir Kur'ani tabirdir ve aynı zamanda nebevi bir ifadedir. İhya etmek. Geceyi ihya etmek demek, geceyi değerlendirmek demektir. Geceyi canlı tutmak demektir. Geceyi diriltmek demektir. Ahya, diriltti. Geceye hayat hakkı vermek demektir. İhya demek, yani geceyi ibadetle, taatle, bereketle geçirmek demektir. Evet, yine kitabımızda gecenin uyku vakti olduğu beyan edilir. Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz geceleri uyumuştur ama gecenin bir kısmını da ibadetle geçirmiştir. Vekale Selmanu li Ebi Derda radıyallahu an radıyallahu anhuma. Allah her ikisinden razı olsun. Nem, uyu dedi. Felemma kâne min âhiril leyli kâle kum. Gecenin son saatleri gelince kalk dedi. Kâle Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem sadaka Selman. Peygamberimiz de Selman doğru söyledi buyurdu. Şimdi bu hadis-i şerif muallak bir hadis-i şerif. Burada İmam Buhari bab başlığında zaman zaman böyle muallak hadisleri nakleder. Ne demek muallak hadis? Herhangi bir senet, herhangi bir ravi zinciri söz edilmeksizin nakledilen hadis-i şeriflerdir. Ama vakale Selmanu şeklinde kesin bir ifade, malum sigayla bir ifade kullanıldığında İmam Buhari'ye göre bu hadis-i şerif sahihtir demektir. Bu ve benzeri muallak hadisleri Hafız İbni Hacer el-Askalani Et-Taglik fit-Talik isimli 6 ciltlik eserinde tek tek incelemiştir. Ve bu çeşit senetsiz nakledilen hadis-i şeriflerin hepsinin senedinin bulunduğunu ve senetlerinin de sahih olduğunu ifade buyurmuştur. Yani İmam Buhari başlıkta naklettiği hadis-i şerifi bile

en sahih ifadelerden seçmektedir. Olay şu, Selman el-Farisi ile Ebu Derda'yı Peygamberimiz kardeş olarak ilan etti. Bildiğiniz gibi hicretin ilk yılında Medine-i Münevvere'de Mekke'den gelen muhacirlerle Medineli Ansar kardeş ilan edildiler. Bu kardeşlik sözleşmesine 90 kişi katılmıştı. Aslında kardeşlik sözleşmesi önce Medine'de değil, Medine'den önce Mekke'de de kardeşlik sözleşmesi yapılmıştı. Ama Mekke'de Mekkeliler ile Kureyşlilerle azatlı köleler, düşünebiliyor musunuz? Köleler, düne kadar kimsenin değer vermediği insanlarla Mekke'nin asilzadeleri, Kureyş demek Mekke'nin asilzadeleri, en asil insanlarıyla köleler kardeş ilan edilir. İslam'ın büyüklüğü bu. Kapıcıyla, hizmetçiyle, temizlikçiyle, müstahdemle, yani kimsenin değer vermediği insanlarla siz samimi bir diyalog kurabiliyorsanız, işte sünnet-i seniyeyi anlamışsınızdır demektir. Evet, önce Mekke'de bir sözleşme imzalandı. Mekkeli, Kureyşli, yani Müslümanlar arasında tabii, Müslümanlarla azatlı Müslüman köleler arasında, yani Bilal-i Habeşi ile mesela bir başka Müslüman kardeş ilan ediliyor. Ammar, Yasir, Suheyb ve diğerleri. Ve Medine-i Münevvere'de yine kardeşlik sözleşmesi yapıldı. Peygamberimiz de Hazreti Ali'yi sen benim kardeşimsin dedi. Sen benim dünya ahiret kardeşimsin. Hazreti Ali radıyallahu anh için bu da elbette çok yüksek bir makam. Selman ile Ebu Derda kardeş oldular. Şimdi kardeş olunca zaman zaman birbirlerine misafir oluyorlardı. Selman geldi Ebu Derda'nın evine, bir baktı ki Ebu Derda evine, ocağına hiç önem vermiyor. Ne eşine, ne çocuklarına. Hiç perişan bir vaziyet var. Geceleyin şöyle yarım saat uyudu, uyumadı. Hemen gece ibadetine kalktı. Ebu Derda, Selman dedi, yat bakalım dedi. Nem, yat. Beraber kalkacağız. Biraz daha yattı, hemen kalktı. Yat dedi, devam. Kalkma saati henüz gelmedi. O kalktıkça Selman yat diyordu. Selman-ı Farisi gece yarısı geçtikten sonra Ebu Derda'yı uyandırdı. Zaten çok hafif bir uykusu vardı. Hemen şimdi dedi, gece namazını beraber kaldıracağım. Ve şöyle buyurdu. İnne li nefsike aleyke hakkan ve inne li ehlike aleyke hakkan ve inne li zevcike aleyke hakkan ve inne li aynike aleyke hakkan. Senin nefsinin senin üzerinde hakkı vardır. Eşinin senin üzerinde hakkı vardır. Gözünün senin üzerinde hakkı vardır. Ailenin senin üzerinde hakkı vardır. فَاَعْطِ كُلَّ ذ۪ي حَقِّنْ حَقَّهُ. Her hak sahibine hakkını vereceksin. Dengeli, planlı, programlı, uyumlu, ılımlı, istikrarlı bir hayat. Sabah oldu, Ebu Derda şikayet etti. Ya Resulallah dedi, bu Selman kardeşim bana misafir oldu. Ya bu misafir haddini bilmiyor, benim ibadetime engel oldu. Peygamber Efendimiz anlatın bakalım nasıl oldu, şöyle şöyle oldu. Ne buyurdu Peygamberimiz? Sadaka Selma. İki kelimelik hadis-i şeriflerden biri. Hani İmam Ali Yülkari iki kelimelik hadis-i şerifleri toplamış. 40 hadis-i şerif ezberleyen bir rivayete göre Hasan li gayrihi derecesindeki bir rivayete göre alimler arasında haşrolunacak. 40 hadis. Ya ben ezberleyemiyorum diyor adam. Bu hadisler uzun. Peki iki kelimelik hadisleri seçmiş, takdim ediyor. İşte size iki kelimelik hadis. Sadaka Selman. O kadar. Hadis bu kadar. İki kelimelik hadis. Selman doğru söyledi. Hadis-i şerif bu kadar. Olay uzun. Ama hadis-i şerif iki kelime. Sadaka doğru söyledi. Selman doğru söyledi. Böyle 40 tane hadis-i şerif ezberlediğiniz zaman kıyamet gününde alimler arasında haşrolunacağız. Ne gibi? El ay

Aynu hakkun. Göz değmesi, nazar haktır. El harbu hud'atun. Savaş hiledir. Eddinu en nasihatü. Din, Müslüman kardeşlerimiz için daima Müslüman kardeşlerimizin iyiliğini istemektir. Din nasihattir. Ve böyle iki kelimelik birçok hadis verir. El eymene fel eymen. Sağdan sağa devam edin. Sağdan başlayıp sağa devam edin. El akrabe fel akrab. En yakın akrabadan başlayın. Hizmete, ikrama, ziyarete, değer vermeye, yardım etmeye, borç vermeye kimden başlayın? El akrab. En yakın akrab. El akrabe fel akrabe. Sonra ondan sonraki diğer yakın akrabalar derecesine göre. En yakın akraba kimdir? Annemiz, babamız. Derecesine göre böyle devam edin. İki kelimelik hadis-i şeriflerden biri nedir? Sadaka Selman. Efendim bu meclisimizde, bu hadis-i şerif seminerimizde hatıramız bu olsun. Sadaka Selman. Ne demek bu? Selman en dengeli, en istikrarlı, en itidalli, en ılımlı, en doğru orta yolu tarif etmiştir. Müslüman hem uyuyacak hem gece namazına kalkacak. Sahabe-i kiram Medine-i Münevvere'de her gece Kur'an-ı Kerim okuyordu. Nasıl? Gece namazında ayakta Kur'an-ı Kerim'le günlerini, gecelerini geçiriyordu. Medine-i Münevvere'ye aleyhissalatü vesselam Efendimiz zamanında giren sanki arı uğultusu gibi her evden Kur'an-ı Kerim seslerinin geldiğini duyarlardı. Gündüzleri oruçtu, geceleri Kur'an'lı ve namazlı idiler. Rabbim şefaatlerine nail eylesin. Onlar gibi yapamıyoruz ama onları seviyoruz. Sahabe-i kiramı ayırmadan sevebilmek. Hani ehli şia ne diyor? Seçilmiş ashabına. Ne diyor? Vessalatu vesselamu ala rasulillahi ve ala alihi ve ashabihil mujtebin. Seçilmiş, seçkin olan. Yani ashabının tamamına salatü selam etmiyorlar. Bazı ashabına salatü selam ediyorlar. Evet, Selman İran asıllıydı. Selmanu minna ehlel beyt. Hadisi şerifi de rivayet edilmektedir. Selman bizdendir, aile halkımızdandır. En yakın, ehli beyttendir. En yakın. İranlı en yakın oluyor ama Ebu Leheb peygamberimizin amcası tebbet yeda Ebi Leheb'in ve tebbe. Ebu Leheb'in iki eli kurusun, helak olsun ayetiyle kıyamete kadar o zalim, o peygamber efendimize hakaret eden, işkence etmek isteyen o İslam düşmanı kıyamete kadar bulak. Peki Ebu Leheb'in ismi Ebu Leheb mi? Hayır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Leheb ismini verdi. Ebu Leheb demek alevli demek, ateş babası demek. Cehennemlik demek Ebu Leheb. Ebu Leheb'in ismi de Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Efendimiz tarafından, daha doğrusu Cenab-ı Hakk'ın ilhamıyla, vahiyle Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Efendimiz tarafından verilmiştir. İslam'ın her emrinde itidal vardı. Kul ya ehlel kitabi la teglu fi dinikum. De ki ey Habibim, ey ehli kitap, ey Hristiyanlar, ey Yahudiler, dininizde aşırı gitmeyin. İslam'da aşırılık yok, terör yok, şiddet yok, şirret yok, nefret yok, buğuz yok. İslam'da muhabbet var, meveddet var, rahmet var, şefkat var. İslam'da küfre karşı, nifaka karşı, zulme karşı elbette karşı koyma var. Ama bunu yaparken de insanların gönüllerini kazanma, İslam'ı sevdirme, İslam'a davet etme duygusu. Evet. Burada İmam Buhari bu hadisi şerife işaret etmiş. Tabii bir başka yerde bu hadisi şerifi zikredecektir. Haddeten Ebu'l-Velid kal haddeten Şube ve haddeten Süleyman kal haddeten Şube
An Ebi İshak, An İl Esve.

dedi. Kale seeltu Aişete radiyallahu anha. Esvet Hazreti Ayşe'nin azatlı kölesidir. Ben diyor Hazreti Ayşe validemize sordum. El Esvet İbni Yezid. Evet. El Esvet siyah demek. Adamın ismi siyah. Evet. Hazreti Ayşe validemize sordum. Keyfe kâne salatun nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem billahi. Ya bu peygamberdir, biz onun gibi yapamayız falan demiyor. Peygamberimizin gece namazı nasıldı? Gece ibadeti. Kâlet şöyle buyurdu. Kâne yenâmu evvelehu. Gecenin ilk saatlerinde uyurdu. Gecenin ilk saatleri, bugün tıp otoriteleri deniyor ki sağlığımız için, gözümüz için, aklımız için, vücudumuz için en faydalı saatler ilk saatler. Biz ilk saatleri kaybediyoruz. Gecenin ilk saatlerini uykuyla geçirmiyoruz. Sonra gece yarısından sonra yatıyoruz. O en bereketli, bizim için en faydalı, en verimli saatleri kaybediyoruz. Bütün doktorlara sorabilirsiniz bu konuda. Doktorların, tıp otoritelerinin ittifakı vardır. Gecenin ilk saatleri insan için en bereketli, en verimli saatler. Gecenin ilk saatlerinde uyurdu. Yatsı namazından sonra toplantı mekruhtur, biliyor musunuz? Yatsı namazından sonra toplantı mekruh. İlim meclisi hariç, zikir meclisi hariç, Kur'an meclisi hariç, misafirle beraber geçirdiğimiz dakikalar hariç, ziyaret için komşumuz, yakınımız, akrabamız, hısmımız, ziyaret saati hariç, yani peki hangisi mekruh? Lüzumsuz, bereketsiz, laubali, kahvehanede ve böyle faydasız şeylerle meşgul olduğumuz toplantılar mekruhtur. Eğer dinimiz, dünyamız, ahiretimiz, geleceğimiz için faydalıysa bu her zaman caizdir. Buna hiçbir engel yok. Ama faydasız, verimsiz, bereketsiz gece toplantıları mekruh. Evet. Gecenin ilk saatlerinde uyurdu. Ve yekum ahirehu, son saatlerinde gecenin kalkardı. Feyusalli, namaz kılardı. Sümme yercu ila firashi, sonra yatağına tekrar dönerdi. Ve iza ezzenel muezzinu vesebe, müezzin ezan okuyunca adeta sıçrayarak kalkardı. Fe in kana bihi hacetun yigtesele, bir ihtiyacı varsa, gusletmesi gerekiyorsa guslederdi. Ve illa, aksi takdirde tevadda ve haraca, abdest alıp namaza çıkardı. Yani az önce ifade ettiğimiz gibi gecenin ilk saatleri uykuyla, orta saatleri namazda, sonra gecenin sonlarına doğru tekrar hafif bir uyku, ondan sonra sabah namazına kalkardı aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Hayatı son derece planlı, son derece programlıydı sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Bâb-ı kıyâmin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem billeyli fî ramadâne ve gayrihi. Aleyhissalâtu vesselâm Efendimizin Ramazan'da ve Ramazan dışında gece ibadeti. Haddeten Abdullah ibn Yusuf'a kâle akbareni Malik an Sa'id ibn Ebi Sa'idin el-Makburiyyi an Ebi Selemet ibn Abdirrahman ennehu akbarahu ennehu se'ele Aişete radiyallahu anha. Hazreti Ayşe validemizin, evet, Ebu Seleme İbn Abdurrahman İbn Avf Hazreti Ayşe validemize soruyor. Keyfe kânet salatu Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimizin gece namazı nasıldı? Fî ramadâne, Ramazan'da. Fekalet annemiz Hazreti Ayşe validemiz şöyle cevap verdiler. Mâ kâne Resulullahi sallallahu aleyhi ve selleme yezidu fi ramadan ve la fi gayrihi ala 11 rek'aten. Ramazanda ve Ramazan dışında geceleri 11 rekattan fazla kılmazdı. Yusalli erban, dikkat edin nasıl 11 rekat, iyi dikkat edin, 4 rekat kılardı. Fela tesel an husnihinne ve tulihinne,
güzel.

güzelliğini ve uzunluğunu sorma. Fela tesel, sorma. An husnihinne, güzelliğini ve tulihinne, uzunluğunu sorma. Öyle dört rekat. Sümme yusalli erbaan, sonra dört rekat daha kılardı. Fela tesel. Aynı manada. An husnihinne ve tulihinne. Bu dört rekatın da uzunluğunu ve güzelliğini sorma. Sümme yusalli selasen, sonra üç rekat kılardı. Kıldığı üç rekat nedir en son? Vitir namaz. Fekultu ya Resulallah etenamu kable en tutira. Ya Resulallah, vitir namazını kılmadan uyuyacak mısın derdim. Fekale ya Aişe in ayneyye tenaman ve la yenamu kalbi. Benim gözlerim uyur ama kalbim uyumaz. Yani aleyhissalatü vesselam Efendimiz bu namazdan sonra da bazen sünneti kıldıktan sonra biraz uyurdu. Abdest tazelemezdi. Çünkü peygamberlerin kalpleri daima uyanıktır. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'i kimse uyandırmazdı. Müezzin sadece ya Resulallah derdi uyanırdı. Kalp uyanık, sürekli uyanık. Gözler uyuyordu aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Evet. Dolayısıyla yani bu vitirden önce uyuduğu da vakidir. Vitirden sonra iki rekat sabah namazının sünnetini kılıp uyuduğu da vakidir. Uzun uzun ama son derece tatlı. Nasıl tatlı? Cennet ayetlerini okuyunca Allahümme inni es'elükel. Ya Rabbi senden cenneti istiyorum. Arada dua da var. Cehennem ayetini okuyunca ya Rabbi İnni auzu bike minen nar. Cehennemden sana sığınıyorum der, devam eder. Yani ayetleri tefsiriyle beraber okur. Ve böyle ayetlerin manası ve tatlılığa bir de peygamberimizin gözyaşları. Gözleri yaşarmadan namaz kıldığı vaki değil. Sallallahu aleyhi ve sellem. Manasını, inceliğini, derinliğini düşünür. Saatlerce sesli okuyor. Zaman zaman mescitte kılıyordu. Zaman zaman evinde kılıyordu aleyhissalatü vesselam. Niye evinde kılıyordu? Çünkü mescide devam edince onu gören ashab-ı kiram geliyor. Onun arkasında namaza uyuyorlar, gece namazına. Ve farz olmasından, farz kılınmasından endişe ettiği için peygamberimiz zaman zaman Mescid-i Nebevi'de, zaman zaman evinde kılıyorlardı. Sallallahu aleyhi ve sellem. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت هشام anlatıyor. Babam bana haber verdi. Babası kim? Hişam bin Urve. Babası Urve. Hazreti Ayşe validemizin yeğeni. Hişam bin Urve bin Zübeyir. Yeğeni Hazreti Esma'nın oğlu Urve. Hazreti Ayşe'den nakli. Kâlet mâ ra'eytun nebiyye sallallahu aleyhi ve selleme yakra'u fî şey'in min salâtil leyli câlisen. Peygamberimizin gece ibadetinde Kur'an okurken oturduğunu hiç görmedim. Aleyhissalâtu vesselâm Efendimiz vefat ettiğinde 63 yaşındaydı. Ama hiç oturarak namaz kılmaz. Gece ibadet. Saatlerce ayakları şişinceye kadar. Ama ayakta. Ayakta ibadet ediyordu. Hatta izâ kebire kara câlisen. İyice yaşlanınca ayakta oturuyordu. Fe izâ bakî aleyhi mine's-sûreti 30 ev 40 âyeten kâme fe kara'ahunne. 30-40 ayet kalınca, ne demek 30-40 ayet? Mesela Mülk suresi 30 ayet, 2,5 sayfa. Yani 2 sayfa, 3 sayfa kalınca ayakta duruyor. Yani azı burası. Az bir şey kalınca dediği 3 sayfa. 3 sayfa kalınca ne kadar okuduğunu tahmin edin. Şu kadar oturarak okuyordu. Ondan sonra 3 sayfa, 4 sayfa kalınca ayağa kalkıyor. O 3-4 sayfa ayakta okuyor ve sonra rüküye varıyordu. Bunun da caiz olduğunu göstermek için. Bunun caiz olduğunu. Yani yaşlılıkta ayakta duramayan kimselere örnek olsun diye.
Çünkü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz hayatının son günlerinde hastalanıncaya kadar dinçti. Ama her hali bize örnek olması için Cenab-ı Hak bazı şeyler takdir. Attan düştü, yaralandı, oturarak namaz kıldı. Ha böyle hastalandığımız zaman oturarak namaz kılma sünnetini bize göstermiş oldu. Hem öğretmek için hem de teselli etmek için. Adam yaralanıyor, ameliyatlı, namaz kılamıyor ayakta. Peygamber Efendimiz de oturarak namaz kıldı denince oh diye elhamdülillah, demek ki ben yine sünnete uyuyorum. Yani kalbi rahatlıyor. Bir kimsenin vefatında en güzel teselli nedir biliyor musunuz? Çok yakını vefat etmiş. Eşi vefat etmiş. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin de hanımı vefat etmişti. Hatta o seneyi hüzün yılı, üzüntü yılı diye ilan etmişti. Yani Allah'ın en sevgili kulunun hanımı vefat ederse, senin hanımın da vefat etmiş, gayet normaldir. Güzel bir teselli. Efendim küçük oğlu vefat etmiş, bebek daha kucakta. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin oğlu İbrahim de vefat etti. Gözleri böyle yaşla doldu. Ya Resulallah, siz de mi ağlıyorsunuz? Göz yaşarır, kalp üzüntü duyar ama biz Allah'ın emrine razıyız dedi. Teselli. Yani Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin hayatında bizim için sürekli örnek vardır. Yetim mi? Yetim çocuk ne diyecek? Yetimlerin efendisi kimdir? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Yetimler için başka bir teselli yok. En büyük teselli bu. Bir savaştaydı. Bir çocuk koşarak geldi. Babam nerede diyordu. Herkes geriye işaret ediyordu. Geriye. En son Peygamber Efendimiz'i görünce babam nerede? Dedi ki Ayşe annen olsa, ben de baban olsa razı olmaz mısın? Yani Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in en güzel psikolojik kuralları, en güzel teselli metotlarını uyguladığını görmekteyiz. Evet. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin gece ibadetine verdiği önemi bu hadisi şerifle okuyoruz, öğreniyoruz. Rabbim gece namazı zevkini bize tattırsın. Şöyle Ramazan-ı Şerif'in son 10 günü. Mekke'de, Medine'de gençleri bir görün. İtikafa durmuş gençler yanı başınızda böyle dakikalarca secdede. Önce sessiz, sonra sesli, Rabbi ğfirli diyerek içi parçalanırcasına dua eden gençler. Bu ümmet böyle gençler ayakta olduğu müddetçe yıkılmayacaktır diyorsunuz. Filistin'deki bereket nedir biliyor musunuz? Sabah namazlarını camide kılınmış. Filistinliler karar vermişler. Bütün gençler sabah namazında camide olacak. Filistin'de camilerin en yoğun olduğu zaman sabah namazı. Bir hareket mi yapmak istiyorsunuz? Sabah namazını camide kılacaksınız. Osmanlı orduları sabah namazlarını cemaatle kılarlardı ve öyle hareket ederlerdi. Hareket saati sabah namazını müteakip. Çanakkale'de görmüyor musunuz? Komutanlar önde, saflar halinde durmuş. O ruh, o şuur, yani siperde düşmana karşı mücadele verirken kardeşlerinin şehit olduğunu göre göre ölüme doğru giden insanlar sabah namazlarını cemaatini ihmal etmedikleri için. Sabah namazlarını cemaatle kılacağız. Zaman zaman da erken kalkarak o gece namazı zevkini idrak edeceğiz. Şöyle bir soru gelebilir. Gece namazını kılıp yatabilir miyiz? Hayır. Gece namazı, teheccüd namazı olabilmesi için bir parça uyuduktan sonra kalkmamız gerekir. Uykuyu terk edeceksin. Ama gece namazından sonra uyumak şart değil. Yani akşam saat 9'da yattınız mesela. Saat 9.30'da kalktınız gece namazı kılabilirsiniz. Ama bir uykuyu terk edip gece namazı kılınmaz. Tabii yatsı namazını kılmadan yatmak da nedir? Mekruhtur. Yatsı namazını kıldıktan sonra, biraz yattıktan sonra gece namazı için kalkmak ve Peygamber Efendimizin bu sünnet seniyesini yerine getirmek tavsiye ediyorum.
Efendim bu dönemin son dersiydi. Rabbim inşallah bu derslere devam etmeyi Sahih-i Buhari isimli

bu değerli eserin İslam dünyasında İslam alimlerinin neredeyse tamamına yakınının ittifak ettiği, bu bir beşerin değerleyebileceği en güzel hadis-i şerif kitabını okuma noktasında bu derslerimizde bir araya gelmeyi Rabbim nasip ve müyesser eylesin. Allah okuyanlardan, dinleyenlerden, takip edenlerden, yaşayanlardan, az da olsa gelenlerden Allah razı olsun. Allah hepimizden razı olsun. İmam Buhari, Buhara'da dünyaya gelmiş, Türk asıllı bir şahsiyet. Ne enteresandır. 6 temel hadis kitabının yazarlarının, müelliflerinin tamamı Orta Asya'da dünyaya gelmiş. İmam Buhari Buharalı, Müslim Neysaburlu, Ebu Davud Sicistanlı, İbn-i Mace Kazvinli, Tirmizi, Nesai, Nesalı. Hepsi Doğu Türkistan, Türkmenistan, o Orta Asya'da en bereketli yerde. Tasavvufun merkezi orası, hadis-i şerifin merkezi, fıkhın merkezi, ilmin merkezi. Rabbim inşallah bizlere lütfettiği bu hadis meclislerinin değerini, kıymetini, önemini takdir etmeyi nasip ve müyesser eylesin. Hadis-i şerif meclislerine bereket versin. Bütün dünya Müslümanlarını kucaklamayı, İslam kardeşliğini en güzel şekilde gerçekleştirmeyi, ırkçılık, kavmiyetçilik, bölücülük yapmadan La ilahe illallah Muhammedur Resulullah davasına inanan bütün Müslümanları kardeş bilerek kucaklamayı nasip eylesin. Suriye'de akan kanın durduğu ve tekrar huzurun hakim olduğu günleri görmeyi nasip eylesin. İslam dünyasının değişik bölgelerinde huzursuzluk devam ediyor. Mısır'da, Tunus'ta, Libya'da, Yemen'de, Çeçenistan'da, değişik bölgelerde, Filipinler'de, Doğu Türkistan'da, Eritre'de, Irak'ta, Filistin'de, İslam dünyasında huzurun tekrar yeniden hakim olması için Peygamberimizin tabiriyle Müslümanların kenetleşmesi, birleşmesi, yardımlaşması gerekir. Kur'an etrafında birleşeceğiz. Kur'an'ı en güzel şekilde anlamanın yolu hadis-i şeriflerdir. Hadis-i şeriflerin de en sahih olanları Sahih-i Buhari'de ve Sahih-i Müslim'de yer almaktadır. Rabbim tamamına erdirsin. Allah'a emanet olun. Selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekat. Yine bir hadis-i şerif meclisinde buluşmak üzere sizleri Allah'a emanet ediyoruz efendim.

Buhari-i Şerif Sohbetleri. Yardımcı Doçent Doktor Halil İbrahim Kutlay.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde biri 2 büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz! Bizi yeniden sana teslim olan, insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Ede.
1: Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali. Okuyan Abdurrahman Huzeyfi. Meali seslendiren Hayri Küçükdeniz.
2: 10. cüz.

Bilin ki ganimet olarak aldığınız bir şeyin beşte biri Allah'a, peygambere, onun yakınlarına, yetimlere, yoksullara ve yolda kalanlara aittir. Eğer Allah'a ve hakla batılın birbirinden ayrıldığı gün, iki ordunun karşılaştığı gün kulumuza indirdiğimize iman etmişseniz, bunu böyle kabul edin. Allah'ın her şeye gücü yeter.''

0: بَيْنَهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ.
1: Hani siz vadinin en yakın tarafındaydınız, düşmanlarınız da en uzak tarafındaydılar. Kervansa sizden daha aşağıdaydı. Eğer sözleşmiş olsaydınız bile, tayin edilen vakitte anlaşmazlığa düşerdiniz. Fakat Allah, olması gereken bir işi yerine getirmek için sizi böyle buluşturdu ki, helak olan açık bir delille helak olsun, yaşayan da açık bir delille yaşasın. Şüphesiz ki Allah her şeyi işitir ve bilir.
0: اِذْ يُرِيكَهُمُ اللّٰهُ ف۪ي مَنَامِكَ قَل۪يلًا وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا لَفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَلَكِنَّ اللّٰهَ سَلَّمْ اِنَّهُ عَل۪يمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ.
1: O zaman Allah onları uykunda sana az gösteriyordu. Eğer onları sana çok göstermiş olsaydı, yılardınız ve bu savaş işinde birbirinizle çekişirdiniz. Fakat Allah sizi bundan kurtardı. Şüphesiz ki O, kalplerde bulunanı bilir.

0: mef'ula ve ilallahi turca'ul umur.
1: Düşmanla karşılaştığınız zaman Allah olması gereken bir işi yerine getirmek için onları sizin gözlerinize az gösteriyordu. Sizi de onların gözlerinde azaltıyordu. Bütün işler yalnız Allah'a döndürülecektir.

Ey iman edenler! Bir düşman topluluğuyla karşılaştığınız zaman dayanın ve Allah'ı çok anın ki kurtuluşa eresiniz.

Allah'a ve peygamberine itaat edin. Birbirinize çekişmeyin. Yoksa başarısızlığa düşersiniz ve kuvvetiniz gider. Sabredin. Çünkü Allah sabredenlerle beraberdir.

0: Yurtlarından çalım satarak, insanlara gösteriş yaparak çıkanlar ve Allah yolundan men edenler gibi olmayın. Allah'ın ilmi onların yaptıklarını çepeçevre kuşatmıştır.
1: وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَى

O zaman münafıklar ve kalplerinde hastalık bulunanlar, şu Müslümanları dinleri aldatmış diyorlardı. Oysa kim Allah'a güvenirse şüphesiz ki Allah çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.

0: Melekler inkar edenlerin canlarını alırken bir görseydin. Onların yüzlerine ve sırtlarına vuruyorlar ve tadın yangın azabını. İşte bu kendi ellerinizle yaptıklarınızın karşılığıdır. Yoksa Allah kullara asla zulmetmez diyorlardı.
1: كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللّٰهِ فَأَخَذَهُمُ اللّٰهُ بِذُنُوبِهِمْ اِنَّ اللّٰهَ قَوِيٌّ شَد۪يدُ الْعِقَابِ
0: Bunların davranışı tıpkı Firavun ailesinin ve onlardan öncekilerin davranışları gibidir. Onlar da Allah'ın ayetlerini inkar etmişlerdi. Ama Allah onları günahları yüzünden yakalayıp cezalandırmıştı. Şüphesiz ki Allah çok kuvvetlidir ve azabı da çok şiddetlidir.

0: Bu böyledir. Çünkü bir kavim kendilerinde bulunan iyi meziyetleri değiştirmedikçe Allah onlara verdiği hiçbir nimeti değiştirmez. Şüphesiz ki Allah her şeyi işitir ve bilir.
1: Kadâ bi

Bunların davranışı tıpkı Firavun ailesinin ve onlardan öncekilerin davranışları gibidir. Onlar Rablerinin ayetlerini yalan saymışlardı. Biz de onları günahları yüzünden helak etmiş ve Firavun ailesini suda boğmuştuk. Onlar hep zalimlerdi.

Ey Muhammed! Onlar kendileriyle antlaşma yaptığın, sonra da her defasında sonucundan çekinmeden antlaşmalarını bozan kimselerdir.

Eğer savaşta onları yakalarsan, kendilerine vereceğin ceza ile arkalarında bulunan kimseleri de dağıt ki ibret alsınlar.''

Eğer bir kavmin antlaşmaya hainlik yapmasından korkarsan, sen de aynı şekilde onların antlaşmalarını kendilerine at. Doğrusu Allah hainleri sevmez.''

0: İnkar edenler asla öne geçtiklerini sanmasınlar. Çünkü onlar sizi aciz bırakamazlar.
1: وَاَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ

Siz onlara karşı gücünüzün yettiği kadar kuvvet ve savaş atları hazırlayın. Bununla Allah'ın düşmanını, sizin düşmanınızı ve onlardan başka sizin bilmediğiniz fakat Allah'ın bildiği diğer düşmanları korkutursunuz. Allah yolunda her ne harcarsanız karşılığı size tam olarak ödenir. Size hiçbir haksızlık yapılmaz.

Eğer onlar barışa yanaşırlarsa sen de yanaş ve Allah'a güven. Şüphesiz ki o her şeyi işitir ve bilir.''

0: Eğer seni aldatmak isterlerse bil ki Allah sana yeter. Seni ve müminleri yardımıyla destekleyen ve onların kalplerini birbiriyle uzlaştıran O'dur. Eğer sen yeryüzünde bulunanların hepsini verseydin, yine onların kalplerini birbiriyle uzlaştıramazdın. Fakat Allah onların arasını uzlaştırdı. Şüphesiz ki O çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.
1: Ya eyyuhennebiy hasbukallahu ve men ittebaaka minel mu'minin.
0: Ey peygamber, Allah sana ve sana tabi olan müminlere yeter.

0: Ey peygamber! Müminleri savaşa teşvik et. Eğer içinizden sabırlı 20 kişi olsa, 200 kişiyi yenerler. Eğer içinizden 100 kişi olsa, inkar edenlerden 1000 kişiye galip gelirler. Çünkü onlar anlamayan bir kavimdir.
1: الْآنَ خَفَّفَ اللّٰهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ اَنَّ ف۪يكُمْ ضَعْفًا

0: Şimdi Allah sizin yükünüzü hafifletti. Çünkü içinizde bir zaaf olduğunu biliyordu. Eğer içinizden sabırlı 100 kişi olsa 200 kişiye galip gelir. Eğer içinizden 1000 kişi olsa onlar da Allah'ın izniyle 2000 kişiyi yenerler. Allah sabredenlerle beraberdir.
1: مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللّٰهُ يُرِيدُ الْآخِرَةِ وَاللّٰهُ عَز۪يزٌ حَك۪يمٌ
0: Yeryüzünde ağır basıncaya kadar düşmandan esir almak hiçbir peygambere yakışmaz. Siz dünyanın geçici malını istiyorsunuz. Allah ise ahireti kazanmanızı istiyor. Allah çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.

Eğer Allah'ın daha önce verilmiş bir hükmü olmasaydı, aldığınız fidyeden dolayı size büyük bir azap dokunurdu.

Artık elde ettiğiniz ganimetleri helal ve temiz olarak yiyin ve Allah'tan korkun. Şüphesiz ki Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir.

0: اغفر لكم والله غفور رحيم.
1: Ey peygamber, elinizde bulunan esirlere de ki, eğer Allah kalplerinizde bir hayır olduğunu bilse, size sizden alınan fidyeden daha hayırlısını verir ve sizi bağışlar. Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir.

Eğer sana hainlik yapmak isterlerse, onlar daha önce Allah'a da hainlik yapmışlardı. Bu yüzden Allah onları bozguna uğratman için sana imkan vermişti. Allah her şeyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir.''

0: İnanıp hicret edenlere, mallarıyla canlarıyla Allah yolunda cihad edenlere, muhacirleri barındırıp yardım edenlere gelince, işte onlar birbirlerinin velileridir. İman edip de hicret etmeyenler hicret edinceye kadar onların velayetinden, mirasından size hiçbir şey yoktur. Eğer onlar din hususunda sizden yardım isterlerse, yardım etmek üzerinize borçtur. Ancak sizinle kendi aralarında antlaşma bulunan bir kavme karşı olursa, o başka. Allah yaptıklarınızı hakkıyla görür.
1: وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضُ

İnkar edenler bile birbirlerinin velileridir. Eğer siz bu emirleri yapmazsanız, yeryüzünde bir fitne ve büyük bir kargaşa olur.''

İman edip Allah yolunda hicret ve cihad edenler, muhacirleri barındırıp yardım edenler var ya, işte gerçek müminler onlardır. Onlar için bağışlanma ve bol rızık vardır.

Sonradan iman edip de hicret edenler ve sizinle birlikte cihad edenlere gelince, işte onlar da sizdendir. Akraba olanlar, Allah'ın kitabına göre birbirlerine varis olmaya daha uygundur. Şüphesiz ki Allah her şeyi bilir. Tevbe Suresi. Bu sure Medine devrinde inmiştir. 129 ayettir. Surenin 104. ayeti, Allah'ın kulların tevbesini kabul edeceğinden söz ettiği için bu adı almıştır. Hicretin 9. yılı başlarında inmesi itibariyle en son inen sure olmuştur. Bu surenin daha başka isimleri varsa da en meşhuru Berâ'edir. Bu sure indiği zaman Peygamberimiz başına besmele yazılmasını emretmemiştir. Bazı alimler de bu sure esasen Enfal suresinin devamı olduğu için besmele yazılmamıştır diyorlar. Sure, Hazreti Ebubekir başkanlığındaki haç kervanı yola çıktıktan sonra inmişti. Bu bakımdan Peygamberimiz Hazreti Ali'yi Allah'ın emirlerini haçtaki Müslümanlara tebliğ etmek üzere görevlendirip arkalarından göndermişti. Hazreti Ali bayramın birinci günü bu surenin başından 30-40 ayet kadar okuyup Allah'ın emirlerini anlattı. Bu sure müşriklerin bundan sonra Kabe'ye yaklaştırılmayacağını ve 4 ay içinde iman etmezlerse öldürüleceklerini bildiren bir ultimatom mahiyetindedir.

0: kendileriyle antlaşma yaptığınız müşriklere bir ultimatomdur.
1: Fesihû fil ardı erba'ate eşhurin ve'lemû ennekum

0: kum gayru mu'cizillahi ve ennallaha muhzil kafirin.
1: Ey müşrikler! 4 ay daha yeryüzünde dolaşın. Bilin ki siz Allah'ı aciz bırakamazsınız. Allah ise kafirleri rezil ve rüsva eder.

Bu en büyük haç günü Allah'tan ve Resulünden insanlara bir bildiridir. Allah ve Resulü müşriklerden uzaktır. Eğer tövbe ederseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Eğer yüz çevirirseniz bilin ki siz Allah'ı aciz bırakamazsınız. Ey Muhammed! İnkar edenleri acı bir azapla müjdele.

0: Ancak antlaşma yaptığınız müşriklerden size karşı hiçbir eksiklik yapmayan ve aleyhinizde hiçbir kimseye yardım etmeyenlerin antlaşmalarını süreleri bitinceye kadar tamamlayın. Şüphesiz ki Allah haksızlıktan sakınanları sever.
1: فَإِذَا سَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَقَتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ فَقَتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ

Haram aylar çıkınca müşrikleri bulduğunuz yerde öldürün. Onları yakalayıp hapsedin, her gözetleme yerinde oturup onları bekleyin. Eğer tövbe ederler, namazı kılarlar ve zekatı verirlerse yollarını serbest bırakın. Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir.''

0: مَأْمَنَةً ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ.
1: Ey Muhammed! Eğer müşriklerden biri senden eman dilerse, ona eman ver ki Allah'ın kelamını dinlesin. Sonra onu güven içinde bulunacağı yere ulaştır. Bu, onların gerçekleri bilmeyen bir kavim olmalarındandır.

0: Mescid-i Haram'ın yanında kendileriyle antlaşma yaptıklarınızın dışında müşriklerin Allah ve Resulü nezdinde nasıl bir antlaşmaları olabilir? Onlar size dürüst davrandıkları müddetçe siz de onlara dürüst davranın. Çünkü Allah ahde vefasızlıktan sakınanları sever.
1: كَيْفَ وَاِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا ف۪يكُمْ اِلَّا وَلَا ذِمَّهِ

nasıl olabilir ki? Eğer onlar size galip gelselerdi, ne akrabalık münasebeti gözetirlerdi, ne de verdikleri sözü. Onlar ağızlarıyla sizi hoşnut etmeye çalışırlar. Fakat kalpleri bundan kaçınır. Onların çoğu fasıklardır.''

Allah'ın ayetlerini az bir değer karşılığında sattılar ve insanları onun yolundan alıkoydular. Onların yaptıkları ne kötüdür.

Onlar hiçbir mümin hakkında ne akrabalık münasebeti gözetirler ne de verdikleri sözü. İşte haddi aşanlar bunlardır.

0: وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ
1: Eğer tövbe eder, namazı kılar ve zekatı verirlerse, artık onlar sizin dinde kardeşlerinizdir. Biz ayetleri bilen bir kavim için geniş bir şekilde açıklıyoruz.

Eğer antlaşmalarından sonra yeminlerini bozarlar, dininize dil uzatırlarsa, küfrün önderleriyle savaşın. Çünkü onların gerçekte yeminleri yoktur. Umulur ki küfürden vazgeçerler.

Yeminlerini bozan, peygamberi yurdundan çıkarmaya yeltenen ve ilk önce kendileri sizinle savaşa başlamış olan bir kavimle savaşmayacak mısınız? Yoksa onlardan korkuyor musunuz? Eğer gerçekten iman etmişseniz, kendisinden korkmanıza en layık olan Allah'tır.

Onlarla savaşın ki Allah sizin ellerinize onlara azap etsin, onları rezil etsin. Onlara karşı sizi üstün getirsin ve mümin topluluğun gönüllerini huzura kavuştursun ve kalplerinin öfkesini gidersin. Allah dilediği kimselerin tövbesini kabul eder. Allah her şeyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir.''

0: düşünce. Vallahu habirun bima ta'malun.
1: Yoksa siz Allah içinizden cihad edenleri, Allah'tan, peygamberinden ve müminlerden başkasını sırdaş edinmeyenleri ortaya çıkarmadan kendi halinize bırakılacağınızı mı sandınız? Allah yaptıklarınızdan haberdardır.

0: بِالْكُفْرِ أُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ.
1: Müşrikler kendilerinin inkarcı olduklarını itiraf edip dururken Allah'ın mescitlerini onarmaları gerekmez. İşte onların yaptıkları boşa gitmiştir. Onlar ateşte ebedi olarak kalacaklardır.

Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe iman eden, namazı kılan, zekatı veren ve sadece Allah'tan korkan kimseler onanırlar. İşte ancak onlar doğru yolu bulanlardan olabilirler.

Ey müşrikler! Siz hacılara su dağıtanı ve Mescid-i Haram'ı onaranı, Allah'a ve ahiret gününe iman edip Allah yolunda cihad edenle bir mi tutarsınız? Onlar Allah katında bir olamazlar. Allah zalim topluluğu doğru yola iletmez.

İnanıp hicret edenlerin ve mallarıyla, canlarıyla Allah yolunda cihad edenlerin Allah katındaki dereceleri daha büyüktür. İşte kurtuluşa erenler onlardır.

Rableri onlara kendisinden bir rahmet, bir hoşnutluk ve içinde bitmez tükenmez nimetler bulunan cennetleri müjdeler.

0: Ey iman edenler! Eğer küfrü imana tercih ediyorlarsa, babalarınızı ve kardeşlerinizi veliler edinmeyin. Sizden kim onları veli edinirse, işte onlar zalimlerdir.
1: قُلْ اِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبَنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اِقْتَرَفْتُمُوهَا

0: emrihi vallahu la yehdil kavmel fasikin.
1: Ey Muhammed, de ki: eğer babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, yakınlarınız, kazandığınız mallar, kesat gitmesinden korktuğunuz ticaret ve hoşunuza giden meskenler size göre Allah'tan, peygamberinden ve Allah yolunda savaşmaktan daha sevimliyse, Allah'ın buyruğu gelinceye kadar bekleyin. Allah fasık topluluğu doğru yola iletmez.

Andolsun ki Allah size birçok yerlerde ve Huneyn savaşı gününde yardım etmişti. Hani o gün sayınızın çokluğu sizi böbürlendirmişti ama bunun size hiçbir faydası olmamıştı. Bütün genişliğine rağmen yeryüzü size dar gelmişti. Sonra da bozularak arkanızı dönüp geri kaçmıştınız.''

Sonra Allah, peygamberinin ve müminlerin üzerine güvenliğini indirdi. Sizin görmediğiniz askerler indirip, inkar edenleri azaba uğrattı. İşte kafirlerin cezası budur.

Sonra Allah bunun ardından yine dilediğinin tövbesini kabul eder. Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir.

Ey iman edenler! Müşrikler sadece birer pisliktir. Artık onlar bu yıllarından sonra Mescid-i Haram'a yaklaşmasınlar. Eğer yoksulluktan korkarsanız, Allah dilerse sizi yakında kendi lütfuyla zengin eder. Şüphesiz ki Allah her şeyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir.''

0: Kendilerine kitap verilenlerden, Allah'a ve ahiret gününe iman etmeyen, Allah'ın ve Resulünün haram kıldığı şeyleri haram saymayan ve hak dinini din edinmeyen kimselerle küçülüp boyun eğerek kendi elleriyle cizye verinceye kadar savaşın.
1: وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ اِبْنُ اللّٰهِ وَقَالَتِ النَّصَارَ الْمَسِيحُ اِبْنُ اللّٰهِ ذَٰلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلِ قَاتَلَهُمُ اللّٰهُ اَنَّا يُؤْفَكُونَ
0: Yahudiler, Uzeyr Allah'ın oğludur dediler. Hristiyanlar da İsa Mesih Allah'ın oğludur dediler. Bu onların kendilerinden önceki kafirlerin sözlerine benzeterek ağızlarında geveledikleri sözleridir. Allah onları kahretsin. Nasıl da uyduruyorlar.

0: Subhanahu amma yushrikun.
1: Onlar Allah'ı bırakıp hahamlarını, papazlarını ve Meryem oğlu Mesih'i Rabler edindiler. Oysa kendilerine sadece tek ilah olan Allah'a kulluk yapmaları emredilmişti. Ondan başka ilah yoktur. Allah onların ortak koştukları şeylerden münezzehtir.

Onlar Allah'ın nurunu ağızlarıyla söndürmek isterler. Oysa kafirler istemese de Allah nurunu mutlaka tamamlayacaktır.

Müşrikler istemese de dinini bütün dinlerden üstün kılmak için peygamberini hidayet ve hak diniyle gönderen O'dur.

Ey iman edenler! Hahamların ve papazların çoğu, insanların mallarını haksızlıkla yerler ve Allah yolundan alıkoyarlar. Altın ve gümüşü biriktirip Allah yolunda harcamayanlara acı bir azabı müjdele.

Bunlar kıyamet günü cehennem ateşinde kızdırılır. Onların alınları, böğürleri ve sırtları bunlarla dağlanır. Onlara, işte kendiniz için biriktirdiklerinizi tadın denir.

Gökleri ve yeri yarattığı gündeki yazısında Allah nezdinde ayların sayısı 12'dir. Bunlardan 4'ü haram aylardır. İşte doğru din budur. Öyleyse o aylar içinde kendinize zulmetmeyin. Müşrikler sizinle nasıl topyekün savaşıyorlarsa siz de onlarla topyekün savaşın. Bilin ki Allah kötülükten sakınanlarla beraberdir.

Haram ayların yerlerini değiştirip geciktirmek, ancak inkarda aşırı gitmektir. İnkar edenler bununla saptırılır. Onlar, Allah'ın haram kıldığı ayların sayısına uydurmak için, haram ayı bir yıl helal sayarlar, bir yıl haram sayarlar. Böylece Allah'ın haram kıldığını helal kabul ederler. Yaptıklarının kötülüğü kendilerine güzel görünür. Allah, kafir topluluğu doğru yola iletmez.

0: أَثْقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ أَرَضِيْتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ
1: Ey iman edenler! Size ne oldu da Allah yolunda topluca savaşa çıkın dendiği zaman yere çakılıp kaldınız? Yoksa siz ahireti bırakıp dünya hayatına mı razı oldunuz? Halbuki dünya hayatının geçici menfaati ahirete göre çok azdır.

Eğer Allah yolunda savaşa çıkmazsanız, Allah sizi acı bir azapla cezalandırır. Yerinize sizden başka bir kavim getirir ve siz ona hiçbir zarar veremezsiniz. Allah'ın her şeye gücü yeter.''

Eğer siz peygambere yardım etmeseniz de Allah ona yardım etmiştir. Hani bir zamanlar o iki kişiden biri olduğu halde inkar edenler kendisini Mekke'den çıkarmışlardı. O sırada ikisi de mağaradayken arkadaşına "Üzülme, Allah bizimle beraberdir" diyordu. Bunun üzerine Allah ona güvendiğini indirdi ve onu sizin görmediğiniz askerlerle destekledi. İnkar edenlerin sözünü alçalttı. Yüce olan sadece Allah'ın sözüdür. Allah çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.

Gerek hafif ve gerekse ağır olarak hep birlikte savaşa çıkın. Mallarınızla ve canlarınızla Allah yolunda cihad edin. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır.

Ey Muhammed! Eğer cihat yakın bir dünya menfaati ve normal bir yolculuk olsaydı, elbette sana tabi olurlardı. Fakat güçlükle aşılacak yol onlara uzak geldi. Onlar, eğer gücümüz yetseydi sizinle beraber çıkardık diye Allah'a yemin edeceklerdir. Boşuna kendilerini helak ediyorlar. Allah onların yalancı olduklarını elbette biliyor.

Allah seni affetsin. Doğru söyleyenler sana belli olup, yalancıları bilmeden önce onlara niçin izin verdin?

0: أنفسهم والله عليم بالمتقين.
1: Allah'a ve ahiret gününe iman edenler, mallarıyla, canlarıyla cihad etmemek için senden izin istemezler. Allah, takva sahiplerini çok iyi bilir.

Senden ancak Allah'a ve ahiret gününe inanmayan, kalpleri şüpheye düşüp şüpheleri içinde bocalayıp duranlar izin isterler.

0: ثبطهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين.
1: Eğer onlar cihada çıkmak isteselerdi, onun için bir hazırlık yaparlardı. Fakat Allah onların davranışlarından hoşlanmadı da onları durdurdu. Onlara, oturan acizlerle beraber siz de oturun denildi.
0: لَوْ خَرَجُوا ف۪يكُمْ مَا زَادُوكُمْ اِلَّا خَبَالًا وَلَا اَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ

Eğer onlar sizin aranızda savaşa çıkmış olsalardı, size bozgunculuktan başka bir katkıları olmazdı. Sizi fitneye düşürmek için aranıza sokulurlardı. Sizin içinizde de onları dinleyenler vardır. Allah zalimleri çok iyi bilir.

0: وَظَهَرَ أَمْرُ اللّٰهِ وَهُمْ كَارِهُونَ
1: Andolsun ki onlar daha önce de fitne çıkarmak istemişlerdi. Sana karşı nice işleri ters çevirmişlerdi. Nihayet onlar istemedikleri halde hak ortaya çıktı. Allah'ın emri üstün geldi.
0: وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ اُذَلِّي وَلَا تَفْتِنِّي أَلَا فِي الْفِرْ

0: Onlardan bana izin ver, beni fitneye düşürme diyenler vardı. İyi bilin ki onlar zaten fitneye düşmüşlerdi. Şüphesiz ki cehennem kafirleri çepeçevre kuşatacaktır.
1: اِنْ تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَاِنْ تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا

Ey Muhammed! Sana bir iyilik dokunsa, bu onların hoşuna gitmez. Sana bir kötülük dokunsa, biz önceden tedbirimizi almıştık derler ve sevinerek dönüp giderler.

0: Sen de ki, bize ancak Allah'ın bizim için yazdığı şeyler isabet eder. O bizim Mevlamızdır. Müminler yalnız Allah'a güvensinler.
1: قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ

De ki, bize gazilik ve şehitlik gibi iki güzellikten başka bir şeyin gelmesini mi bekliyorsunuz? Oysa biz Allah'ın kendi tarafından veya bizim ellerimize sizi bir azaba uğratmasını bekliyoruz. Haydi bekleyin, doğrusu biz de sizinle beraber beklemekteyiz.''

0: sadaka olarak harcadıklarının kabul edilmesine engel olan, sadece Allah'ı ve peygamberini inkar etmeleri, namaza ancak üşene üşene gelmeleri ve istemeyerek harcamalarıdır.
1: فَلَا تُعْجِبَكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ

0: Artık onların malları ve çocukları seni imrendirmesin. Allah bunlarla ancak dünya hayatında onlara azap etmeyi ve canlarının da kafir olarak çıkmasını istiyor.
1: Ve

Onlar sizden olduklarına dair Allah'a yemin ediyorlar. Oysa onlar sizden değillerdir. Fakat onlar korkak bir topluluktur.

Eğer onlar sığınacak bir yer veya mağaralar yahut da girecek bir delik bulsalardı, hemen oraya doğru yönelip koşarlardı.

Onlardan sadakalar hakkında sana dil uzatanlar vardır. Eğer o sadakalardan kendilerine de verilirse hoşlanırlar. Onlardan kendilerine bir şey verilmezse hemen öfkeleniverirler.

Eğer onlar Allah ve Resulünün kendilerine verdiği şeylere razı olup Allah bize yeter, Allah da bize bol nimetinden verecek, Resulü de, biz sadece Allah'a gönül bağlayanlarız deselerdi kendileri için daha hayırlı olurdu.

0: Zekatlar Allah'tan bir farz olarak ancak yoksullara, düşkünlere, zekat toplayan memurlara, kalpleri İslam'a ısındırılmak istenenlere, kölelere, borçlulara, Allah yolunda cihad edenlere ve yolda kalanlara verilir. Allah her şeyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir.
1: وَمِنْهُمُ الَّذ۪ينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ اُذُنُ

Allah'a iman eder, müminlere inanır. O içinizden iman edenler için bir rahmettir. Allah'ın Resulünü incitenler için acı bir azap vardır.

Münafıkların içinde o her şeye kulak kesiliyor diyerek peygamberi incitenler vardır. De ki, o sizin için bir hayır kulağıdır. O

Onlar size gelip gönlünüzü razı etmek için Allah'a yemin ederler. Eğer mümin iseler Allah'ı ve Resulünü razı etmeleri daha uygundur.

Onlar bilmezler mi ki her kim Allah'a ve Resulüne karşı koyarsa şüphesiz onun için içerisinde ebedi olarak kalacağı cehennem ateşi vardır. Bu ise en büyük rezilliktir.

Münafıklar kalplerinde bulunanı kendilerine haber verecek bir surenin müminlere indirilmesinden çekinirler. Sen onlara de ki, siz alay edin bakalım. Allah sizin çekindiğiniz şeyi ortaya çıkaracaktır.

0: نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون.
1: Eğer onlara sorarsan, biz sadece lafa dalmış eğleniyorduk derler. Sen de ki, Allah'la, onun ayetleri ve peygamberiyle mi alay ediyordunuz?

0: Boşuna özür dilemeyin. Siz iman ettikten sonra tekrar inkar ettiniz. İçinizden bir grubu bağışlasak bile bir gruba da suç işlediklerinden dolayı azap edeceğiz.
1: El-Munafikûne vel-Munafikâtu ba'duhum min ba'du.

Münafık erkekler ve münafık kadınlar birbirlerindendir. Onlar kötülüğü emrederler, iyilikten men ederler ve ellerini sıkı tutarlar. Onlar Allah'ı unuttular, Allah da onları unuttu. Çünkü münafıklar elbette fasık kimselerdir.

0: بِهَا هِيَ حَسْبُهُمْ وَلَعَنَهُمُ اللّٰهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ
1: Allah münafık erkeklere, münafık kadınlara ve kafirlere içinde ebedi olarak kalacakları cehennem ateşini vaat etmiştir. O ateş onlara yeter. Allah onları lanetlemiştir. Onlar için devamlı bir azap vardır.

Ey münafıklar! Siz de sizden öncekiler gibisiniz. Onlar sizden daha kuvvetliydiler. Malları ve çocukları daha çoktu. Onlar dünyadan nasiplerini almışlardı. Sizden öncekilerin nasiplerini aldıkları gibi siz de dünyadan nasiplerinizi aldınız. Onların daldıkları gibi siz de batıla daldınız. İşte onlar dünyada da ahirette de amelleri boşa gidenlerdir ve işte onlar zarara uğrayanlardır.

0: Onlara kendilerinden önce gelip geçen Nuh, Ad, Semud kavimlerinin, İbrahim kavminin, Medyen ve altüst olmuş şehirler halkının haberi gelmedi mi? Peygamberleri onlara delillerle geldiler. Allah onlara zulmedecek değildi. Fakat onlar kendilerine zulmettiler.
1: وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضُ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ

Mümin erkekler ve mümin kadınlar birbirlerinin velileridir. Onlar iyiliği emrederler, kötülükten men ederler, namazı kılarlar, zekatı verirler, Allah'a ve peygamberine itaat ederler. İşte Allah onlara merhamet edecektir. Şüphesiz ki Allah çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.''

0: جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم.
1: Allah mümin erkeklere ve mümin kadınlara altlarından ırmaklar akan, içinde ebedi olarak kalacakları cennetler ve Adn cennetlerinde güzel meskenler vaat etmiştir. Allah'ın rızası ise daha büyüktür. İşte büyük kurtuluş budur.
0: Ya eyyühennebiyyü cahidil kuffara vel münafikine veğluz aleyhim. وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ
1: Ey Peygamber! Kafirlere ve münafıklara karşı cihad et, onlara sert davran. Onların varacakları yer cehennemdir. Orası ne kötü bir dönüş yeridir.
0: يَحْلِفُونَ بِاللّٰهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا

0: فَضْلِهِ فَاِنْ يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ وَاِنْ يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللّٰهُ عَذَابًا أَل۪يمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ.
1: Onlar senin aleyhinde söz söylemediklerine dair Allah'a yemin ediyorlar. Oysa küfür sözünü söylediler ve Müslüman olduktan sonra inkar ettiler. Başaramadıkları bir şeye yeltendiler. Sırf Allah ve Resulü kendi bol nimetleriyle onları zengin kıldığı için intikam almaya kalkıştılar. Eğer tövbe ederlerse kendileri için daha hayırlı olur. Eğer yüz çevirirlerse Allah onlara dünyada da ahirette de acı bir şekilde azap eder. Yeryüzünde onların ne bir dostu vardır ne de bir yardımcısı.

Onlardan, eğer Allah bize kendi lütfundan verirse, andolsun ki sadaka vereceğiz ve salih kimselerden olacağız diye Allah'a söz verenler vardı.''

Allah onlara kendi lütfundan verince de onda cimrilik yaptılar, yüz çevirip sözlerinden döndüler.

Allah'a verdikleri sözden döndükleri ve yalan söyledikleri için Allah kendisiyle karşılaşacakları güne kadar onların kalplerine bir nifak soktu.

Onlar bilmezler mi ki Allah onların sırlarını da fısıltılarını da bilir. Çünkü gaypları en iyi şekilde bilen Allah'tır.

0: منهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم.
1: Sadakalar hususunda gönülden davranan müminleri çekiştiren ve güçlerinin yettiğinden başkasını bulamayanlarla alay eden kimseleri Allah maskaraya çevirmiştir. Onlar için acı bir azap vardır.

0: Ey Muhammed! Onların ister bağışlanmalarını dile, ister dileme. Sen onların 70 defada bağışlanmalarını dilesen, Allah onları asla bağışlamayacaktır. Bu, onların Allah'ı ve peygamberini inkar etmelerinden ötürüdür. Allah, fasıklar topluluğunu doğru yola iletmez.
1: Ferih

Allah'ın Resulüne muhalefet ederek cihattan geri kalanlar, evlerinde oturmalarına sevindiler, mallarıyla, canlarıyla Allah yolunda cihad etmeyi hoş görmediler ve "Bu sıcakta savaşa çıkmayın," dediler. Sen de ki, "Cehennem ateşi daha sıcaktır." Keşke anlasalardı.

0: Eğer Allah seni onlardan bir grubun yanına döndürür de savaşa çıkmak için senden izin isterlerse, onlara de ki, artık benimle beraber hiçbir zaman çıkmayacaksınız ve benimle beraber hiçbir düşmana karşı savaşmayacaksınız. Çünkü siz ilk defa oturup kalmaya razı oldunuz. Öyleyse geriye kalanlarla beraber oturun.
1: وَلَا

Onlardan ölen hiçbir kimsenin namazını sakın kılma. Kabrinin başında da durma. Çünkü onlar Allah'ı ve peygamberini inkar ettiler ve fasık olarak öldüler.

0: Onların malları ve çocukları seni imrendirmesin. Çünkü Allah bunlar yüzünden dünyada onlara azap etmeyi ve canlarının kafir olarak çıkmasını istiyor.
1: وَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُو الطَّوْلِ مِنْهُمْ

Allah'a iman edin ve peygamberiyle birlikte cihad edin diye bir sure indirildiği zaman, onlardan servet sahibi olanlar senden izin isterler ve bizi bırak oturanlarla beraber kalalım derler.

0: Onlar geride kalan kadınlarla beraber bulunmaya razı oldular. Onların kalplerine mühür vuruldu. Artık onlar anlayamazlar.
1: Lakin Rasul ve الذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم

Fakat peygamber ve onunla beraber iman edenler, mallarıyla canlarıyla cihad ettiler. İşte bütün hayırlar onlarındır ve işte kurtuluşa erenler de ancak onlardır.

0: خَالِدِينَ فِيهَا ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ.
1: Allah onlar için altlarından ırmaklar akan ve içlerinde ebedi olarak kalacakları cennetler hazırlamıştır. İşte büyük kurtuluş budur.

0: رَسُولَهُ سَيُصِيبُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَل۪يمٌ
1: Bedevilerden kendilerine izin verilmesi için özür beyan eden kimseler geldiler. Allah'a ve Resulüne yalan söyleyenler de özür bile beyan etmeden oturup kaldılar. Onlardan inkar edenlere acı bir azap dokunacaktır.
0: لَيْسَ

0: Zayıflara, hastalara ve savaşta harcayacak bir şey bulamayanlara, Allah'a ve peygamberine bağlı kaldıkları müddetçe bir sorumluluk yoktur. Çünkü iyilik yapanların kınanması için bir yol yoktur. Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir.
1: وَلَا عَلَى الَّذ۪ينَ اِذَا مَا اَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُ

Kendilerine binek sağlaman için sana geldikleri zaman, sizi bindirecek bir şey bulamıyorum dediğinde, Allah yolunda harcayacak bir şey bulamadıklarından dolayı, üzüntüden gözyaşı dökerek geri dönen kimselere de bir sorumluluk yoktur.

0: Sorumluluk ancak zengin oldukları halde cihada gitmemek için senden izin isteyenleredir. Çünkü onlar geride kalan kadınlarla beraber bulunmaya razı oldular. Allah da onların kalplerini mühürledi. Artık onlar sonucu bilemezler.
1: Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali. Okuyan Abdurrahman Huzeyfi. Meali seslendiren Hayri Küçükdeniz.
2: 10. cüz.
3: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
4: Mümin olmasan sen, güvenmesen insanlığımıza, göz gördüğüne kanmaz, kulak duyduğuna inanmaz, kalp sevdiğine doymaz, ruh varlığına razı olmaz, akıl yüklerini kaldıramaz, hayal yere göğe sığmaz, varlar varlığına sevinemez, yüzler yüzlere bakamaz. Şükür ki güvendin bize. Şükür ki bu toprak bedene, bu ete kemiğe insan üfledin, insan eyledin beni.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Ey mübeddil, ey uçsuz bucaksız kainatın sahibi olan Rabbim, ey kainatta yegane irade sahibi, ey iradesiyle bizi halden hale çeviren Rabbim, ey bütün hikmetlerin sahibi, ey benim sahibim, ey hikmetiyle dünyayı halden hale çeviren Rabbim, ey mübeddil, ey Allah! Ey beni halden hale çeviren Rabbim, hikmetinle beni hikmet sahibi kıl. Mübarek Kur'an'ın hikmetlerini idrak etmemi nasip eyle. Rabbim,

Amel, ahlak ve ahvalde beni hikmet sahibi kıl. Hikmetinle beni ilim sahibi kıl Rabbim. İlmimin senin ilminle, istek ve dileğimin senin dileğinle münasip olmasını nasip eyle. Seni bilme, sana gelme yollarını bana aç Rabbim. Ve beni hilm sahibi kıl. Vakarlı, ağırbaşlı ve yumuşak huylu kullarından eyle beni. Ve hikmetinle Rabbim, o güzel mübeddil adınla tevbemi kabul et benim. Nasuh bir tevbeyle sana teslim olmamı nasip eyle. Nedametle başlayan saadeti nasip eyle bana. Mübarek kitabında müjdelediğin gibi bugüne kadar yaptığım kötülüklerimi iyiliğe çevir benim. Rabbim, mübeddil adınla vaadindeki rahmeti görmemi, hükümlerindeki adaleti görmemi, men etmendeki iyiliği idrak etmemi nasip eyle. Ey geceyi gündüze, gündüzü geceye tebdil eden Allah'ım, sen yegane galip ve hikmet sahibisin. Sen hayatın ve ölümün sahibisin. Kıyametten sonra arzı başka bir arzla, gökleri de başka göklerle tebdil edecek olan sensin. Senin her şeye gücün yeter Rabbim. Benim de kötülüklerimi iyiliğe çevir mübeddil adınla. Mübeddil adınla kalbimin pasını nura çevir. Nurundan bir nur ver bana. Allah'ım, sen mübeddilsin. Geceyi gündüze, kışı yaza çevirirsin. Senin her şeye gücün yeter. Sen ki iman edip salih amel işleyenlerin kötülüğünü iyiliğe çevirirsin mübeddil adınla. Sen ki arzı başka arzlarla, gökleri başka göklerle tebdil etmeye kadirsin. Benim kalbimi de çevir senin o mübarek yoluna. Kalbimi kötülüklerden çevir. Çevir Rabbim. Zerre kadar siyah nokta kalmayıncaya kadar. Kalbimi temizle benim mübeddil adınla. Beni yüz çevirenlerden eyleme. Gönlümün bahçelerini harap etme Rabbim. Yönünü sana çevirenlerden, kalbini ve ruhunu sana teslim edenlerden eyle beni. Ve o gün Rabbim, o hesap gününde, kışımızı bahara çevir bizim, hesabımızı kolaylaştır. Gecemizi gündüze çevir Rabbim hesap gününde, kolaylaştır hesabımızı. Gökleri başka göklerle, arzı başka bir arzla değiştireceğin o gün. Hesabımızı kolaylaştır bizim Rabbim. Ve bizi al cennetine. Al Rabbim. Amin.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Bari sensin ki senin sözünle ten cana yoldaş oldu. Senin sözünle ateş suya sırdaş oldu. Yoktan var ettiklerin sonsuzluğa aşık oldu. Unutulmuşluktan çıkardıkların unutulmaktan korkar oldu.
2: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.

Cömertliğin fazileti. Elde servet olmadığı takdirde, Müslümana yakışan, kanaat edip haris olmamak olduğu gibi, servete sahip olduğu takdirde de, başkalarını kendi üzerine tercih, cömertlik, hayrat-ü hasenat yapmak, cimrilik ve bahillikten kurtulmaktır. Sehavet, peygamberlerin ahlakı ve kurtuluşun ana yollarından biridir. Nitekim Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: cömertlik cennet ağaçlarından bir ağaçtır. Dalları dünyaya sarkıtılmıştır. Her kim onun bir dalına yapışırsa o dal onu çeker, cennete götürür. Cabir'in radıyallahu anh rivayetinde Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail aleyhisselam dedi ki: Allahü Teala buyurdu: zatım için razı olduğum din bu İslam dinidir. Buna yaraşan ancak cömertlik ve güzel ahlaktır. Gücünüz yettiği kadar bu iki vasıf ile bu dine ikram ediniz, buyurdu. Hazreti Ayşe'nin radıyallahu anha rivayetinde Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allahü Teala bütün velilerini cömert ve güzel ahlaklı kılmıştır. Cabir'in radıyallahu anh rivayetinde Resul-i Ekrem'e hangi amel daha faziletlidir diye sorulduğunda Resul-i Ekrem sabır ve cömertliktir buyurmuşlardır. Abdullah bin Ömer'in radıyallahu anhüma rivayetinde Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem iki haslet vardır ki Allahü Teala onları sever ve iki haslete de buğz eder. Sevdiği hasletler cömertlik ve güzel ahlaktır. Sevmediği iki huy da kötü ahlak ve cimriliktir. Allahü Teala bir kulunun iyiliğini dilediği zaman onu insanların işlerini görmekte istihdam eder, buyurmuştur. Miktam bin Şüreyh'in babasından, onun da babasından rivayetinde dedesi Resul-i Ekrem'e "Beni cennete götürecek bir ameli bana öğret." deyince Resul-i Ekrem "Bol yemek yedirmek, herkese selam vermek ve güzel konuşmak mağfireti gerektiren sebeplerdendir," buyurdu. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh rivayetinde Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur:

Cömertlik cennette bir ağaçtır. Cömert olan onun bir dalını yakalamıştır. O dal onu cennete götürmeden bırakmaz. Cimrilik de cehennemde bir ağaçtır. Cimri de bu ağacın bir dalına yapışmıştır. O dal o adamı cehenneme götürmeden bırakmaz. Ebu Said el-Hudri'nin radıyallahu anh rivayetinde Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Allahü Teala buyuruyor ki fazileti kullarımın merhametli olanlarında arayın. Onlara sığının. Zira ben rahmetimi onlara yerleştirdim. Katı yüreklilerde fazilet aramayın. Zira onlarda da gazabımı yerleştirdim buyurmuştur. İbni Abbas'ın radıyallahu anhuma rivayetinde Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cömertin kusuruna bakmayın. Zira o her sürçtüğü zaman Allahü Teala onun elinden tutar. İbn Mesud'un radıyallahu anh rivayetinde Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem devenin boynuna dayanmış bıçağın kesmesinden daha süratli olan yemek yedirenin rızkının ayağına gelmesidir. Allahü Teala yediren kimselerle meleklerine övünür buyurmuştur. Yine Resul-i Ekrem şöyle buyurmuştur. Allahü Teala cömertliği ve güzel ahlakı sever. Adi ahlakı sevmez. Enes'in radıyallahu anh rivayetinde Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'den İslamiyet adına her ne istense verirdi. Bir defa adamın biri sadaka istedi. Resul-i Ekrem de bir sürü koyun kendisine verdi. Adam köyüne gidince, "Ey ahali, gelin Müslüman olun. Zira Muhammed aleyhisselam fakirlik korkusunu yok edecek kadar servet veriyor." diye bağırdı. İbni Ömer'in radıyallahu anhuma rivayetinde Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allahü Teala'nın bir takım kulları vardır. Kamu yararına harcanmak üzere onlara servet vermiştir. Bunlardan cimrilik eden olursa o serveti onlardan alır ve başkalarına verir. Yine Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem her şeyin bir meyvesi vardır. İkramın meyvesi de onu acele vermektir buyurmuştur. Nafi bin Ömer'den radıyallahu anhuma rivayette Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem cömertin yemeği şifa, cimrinin yemeği ise hastalıktır buyurmuştur. Yine Resul-i Ekrem bir hadisi şeriflerinde Allah'ın nimetleri kimde çoğalırsa insanların ona yük olması da çoğalır buyurmuştur. Bu külfete katlanmayanın elinden bu nimet alınır. Hazreti Ayşe'nin radıyallahu anha rivayetinde Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cennet cömertlerin yeridir. Ebu Hureyre'nin rivayetinde Resul-i Ekrem cömert Allah'a yakın, insanlara yakın, cennete yakın ve cehennemden uzaktır. Cimri Allah'tan uzak, insanlardan uzak, cennetten uzak ve cehenneme yakındır. Allah katında cömert bir cahil cimri olan bir alimden daha sevimlidir. En ağır hastalık cimrilik hastalığıdır buyurmuştur. Yine Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ehli olsun olmasın, sen iyiliğini

Ya, şayet ehlini buldunsa ne güzel, isabet ettirdin. Şayet bulamadınsa sen iyiliğin ehli olursun. Başka bir hadis-i şerifte de şöyle buyurmuşlardır. Ümmetimin salihlerinin cennete girmeleri namaz ve oruçları sebebiyle değil, cömertlik, gönüllerinde kimseye karşı gılle gış olmamaları ve Müslümanlara nasihatleri sayesindedir. Ebu Said el-Hudri'nin radıyallahu anh rivayetinde Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Allahü Teala bir takım insanları iyilik için yarattı. İyiliği onlara sevdirdi ve iyilik ile uğraşmayı da onlara sevdirdi. Yardım ve iyilik isteyenleri de onlara yöneltti. Vermek sebeplerini de onlara kolaylaştırdı. Kıtlık olan kurak yerlere yağmuru gönderip, kurumuş toprakları ve oralarda yaşayanları hayata kavuşturduğu gibi buyurmuştur. Yine Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her iyilik bir sadakadır. Hatta kişinin kendi nefsine ve aile fertlerine infak ettiği de kendisi için sadaka olarak yazılır. Diğer bir hadis-i şeriflerinde ise şöyle buyurmuşlardır. Her iyilik sadakadır. Hayra delalet eden o hayrı yapmış gibidir. Başka bir hadis-i şerifte ise zengin olsun, fakir olsun, yapmış olduğun her iyilik senin için bir sadakadır buyurulmuştur. Rivayete göre Allahü Teala Musa aleyhisselama Samiri'yi öldürtme, zira o cömerttir buyurdu. Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Resul-i Ekrem bir yere bir müfreze gönderdi. Sa'd'ın oğlu Kays'ı da onlara kumandan tayin etti. Bunlar sıkıştı ve bir ara iyice acıktılar. Sa'd kendi kesesinden bunlara 9 deve kesti ve yedirdi. Bunlar dönüşlerinde vaziyeti Resul-i Ekrem'e bildirdiler. Resul-i Ekrem, cömertlik o ev halkının tabiatıdır buyurdu. Hazreti Ali radıyallahu anh, dünyalık sana yöneldiği zaman sen de vermesini bil. Zira vermek onu tüketmez. Dünyalık senden yüz çevirdiği zaman yine ver. Çünkü o devamlı kalmaz buyurdu. Ve şu şiiri söyledi. Dünya sana yöneldiği zaman cimrilik etme. Zira cömertlik onu eksiltmez. Dünya senden yüz çevirmeye başlarsa daha çok cömertlik et. Yüz çevirdiği zaman hamd etmek ona haleftir. Muaviye, Hazreti Ali'nin oğlu Hasan'a radıyallahu anhüm mürüvvet, ululuk ve keremden sordu. Hasan, mürüvvet, kulun dinini muhafaza edip nefsini korkutması, misafirini iyi karşılaması, münazaalarda güzel davranması demektir. Ululuk ise komşuya eziyet etmemek ve zorluklara göğüs germektir. Kerem de istemeden vermek, yerinde yemek yedirmek, dilenciye yumuşak davranmak ve bol vermektir demiştir. Hazreti Ali'nin oğlu Hasan'a bir adam bir mektup getirdi. Hazreti Hasan mektubu açmadan "İsteğin yerine getirilecektir." dedi. Adamı gönderdi. Orada bulunanlar, "Mektubu bir kere okuyup baksan da sonra cevap versen olmaz mı?" dediler. Hazreti Hasan, "Mektubu okuyuncaya kadar onu karşımda tutsam, onun çekeceği zilletten Allahü Teala beni mesul tutar. Bundan dolayı onu bekletmedim." dedi. Semmak da servetiyle memleketler satın aldığı halde yapacağı ikram ile gönülleri satın almayan adama şaşarım demiştir. Bedevinin birine

Efendiniz kimdir diye sordular. Bedevi, kötü sözlerimize dayanan, isteyicilerimize veren, cahillerimize de göz yumandır, dedi. Hazreti Hüseyin'in oğlu Ali, ben isteyenlere vermem diyen adam cömert sayılmaz. Hakiki cömert, Allah'a itaat eden, kullarına Allah hakkını ödeyen, bunun karşılığında teşekkür beklemeyen ve bunu yalnız Allah için yapan kimsedir, demiştir. Hasan-ı Basri'ye rahmetullahi aleyh, cömertlik nedir diye sorduklarında, Hasan-ı Basri, Allah rızası uğrunda servetini sarf etmektir, dedi. Kendisine, mala bağlanmak nedir diye sorduklarında, Hasan-ı Basri, Allah için onu vermektir, dedi. Kendisine, israf nedir diyenlere de Hasan-ı Basri, makam sevgisi yolunda infaktır, dedi. Cafer-i Sadık, rahmetullahi aleyh, akıldan daha yardımcı bir varlık, cehaletten daha felaket, meşvereden daha büyük yardımcı olamaz. İyi biliniz ki Allahü Teala, ben cömerdim, kerem sahibiyim. Cimri ve alçak insanlar bana komşu olamaz. Cimrilik ve alçaklık küfürden gelir. Ehli küfür cehennemliktir. Cömertlik ve kerem imandandır. İman ehli ise cennettedir, dedi. Huzeyfe de radıyallahu anh, nice fakirler vardır ki geçim hususunda aldırış etmezler. Cömertlikleri sebebiyle cennete girerler, demiştir. Rivayete göre Ahnef bin Kays elinde bir kuruş bulunan bir adam gördü. Adama, bu dirhem kimindir diye sordu. Adam, benimdir dedi. Ahnef, hayır, sen onu elinden çıkarmadıkça, yani bir hayra vermedikçe senin olamaz dedi. Şair bu mealde şöyle diyor. Malını elinde tuttuğun müddetçe sen malınınsın. Onu infak ettiğin zaman o mal senin olur. Vasıl bin Ata'ya gazzal, yani iplik satıcısı derlerdi. Halbuki o öyle değildi. Ancak kendisi iplikçiler arasında oturur ve zayıf bir kadın gördüğü zaman ona ikramda bulunurdu. Asma'yı diyor ki, Hazreti Hasan kardeşi Hüseyin'e bir mektup yazarak şairlere para verdiği için kendisini kınamıştı. Hazreti Hüseyin verdiği cevapta, malın hayırlısı, kulun şeref ve ırzını koruması için sarf ettiği maldır, dedi. Süfyan bin Uyeyne'ye sehavetten sordular. O da, sehavet, dost ve ahbaba iyilikte ve ikramda bulunmaktır, dedi. Yine Süfyan şöyle anlatıyor. Babam 50.000 dirhem miras aldı. Bunları kese kese, avuç avuç, dost ve ahbaplarına dağıttı. Ben dostlarımın cennete girmeleri için dua edip dururken, dünya malını onlardan esirgeyeyim mi? Dedi. Hasan-ı Basri de rahmetullahi aleyh, bütün imkanlarla mevcudunu harcamaya çalışmak, cömertliğin son haddidir, dedi. Hakimin birine, en çok kimi seversin? Diye sordular. Hakim, kimin bana daha çok iyiliği dokunursa, dedi. Kendisine, böyle bir kimse bulunmazsa, en çok kimi seversin? Dediler. Hakim, benim iyiliğim en çok kime dokunursa, diye cevap verdi. Abdülaziz bin Mervan, kim bana kendisine iyilik yapma imkanlarını verirse, benim nazarımda onun eliyle benim elim birdir, demiştir. Mehdi, Şebibe, benim evime gelen insanları nasıl görüyorsun? Diye sordu. Şebib, ey müminlerin emiri, ümit ile giriyor ve memnun olarak çıkıyorlar, dedi.

Şairin biri Abdullah bin Cafer'in huzurunda, "İyilik yerini bulmayınca iyilik sayılmaz. Yaptığın iyiliği Allah için ve yakınların için yap veyahut terk eyle," dedi. Abdullah, "Fakat bu iki beyt insanı cimrileştirir. Bence iyiliği her tarafa yağdır. Ehlini bulursa ne güzel, bulmazsa sen ehli olursun," dedi. Muhammed bin Münkedir anlatıyor. Ümmü Dürre, Hazreti Âişe'nin radıyallahu anha hizmetçisiydi. Hazreti Muaviye radıyallahu an 1180 dirhem kıymetinde iki harar dolusu malı Hazreti Âişe'ye radıyallahu anha gönderdi. Hazreti Âişe bunları tabaklara doldurarak etrafa dağıttı. Akşam olunca Ümmü Dürre'ye, "Git biraz ekmek zeytin al getir de iftar edelim," dedi. Ümmü Dürre bunları getirdikten sonra, "Bugün bu kadar şey dağıttın. Ne olurdu o paradan biraz et alaydık da akşam iftarını et ile yapaydık," dedi. Hazreti Âişe, "Vaktiyle davransan bu iş olurdu," dedi. Osman'ın oğlu Eban anlatıyor. Adamın biri, Abbas'ın oğlu Ubeydullah'ı zarara sokmak ve müşkül mevkiye düşürmek için, "Ey Kureyşliler! Abdullah sizi sabah kahvaltısına çağırıyor," diye nida etti. Duyan duymayan Abdullah'ın evine koştu. Tabii Abdullah'ın bundan haberi yoktu. Gelenlerle ev tıklım tıklım doldu. Abdullah vaziyetten haberdar olunca, evvel emirde meyveler aldırttı. Onlar meyvelerle meşgul olurken, öte yandan acele ekmek ve yemek pişirtti ve onlara yetiştirdi. Herkes yedi ve karnını doyurdu. Sonra misafirlerine döndü ve, "Her gün sabah kahvaltısına gelirseniz memnun olurum," dedi. Mus'ab bin Zübeyr anlatıyor. Muaviye radıyallahu anh, haç dönüşü Medine'ye uğramıştı. Hazreti Hüseyin, Hazreti Hasan'a, "Sakın bu adamı karşılayıp selamlama," dedi. Muaviye, Medine'den yola çıktığı zaman, Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin'e, "Bizim bu adama borcumuz var. Borcumuzu vermemiz lazım," dedi. Ve hemen hayvanına binerek arkasından yetişti. Selam verdi ve borcunu bildirdi. 80 bin dinar olan borcunu zayıf dişi bir deveye yüklenmiş olarak getirdi. Deve yükü ağır olduğu için yürüyemiyordu. Adamlar deveyi sürerek getirdiler. Hazreti Muaviye, "Bu nedir?" diye sordu. Hazreti Hasan, "Borcumuzdur," dedi. Bunun üzerine Muaviye, "Bu parayı Ebu Muhammed'in borcuna ve ihtiyaçlarına harcayın," dedi. Vakid'in oğlu Muhammed'in oğlu Vakid anlatıyor ve babasının kendisine şöyle haber verdiğini bildiriyor. "Babam Abbasi halifelerinden Memun'a bir mektup verdi. Bu mektupta kıtlık sebebiyle borçlandığını, borcunun miktarını ve borca tahammülü olmadığını yazmıştı. Memun mektubun arkasına şöyle yazdı: "Sen sehavet ve haya vasıflarını kendinde toplayan bir insansın. Cömertliğin elindeki servetin tükenmesine, hayan da halini bize bildirmemene sebep olmuştur. Şimdi sana 100 bin dirhem veriyorum. Şayet tam isabet ettimse fazlasıyla sehavetine devam et. Şayet ben yanıldımsa mesulü sensin. Sen Harun-ür Reşit devrinde vali bulunduğun sırada bana Muhammed bin İshak'ın şu rivayetini haber vermiştin. Zübeyr bin Avvam'a radıyallahu anh Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Zübeyr, bilmiş ol ki kulların rızıklarının anahtarı arşın yanındadır. Herkese masrafına göre

Allahü Teala nafaka gönderir. Sarfiyatını çoğaltanın nafakasını çoğaltır. Kısanın da nafakasını kısar buyurdu ve sen bunu daha iyi bilirsin dedi. Vakidi diyor ki, bizzat Me'mun'un hadis üzerinde benimle sohbeti bana verdiği 100.000 dirhemden daha zevkliydi. Adamın biri Hazreti Ali'nin radıyallahu anh oğlu Hazreti Hasan'dan radıyallahu anh ihtiyaç dileğinde bulundu. Hazreti Hasan, istediğin çok, benim buna gücüm yetmez. Allah'a nispetle çok da versem yine azdır. Senin ihtiyacını karşılayacak varlığım yok. Şayet azı kabul eder, bana fazla yük yüklemezsen, elimden geldiğini sana vereyim, dedi. Adam, verdiğini memnuniyetle kabul eder, vermediğinde seni mazur görürüm, dedi. Bunun üzerine Hazreti Hasan, vekil harcını çağırttı. Hesap ettirdi, nafakaları kıstı ve fazlasını getir dedi. Vekil 50.000 dirhem getirdi. Hazreti Hasan, 500 dinar ne oldu deyince, adam onu da verdi ve altın gümüşleri adama devretti. Ve hamallarını getir dedi. Adam 2 hamal getirtti. Hazreti Hasan kira olarak hamallara sırtındaki cübbesini verdi. Adam gidince vekil harç, vallahi meteliğimiz kalmadı dedi. Bunun üzerine Hazreti Hasan, Allah katında büyük mükafat alacağımızı umarım dedi. Basra'nın ileri gelen okurları, Basra amiri Abdullah bin Abbas'ın radıyallahu anhuma huzuruna çıktı. Hepimizin onun gibi olmasını candan arzu ettiğimiz, gündüz oruçlu, gece ayakta bir komşumuz vardır. Kızını kardeşinin oğluna verdi. Fakat çeyiz olarak kızına verecek bir şeyi yoktur, dediler. Bunun üzerine Abdullah onları evine getirdi. Sandığını açtı, oradan 6 deri çıkardı ve bunları götürüp ona verin, dedi. Sonra biz kendi kendimize, biz bu adama iyilik yapmadık. Onu zikrinden alıkoyacak işi başına sardık. Gelin biz bunları elimizle yerleştirelim ve bu adamı zikrinden meşgul etmeyelim. Zira dünyalık, insanı zikirden alıkoyacak kadar bir kıymet ifade etmez. Biz böyle olan adama hizmetten çekinmeyelim, dediler ve öyle yaptılar. Hikaye olunduğuna göre, Abdülhamid bin Sa'd, Mısır emiri bulunduğu sırada, Mısır'da şiddetli kıtlık ve darlık hüküm sürmekteydi. Abdülhamid, vallahi ben şu şeytanın düşmanı olduğumu bildireceğim, dedi. Ve halkın ihtiyacını üzerine alarak, kıtlık geçinceye kadar yoksulların masraflarını temin etti. Sonra oradan uzaklaştırıldı. Halbuki zenginlerden alıp fakirlere verdiği paralardan tacirlerin kendisinde 1.000.000 alacağı bulunuyordu. Ayrılırken kadınlarının 5.000.000 tutarındaki ziynet eşyasını tacirlere rehin bıraktı. Artık onları geri almak imkanı kalmayınca tacirlere mektup yazdı. Rehinleri satıp kendi paralarını aldıktan sonra geride kalan 4.000.000'un da daha önce yardımda bulunamadığı kimselere verilmesini emretti. Şiilerden olan Ebu Tahir bin Kesir'e adamın biri gelerek Hazreti Ali hürmetine bana falan yerdeki hurmalığını ver dedi. Ebu Tahir verdim ve hatta onun hürmetine bu hurmalığın etrafındaki hurmalığı da oraya kattım, dedi. Halbuki kendisinin ilave ettiği, adamın istediğinden çok daha fazlaydı. Ebu Merset, kerem sahibi bir insandı. Bir gün şairin biri, hakkında bir metiye okudu. Ebu Merset, benim sana verecek meteliğim yok. Ancak sen beni mahkemeye ver ve bundan
10.000 dirhem alacağım.